0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: نظر الرجل إلى أخيه المسلم حبا له وشوقا إليه خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Hakim-i Tirmizi rivayet etmiş. Efendim daha başka rivayetler de var. Efendimiz buyurdu ki adamın Müslüman kardeşine nazar etmesi, bakması. Nasıl bakması, ne sebeple bakması? Hubben lehu. Onu severek bakması. Adamın Müslüman kardeşine muhabbet duyarak nazar etmesi, bakması yüzüne şöyle içi gidiyor. Yani kardeşim bu benim, canım kardeşim diye severek bakıyor, bakması. Ve şeytan ile ki muhabbet duyarak yani candan bir sevgiyle ona bakması hayrın daha hayırlıdır. Mini etikafi senetin fi mescidi hâzâ. Şu benim mescidimde bir sene ibadet için itikafa girmekten daha hayırlıdır buyurdu efendim. Biliyorsunuz şu benim mescidim dediği Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'dir. Ve o Mescid-i Nebevi'nin hükmünü de biliyorsunuz. O mescitte kılınan namaz, başka yerlerde kılınan namazdan bin kat daha üstündür. Yalnız Kabe-i Müşerref'in olduğu yerde kılınan namaz oradan üstün oluyor. Orası 100.000 oluyor. Peygamber Efendimiz'in mescidinde kılınan, yapılan ibadetler 1000 misli oluyor. Demek ki orada 1000 misli kuvvetli. Yani biz burada bir sene ibadete girsek şu camide, Mescid-i Nebevi'de girsek, Mescid-i Nebevi'deki bir senelik ibadet buranın 1000 senesi gibi olacak. O kadar kıymetli olacak. Ve ne dedi Peygamber Efendimiz, neye bağladı? Müslümanın Müslüman kardeşine sevgi duyarak yüzüne muhabbetle bakması şu benim mescidimde bir sene ibadetten daha hayırlıdır dedi. İşte buradan ve buna benzer hadis-i şeriflerden çok kuvvetle, tereddütsüz olarak anlayacağız ki Müslümanın Müslümanı sevmesi, muhabbet etmesi, kardeşliğini sağlam tutması lazım. Sevmenin sevabı bu kadar yüksek. Peygamber Efendimiz'i iyice hatırınızda tutun. Peygamber Efendimiz'in mescidinde bir sene itikaf etmekten daha hayırlıdır. Müslüman kardeşinin yüzüne şevkle, muhabbetle şöyle bir bakmak. Yani Müslüman Müslümanı sevecek. Sonra biliyorsunuz hadis-i şeriflerde hep anlatıyorum ki yerleşsin diye. Ben de sevdiğim için böyle söylüyorum. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bazı kulları Arş-ı Âlâ'nın gölgesinden nurdan minberlerin üstünde gölgelendirecek. Mahşer halkı sıkıntı çekerken, terler kulakları hizasına gelmişken mahşer halkında onları siz buraya gelin bakalım. Nurdan minberlerin üstüne oturtacak. Nurdan libaslar giydirecek. Yüzleri nur olacak. Herkes gıpta edecek. Mahşer halkı onlara bakacaklar. Gıpta edecekler. Çünkü kendilerinin güneş tepelerine yaklaştırılmış. Beyinleri kaynıyor sıcaktan. Efendim terlemişler. Ayakta durmaya takatleri kalmamış, hiç çökmüşler. Hesap ne olacak diye de korkularından ötleri patlıyor. Çünkü hesaplar açılacak, bu dünyada işledikleri kusurlar dökülecek, tartılacak, ölçülecek. Eğer eksik gelirse cehenneme düşecekler. Yani ne olacağı da belli değil. 50 bin yıl böyle bekleşecekler. Şimdi o bekleşmenin, o sıkıntıların hiçbirisini çekmeden arşın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir grubu da birbirleriyle Allah için muhabbet edenler. İşte bu bizim eski insanların bilmem ihvan dediği, kardeş dediği, ahiret kardeş dediği bundan. Yani o sevaba ermek için. Anlamıyorlar da böyle açıkça anlatmak icap ediyor. Diğer hadisi şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nimet-i dar-ı dünya limen tezevvede min hali ahiretihi hatta yurdiye rabbehu ve bi'set-i dar-ı dünya لِمَنْ صَدَّتْهُ عَنْ آخِرَتِهِ وَقَصُرَتْ بِهِ عَنْ رِضَى رَبِّهِ وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ قَبَّهَ اللّٰهُ الدُّنْيَا kâleti dünya kabbahullahu afana li rabbik. Bu hadis-i şerif dünyayı değerlendiriyor. Dünya dediğimiz şeyi değerlendiriyor. Buyuruldu ki burada nimet-i dar dünya. Şu dünya dediğimiz yer ne güzel bir yurttur. Ne güzel bir mekandır. Ne güzel bir yurttur. Methetti Efendimiz dünyayı. Ne güzel bir yerdir şu dünya, dar-ı dünya. Ne güzel bir yerdir. Kim için? Limen tezevvede min hali ahiretihi ve hatta yurdiye rabdahu. Rabbini razı edinceye kadar burada ahireti için hazırlanana ne güzel bir yurttur şu dünya. Sebebini söyledi. Dünyayı methetti ama körü körüne methetmedi. Burada ahiretinde azık toplayıp, hazırlık yapıp da Rabbini razı eden kimse için dünya ne güzel bir yerdir, ne güzel bir yurttur diye övdü. Neye işaret etti? Buradan ahirete hazırlanmanın esas olduğuna işaret etti. Devamında duyurdu ki, bir ise iddiarı dünya, bu sefer tersine. Ne kötü bir yurttur bu dünya, ne fena bir yerdir bu dünya, kimin için? Limen saddetu an ahireti. Ahiretten yüz çevirtirip saptırttığı kimseler için ve Rabbinin rızasını kazanmakta efendim onu engellediği zaman ne kötü bir yurttu dünya. Demek ki dünyanın iyiliği, kötülüğü izafiymiş. Kula göre değil. Dünya iyidir. Kimin için? Ahirete çalışan için, Rabbinin rızasını kazanan için. Dünya kötüdür. Kimin için? Dünyaya boğulan için, efendim ahiretten yüz döndürmeye sebep olanlar için ve Rabbinin rızasını kazanmakta efendim insanı çelmelediği zaman dünyanın kötü bir yer. Mani olduğu zaman Rabbinin rızası kazanmaz. Tabi burada dünya dediğimiz şey dünyalık demek. Yani mal, mülk, para, pul, evlat, çoluk, çocuk, kavim, kabile, övünülecek, beğenilecek, hoşuna gidecek her şeyi insanın. Eğer bunlar ahiretini kazanmasına vesile oluyorsa ne güzel ya. Ne güzel mal. Ne güzel varlık. Ahiretini kaybetmesine vesile oluyorsa, ahiretten yüz çevirmesine, oyalanmasına sebep oluyorsa, Rabbinin rızasını kazanmakta geri kalmasına sebep oluyorsa, yani bu dünyayı hiç övmemiş Peygamber Efendimiz. Hiç sevmemiş, hiç yüzüne bakmamış, hiç övmemiş. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, ben sizin dünyalığa sahip olmanızdan daha çok korkuyorum. Fakirliğinizden daha fazla dünyalığa sahip olmanızdan korkuyorum. Demişler ki, ya Resulallah, işte o zaman şey yaparız da ihtiyaçlarımızı karşılarız. Karnımız doyar da Rabbimize daha çok ibadet eder. Hayır. Yani bu haliniz daha iyidir. Yani kaçacak bir nokta arıyor insanın gönlü. Biraz da methedilersin. Şu niyetli olursa iyi olur filan diye. Efendimiz şu dünyayı methedilmiş. Allah sevgisini bizim gönlümüze vermesin. Yerleştirmesin, sokturmasın. İçimizi fesat etmesin. Bir şeyimizi, efendim kazandığımızı, paramızı, pulumuzu, efendim imkanlarımızı Allah'ın rızasına ermek için, ahiretin nimetlerini kazanmak için sabretmeye bizi muvaffak eylesin. Efendimiz her zaman söylediğim bir hadisi daha nakledeyim yeri geldi. Diyor ki, sizden kim vardır ki kendi malından daha çok başkasının malını sevmesin? Hep siz ki başkasının malını kendi malınızdan daha çok seversiniz demek istiyor. Diyorlar ki, bu ne biçim söz ya Resulallah? Herkes kendi malını daha çok sever, başkasının malını niye seversin? Hayır, siz diyor para topluyorsunuz, topluyorsunuz, yürüyorsunuz, mirasçıya kalıyor. Demek ki mirasçının malı topladığınız. Halbuki infak etseniz, harcasanız, hayır hasenat yaparsınız. Kendi malınız olacak. Demek ki harcamadığınız başkasının malı olmuş oluyor. Başkasının malını seviyorsanız, azır kendinizin olacak harcasanız, ahirete geçecek. Onu sevmiyorsunuz, harcamamak.

0: ekseriyetimizin huyu budur.
1: Aman hocam şu çocuklar bilmem yetişecek de bilmem ne de bir şekilde olsun da bir böyle olsun da hacca gitmez, ibadet yapmaz, hayır etmez, bilmem ne yapmaz. Hep başkası için çalışır. Halbuki Peygamber Efendimiz Allah herkese rızkını veriyor demek istiyor. Ve bizim böyle harcamamız için.
0: Hayır yaptığımız bizimdir kardeşlerim, sarf etmediğimiz mirasçılarımızdır.
1: Nasıl biz çalıştık kazandıysak onlar da kazanır, onlara da verir Allah. Hem Peygamber Efendimiz yemin etmedi mi, vallahi sadaka verilince mal azalmaz diye, o halde azalmaz. O halde hayırımızı, hasenatımızı çokça yapacağız,
0: korkmayacağız, çekinmeyeceğiz, cimri olmayacağız, elimiz sıkı olmayacak,
1: Allah yolunda sarf edeceğiz. Allah çok çocuğumuza da gene verir. Ölçülü bir tarzda mutlaka hayır ve hasenatı çok şey yapmamız lazım.
2: Allah-u Teala Hazretleri bizi hak Müslüman etsin. İslam'ın inceliklerini iyi anlamak nasip etsin. Taklit Müslümanlıktan, yani folklor malzemesi gibi Müslüman olmaktan bizi korusun. İlde fakih eylesin.
3: Ve hak olarak görüp tabi olmayı nasip eylesin. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Emri maruf nehi münker yapmayı nasip eylesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Hürmetine sırrı söyledi Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
0: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden
1: ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

0: reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Göster cemalin şem'ini, yansın oda pervaneler. Devlet değil mi aşıka, şem'ine karşı yaneler? Ol hali çok âlâ güzel, yağmaladı gönlüm evin. Pek bağlı aşkın zincirin, boşanmasın divaneler.

Mescit ile medreseyi ısmarladık zahitlere. Hakka münacat etmeye yeter bize viraneler. Ben meye tevbe etmezem, ayar elinden içmezem. Kudret eliyle sun bize dolu dolu peymaneler. Cebrü cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Sen sanma kim seni seven, senden şeha usaneler.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 29.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Cüz 29'u dinlediniz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Biz sizlerin mümin-i kamiller olmasını istiyoruz. Kalp gözü açık insanlar olmasını istiyoruz. Vicdan sahibi, Allah'ın sevgili kulları, yani erenlerden, evliyadan olmanızı istiyoruz. Bu bir. Ondan sonra mesleğini bilen insanlar olmanızı istiyoruz. Doktorsanız doktor olun ya. Yani adam gibi doktor olun, böyle hani yarım doktor olup da candan etmeyin. Mühendisseniz yaptığınız salonun şeyi çökmesin, tavanı çökmesin. Efendim ziraatçıyseniz başarılı bir ziraatçı olun. Veterinerseniz başarılı bir şey olun. Hangi işi tuttuysanız güzel yapın. Allah çünkü tutulan işi güzel yapan kimseyi sever diye hadis-i şerif var. Mesleki kalite istiyoruz. Yani iyi kalifiye eleman olmanızı istiyoruz biz sizin. Hangi meslekteyseniz onu en güzel tarzda yapmanızı istiyoruz. Videocu, en iyi videocu olacak. Film banyocusu, en iyi banyoyu yapacak. Bir imalat, en kaliteli imalatı olacak. Yani ismi garantisi olacak şeyin. İmalatının, ha o mu? Tamam, onunki güzeldir. Bu tarzda olması lazım. Sonra Allah'ın size verdiği o vicdan ile, iman ile, İslami bilgilerle, İslam'ı iyi bildiğiniz için Müslümanların ve insanlığın hizmetine yönelmenizi istiyoruz. Çünkü innellezine amelü ve amilü salihatü. İman, imanın arkasından iyi icraat, hayırlı işler isteniyor. İcraat isteniyor yani. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde. Eser isteniyor sizden. Eser isteniyor. Yani yapacağınız bir şeyler olsun. Arkada bırakacağınız, işte bu da benim hayratım, hasenatım, iyi efendim, ameli salihim filan diyeceğiniz şey isteniyor. Biz bunu istiyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatleri açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali, idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet tahlil yapar, sebep-sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar, analiz eder, sentez yapar. Ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve

0: karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık, kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil. Kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya, kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyunun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine, yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek, yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm

0: çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.

0: Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel ajz.

0: والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. büyüklükte

0: Eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve

0: münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaü Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka hayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana

0: sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve

0: السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor. Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı, ihya olur o insan. Dünyası ahireti

hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı.

ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

lütfile cud eyle ya Rab. Bana kim hayrın kalil? Müflisim gerçek, kapına geldim işte ya Celil. Pek büyük olsa da zembim, affedip ört suçlarım. Bir garip, avare, müznip kulunum, gayet zelil. Benden isyan ve unutmak peş peşe nice hata. Senden ise fazlu ikram, bunca ihsan-ı cezil. Der içim, ya Rab, günahım sayısızdır kum gibi. Bunları sen affedip geç, eyleyip saf-ı cemil. N'ola halim, ya ilahi, etmedim salih amel. Bed işim çoktur ama, taat azım kalil. Her çeşit emrası defet, haceti meyle reva. Şafi sensin, hasta kalbim derman ister bu alil. Yakmasınlar cehennem ben kulunu, nitekim yanmadı ya nar-u kuni berden emriyle halil. Şafi sensin, kafi sensin, her mühim işte bana. Rabbim oldun, hasbim ol hem seni edindim vekil. Kenzi fazlı ver bana kim, bahşı çok ve hapsın. Gönlümün ver her muradın, yolda ol bana delil. Bir ulu mülkü bağışla, korkudan kurtar bizi. Rabbimiz mahşerde kadı sen, nidacın Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Suçlusun Sıddık madem, tevbe et Mevlam Celil.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecek.

0: edecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel Akibetin Tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecmain.
3: El Beytül Ma'mur. Bu beyt, hani hacca gidiyoruz ya, o hacca gittiğimiz beyt, yer beytidir. Beyt-i Ma'mur da gökteki beyti adıdır. Fissemâi, bu göktedir. Yukalü le durah, bunun ismi durahdır. Ve ala misl beytil haram fi hiyalihi. Tıpkı bir yerdeki gördüğümüz beyt ne kadarsa, bu gökteki beyt de aynı o kadardır. Levsakata, lesakata aleyh. Eğer onu şöyle yukarıdan bıraksalar, aynı üzerinde aynı şeyle durur. Fazla da değildir, eksik de değildir yani. Yedhuluhu külle yevmin seb'une elfe melek. Her gün o beyte, külle yevmin diyor. Seb'une elfe melek, 70,000 tane melek her gün giriyor oraya. Tavaf ediyor. Biz yerdeki sahabeyi nasıl tavaf ediyorsak.

0: Gökteki melekler de onu tavaf ediyorlar. Lem yarahu kattu. Bir gelen melek bir daha onu görmemiştir ebediyen. Ve inne lehu fissemâyü hurmeten alâ kadri hurmeti Mekke. Yeryüzündeki insanlara Mekke'nin kıymeti ne nispetliyse gökteki meleklere de o Beyt-i Mamur'un kıymeti öyledir. Buradaki insanlar nasıl can atıyor? Onlar da öyle can atarlar. Yine ikinci bir hadis ile El Beyt-i Mamur fissemâ-i sâbi'a. Şimdi gökler bölünmüştür. Bunların içerisine bizim aklımız ermez. Biz yalnız biliriz ki yedi gök kıtaması var. Ki Beyt-i Mamur bu yedinci gök demiş. Sema-i Sabiha. Bu yedinci gökte olan Beyt-i Mamur yedikuluhu külle yavvin seb'une elfe melek. Bu da deminki gibi 70.000 melek orasını her gün ziyaret eder. Sümme la ya'udun ileyh. Ona bir daha gitmezler. Biz burada 1, 2, 3, 5 gidiyoruz. Buradakine gittik, ikinci gidiş yok. İkinci gidişe izin yok. Bir kere gidiyor, bir daha ona nöbet gelmiyor yani. Nöbet gelmiyor. Çok Allah'ın. ثُمَّ لَا يَعُودُنْ لِي حَتَّى تَقُومَ السَّعَ Kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Kıyamete kadar 70.000 melek buraya her gün gidecek, ziyaretini yapacak. Şimdi gene buyur. اَلْبَيْتُ الَّذ۪ي يُقْرَعُ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Elbeyt, bu ev, ki يُقْرَعُ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Orada Kur'an okunuyor. İçindeki adam Kur'an okumasını öğrenmiş. Sabah da akşam da Kur'an'ını okuyor. İster sessiz okusun, ister sessiz okusun. Okuyor Kur'an. يَتَرَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ Nasıl ki yerdeki Kabe'nin gökteki Kabe gibi bir misali var. Bu gök ehli, gök ehli. Tabi onlar bizim gözümüzde hariç göremiyoruz, bilemiyoruz. Ama biliyoruz ki Allah-u Teala'nın bu melekleri var, görünmezler, yemezler, içmezler. Allah-u Teala'nın bir amacı. Bu yetera ziya verir diyor. Ehl-i semayı, gökte bulunan bu meleklere bu Kur'an okunan evler ışık verir, ziya verir, aydınlık verir, parlarlar. Kema tetera an-nucum li ehlil ard. Yerde yaşayan insanlara gökteki yıldızlar nasıl aydınlık veriyorsa Kur'an okunan evlerin de ziyası göktekiler için böyledir. Onun için aziz kardeş, sen sakın Kur'an okuyanlara kabahatiniz çok dersin bizim. Hiç kabahatsiz insanı bulamazsın yeryüzünde. Kabahatimiz çoktur. Onu hepimiz itiraf ederiz. O kabahatlerimizle beraber. Kur'an okuduğumuz halde kusurlarımız da vardır. Demek ki şu adama bak. Hem Kur'an okudu hem de şöyle şöyle hatalar, kabahatler de yapar. Böyle de adam mı olur deme. Sakın ha. Kendindeki çomağı görmeyip de başkasına iğne dürtmeye kalkma. Kendi hatalarını da gör. Sen de Müslümansın. Sen niçin yapıyorsun o hataları bakalım? Niçin o kusurları yapıyorsun? Niçin yaptın? Sen nasıl insansan o da öyle insandır. Melek değiliz. Peygamber hiç değiliz. Evliya da hiç değiliz. Evliyalar mahfuzdur. Enbiyalar masumdur. Biz ise mukadderat-ı ilahinin altında yuvalanır gideriz. Onun için hafız olabilmek büyük devlettir. Alim olabilmek büyük devlettir. Biz bunların kabahatini Allah'a havale ederiz. Onların hamil olduğu Kur'an'a hürmet ederiz. Onların hamil olduğu ilme hürmet ederiz. Kabahati kendisine ait. Varsa kabahati onun sahibi de Allah'tır. İsterse azap eder, isterse etmez. Bu da ona. Biz onunla memur değiliz. Ondaki ilme, hürmet ve saygı vazifemizdir. İslamlık hürmet içerisinde namına kabahatleriyle uğraşmak vazifemiz değildir. Onun için mutlaka çocuğunu okut. Kendin de okumaya çalış. Yaşın ne kadar ileride olursa olsun mutlaka. Sonra işin ne kadar çok olursa olsun Kur'an'ını okumadan evinden çıkma. İşin ne kadar çok olursa olsun Kur'an'ını okumadan evinden çıkma. Kur'an'ını sakın abdestsiz olarak eline alma. Çocuklarına öğret, onu da abdestsiz olarak ellerine Kur'an'ı sürmesinler. Kur'an öyle bir kitaptır ki mesela her şeyi alabiliriz şimdi elimizde. Fakat Kur'an'ı abdestimiz olmadığı vakitte katliyen alamayız. Abdestimiz olmazsa hiç okuyamayız. Abdestimiz olmadığı takdirde ezberden okuyabiliriz. Karşıdan bakmak suretiyle okuyabiliriz. Elimizi almak suretiyle yapamayız. O zaman bir havlu ile hiç olmazsa tutmak lazım. Başka bir şeyle yap. Elhamdülillah memleketimizde su bu. Abdestsiz gezi, abdesti bozulunca abdesti tazelemek evladır. Şayet su yoksa yerini teyemmüm mümkün. Topraklarımız su yerine kaimdir. Elbeyt, Kabe-i Muazzama. Kıbletün li ehlil mescid. Şimdi birçok insanlar var ki Beyt-i Muazzama'ya gidiyor. Beyt-i Muazzama işte bu cami kadar. Ya var yok bir yer. Bunun sahası geniş. Dış tarafı. Bunun sahasında duran insanlar buraya karşı yüzlerini buna karşı çevirmeleri lazım. Saha geniş fakat yüzlerini muhakkak Kabe'nin içinde namaz kılan insanlar yüzlerini buna çevirmek mecburdu. Yoksa rastgele kimisi böyle duruyor, kimisi böyle duruyor, işte beytin içindeyiz ya. Yok, olmaz. Muhakkak yüzünü Beytullah'a çevirmek lazım. Kabe'nin içinde olmak kafi değil. Yani haremin içinde olmak kafi değil. Mutlaka yüzünü kıbleye çevireceksin. Onun için elbeyt, bu bir mağazam, kıbletin li el mescid. Bu mescid içinde bulunan insanların kıblesidir. Vel haramu kıbletin li ehlil ard. Şimdi Mekke'nin de bir hududu var. Düş. Yani o hududdan içeriye ihramsız girilemiyor. O bir hududu var. Kaç kilometrelik bir mesafeden. O da yeryüzündeki insanların kıblesidir. Şimdi kuşlularımız var. Şimdi şu derecededir diyor Kabe. O dereceyi tam tutturuncaya kadar orasınızdır. E bu pusula yokken, Müslümanlar ezberden şu tarafı bir kıble diyordu, o tarafa kılıyordu. İsabet, isabet. Şark ile gazın arası. Bize göre. Başka mesela öte tarafta oturan insanlara göre garb ile şarkın arası geliyor. Bu tarafta oturanlara başka tarafın şeysi geliyor. Yani mıntıkalara göre kıblenin şeysi değişir. O pusulalarımızda bugünkü ilme göre tutturmak güzel. Olmazsa mümkün yine. Şimdi dağda giderken biz pusulayı nereden bulacağız? Kıbleyi nereden bulacağız? İşte onun birçok şerahati var. Bakarsın bulutlu da hava, güneşi de göremezsin. Acaba kıble neresidir diyerekten soracak da adam bulmasın. Ama tahminen şurada batıyor, burada da şuradan doğuyor, burada batıyor. Demek kıble de şöyle olması lazım der. Kılarsın ama biraz inhiraf olup onu kabul eder Allah'a. Ama gayret etmeden hiç aramadın. Namaz vakti geldi, Allah'a kadar diye durdun. İsabet etti, hakikaten öylesiymiş kıble. Olmaz. Gayret lazım yani. Gayretini harcamadan, hakkını harcamadan olmaz bu işler. Onun için en büyük gayret, şimdi bak burada kıble meselesi ama kıble bizim Kur'an'dır ha. Kıblemiz Kur'an'dır bizim. Bu Kur'an hedefimizdir yani. Kur'an'ımızdan ayrıldığımız takdirde, Kur'an'dan ayrıldığımız takdirde bütün işlerimiz alt üst olur. Onun için يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'tan. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَارِجُ ف۪يهِ بِعُقُولِ النَّاسِ hatta la tecide ahaden za akli. Bu devirler insanları şaşırtırır. Herkes para para olur, maneviyatı bırakır, maddiyata dökülür. Şimdi bir bahçeye girerseniz kardeş, kapıdan girdi. Bahçe çok güzel. Güzel adam tanzim etmiş, hem bahçe çiçekleriyle, ağaçlarıyla, meyvelerle süslemiş. O bahçeden, o köşeden git, öteki köşeye, öteki köşeden git, öteki köşeye, hep o bahçede gezin. Asıl bahçenin sahibi lazım, hakkıdır. Bahçeye geziyorsun, bahçenin içerisinde evler var, odalar da var, onları da geziyorsun ama evin sahibi yok. Onun için sen evin sahibi olan, bu mülkün sahibi olan Hazreti Allah'a dön. O lazım bize. Çünkü muhakkak oraya gideceğiz. Gideceğimiz başka kapı var mı? Hiçbir kapı yok. Herkes dönüp dolayıp Allah'a gidecek. Dönüş oraya. Onun için sen o ahiretin için hazırlan. O ahiretini gözünün önünden de katiyen ayırma. Üsame radıyallahu anh'a bir şey almış. Galiba deve yavrusu. Ama parası da yokmuş. Demiş ki bir ay sonra sana bunun parasını ben veririm. Verir misin bana? Verir demiş. Dikkat edin. Efendimiz'e demişler ki gelmişler. Üsame bir ay veresiye filanın devesini aldı. Ooo demiş Üsame. Ne kadar uzun düşünceli bir adam. Ben demiş gözümü açtığım vakitte kapayacağımı bilemiyorum demiş. Acaba kapayabilecek miyim bu gözü? Yoksa kapayamayacak mıyım? Başımı bu tarafa çevirdiğim vakitte acaba bu tarafa çevirebilecek miyim? Değil miyim? Ağzıma lokmayı alıyorum. Acaba bu lokmayı yutabilecek miyim? Yoksa yutamayacak mıyım? Böyle bir düşüncenin içerisindeyim. Tuğle emel. Ya bizim şimdi halimiz acaba nice olur ki? Nice olur ki? Biz çok hadiseler her gün gözümüz önünde tevalü edip gitmektedir. Ama buna göre gaflette bizden katiyen ayrıldığı yok. Ahirete hazırlığımız yok. Ahiret için hazırlanacağımız da yok. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi bu gaflet uykusundan uyandırsın. Bu dünyanın saltanatına, süsüne, efendim geçici olan hayatına bel bağlayıp da ahiretini kaybeden kullarından etsin. Elhamdülillah. Şimdi yarımşer cüzlerimiz. Yarımşer cüz okumak suretiyle, yarım cüz azami olaraktan 10 dakikada okudur. 15 dakikada okudur yarım cüz. Bir cüzü 10 dakikada hafızlar okur. Bize göre hadi 20 dakikada. Daha aşağı indir yarım saat. Yarım saati, yarısı 15 dakikada bitmesi lazım gelirken, yarım saatten fazla da bitiremiyor. Olsun zararı yok, ona da razıyız. Ona da razıyız, okunsun. Yalnız bu okumayı söktürüp ilerletmek Ve daima okumak lazım. Yalnız haftadan haftaya bir kere okumaya bırakma o şey. Haftada. Her gün evinde Kur'an'ını oku, hem sabah hem de akşam oku. Okumadan da yatma. Bunun için yatacağın vakitte abdestini tazele. Hiç olmazsa 4 rüket namaz kıl. Bu namazın hiç olmazsa Yasin'inle kılabilirsen çok âlâ olur. Geceleri belki kalkamazsın, işin gücün yorgunluğun oluyor. Geceleri de kısalıyor. Yat derken namazını kılar. Ya Rabbi bunu benim teheccüdümün yerine de kabul et der. Yatarsın Kur'an'ı okuyaraktan. Ruhun arşa kadar böyle gider. Güzel rüyalar görürsün. Korkulu rüyalar görmezsin. Rahat huzur içerisinde uyanırsın. Seni melekler de muhafaza eder. Sağdan sola kımıldandıkça, döndükçe senin için melekler dua ederler ve defterine de sahaplar yazar. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bu Kur'an'a sarılan, Kur'an'ın mucibiyle amel etmeye çalışan kullarımdan eylesin. Hepimizi Allah cümlemize aklı selim ihsan.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye, katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak. Doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
0: 2 dakika. Az, öz,

0: Eski zamanlarda doğruluğun ve verilen sözün her şeyden kıymetli sayıldığı günlerde iki dost yaşardı. Günün birinde içlerinden biri ticaret yapmak için paraya ihtiyaç duydu.
1: Selamun aleyküm dostum.
2: Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim.
1: Bir ricam olacak. Ticaret yapmak istiyorum. Bana 1000 dinar borç verebilir misin?
2: Verebilirim. Ama bu borca şahitlik edecek kimseler olsun isterim. Git şahitlerini getir.
1: Şahit olarak Allah yeter.
2: Peki, o halde bana bir kefil getir.
1: Kefil olarak da Allah yeter.
2: Doğru söyledin. Allah en güvenilir şahittir, en sağlam kefildir. 1000 dinarı sana veriyorum. Fakat şu tarihte bana geri getireceğine söz ver.
1: Söz veriyorum. Allah şahidim olsun.

Adam ticaret için yola çıktı. Günler geçti, aylar geçti. Allah bereket verdi. İşleri yolunda gitti. Nihayet borcunu ödeme vakti geldi.

0: Kaptan, bu şehre giden bir gemi var mı?
1: Üzgünüm efendi, bu fırtınada hiçbir gemi kalkmıyor.
0: Yarın?
1: Belli değil.
0: Senin gemin ne zaman hareket edecek?
2: Haftalar sürebilir.
3: Dürüst adamın içi daraldı. Çünkü onu üzen para değildi. Verdiği sözü tutamamaktı.
0: Ne yapacağım? Dostuma verdiğim söz, borcumu nasıl ulaştıracağım?
3: Uzun uzun düşündü. Sonra aklına hiç kimsenin düşünemeyeceği bir fikir geldi. Bir odun parçası aldı. İçini dikkatlice oydu. 1000 dinarı yerleştirdi. Yanına da küçük bir mektup bıraktı.
0: Bu para bana borç veren dostuma aittir. Borcumu zamanında ödemek için gönderiyorum. Allah'ım, sen biliyorsun. Bu parayı dostumdan borç aldım. O bana kefil istediğinde, kefil olarak Allah yeter dedim. Şahit istediğinde, şahit olarak Allah yeter dedim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gemi aradım, yollar aradım. Fakat bir vasıta bulamadım. Sen kalbini biliyorsun Rabbim. Şimdi bu emaneti sana teslim ediyorum. Onu sahibine ulaştır.
3: Odun parçası dalgaların arasına karıştı. Deniz, Allah'ın izniyle emaneti bağrına aldı. O sırada borç veren adam da sözleştikleri saatte limana geldi.
4: Henüz görünmedi. Biraz daha bekleyeyim. Demek gelemedi. Allah yardımcısı olsun.
3: Tam döneceği sırada denizde yüzen bir odun parçası dikkatini çekti.
4: İyi bir oduna benziyor. Bunu eve götürüp yakarım.

0: Bu da ne? Para. Hem de 1000 dinar. Bir de mektup.
1: Gözlerine inanamadı. Allah emaneti sahibine ulaştırmıştı.

0: Esselamun aleyküm dostum.
1: Ve aleyküm selam.
0: Allah'a yemin ederim ki sana zamanında ulaşabilmek için çok uğraştım. Fakat bu bindiğim gemiden daha erken gelecek hiçbir vasıta bulamadım. İşte 1000 dinarın...
1: Dur, sen bana daha önce herhangi bir şey gönderdin mi?
0: Göndermek zorunda kaldım. Bir odun parçasının içine koyup denize bıraktım. Başka çarem yoktu.
1: Allah senin emanetini bana ulaştırdı. Paranı çoktan aldım. Bu getirdiğin 1000 dinarı geri al. Çünkü borcunu zaten ödedin.

O gün iki dost, Allah'a tevekkül edenin asla yalnız kalmayacağını bir kez daha gördü. İnsan samimiyetle üzerine düşeni yapar, sonra sonucu Allah'a bırakırsa, Allah hiç ummadığı kapılar açar. Çünkü O, emanetleri zayi etmeyen, duaları işiten, kullarını en iyi koruyan,

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki, eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde, gecenin karanlıklarında, kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.
1: Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur.
0: Gemilerin de denizde suları yara yara

akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.

Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah velicisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah bu güzel günün içinde saklı olan mükafatlardan, ikramlardan cümlenizi istifade ettirsin. Biliyorsunuz bir darı imtihandır dünya. İmtihan halidir. Biz burada bu dünyada ömrümüz boyunca yaşıyoruz ama bu yaşamın oturması, kalkması, uyuması, uyanması, kazanması, harcaması, sevinmesi, gülmesi, ağlaması, üzülmesi hepsi bir imtihandır. Hayatın olayları karşısında bizim takınacağımız tavır ile biz Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanırız ya da efendim cezaya müstahak bir duruma düşebilir bir kul. O durumdan Allah'a sığınırız. Şimdi bir insanın ömrü boyunca tabii bu ana hakikati daima göz önünde tutması ve bütün işlerini bu ana

0: Ana düşüncenin, ana büyük hakikatin ışığında tanzim etmesi, davranışlarını ona göre düzenlemesi uygun olur. Şimdi biz dünya hayatında çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olayların bir kısmı, büyük bir kısmı hatta istatistik yapılsa aslında sevindirici olaylardır. Ömrümüz mutlulukla geçiyor, geçer. Büyük ölçüde insanların çoğunluğunun, sayı olarak büyük bir kısmının ve bir insanın kendi ömründe de zamanının büyük kısmının mutlu geçtiğini kabul etmemiz lazım. Allah'ın nimetiyle geçiyor. Yani sıhhat ömrümüz boyunca umumi bir durumdur. Hastalık arizi bir durumdur. Sıhhi olarak, sıhhatli olarak, sağlıklı olarak uzun yıllar yaşıyoruz da bazı zamanlarda hastalanıyoruz. Ama bizim gözümüzde büyüyor hastalık. Sanki bütün ömrümüz hastalıkla geçmiş gibi. Efendim böyle bir duyguya kapılıyoruz. Ama doğru olarak düşünecek olursak, istatistik noktasından, zamanlama bakımından teraziye koyup tartacak olursak, mutluluklar çok fazladır, Allah'ın nimetleri çok fazladır, sıkıntılar azdır. Tabii kulların her birinin imtihanı başka başka geldiği de muhakkak. Biz genel ölçüler içinde söylüyoruz. Esas itibariyle nimetlere mazharız. Nimetlere mazhar olduğumuz zaman ne yapmamız lazım? Bu nimetin bizi yaratan Rabbimizden geldiğini bilmemiz lazım. Meyveleri biz mi olduruyoruz? Sıhhati biz kendi kendimize mi, kendi vücudumuza sağlıyoruz? Aklımızın, gözümüzün, kulağımızın, konuşmamızın mükemmelliği, sıhhatimizin tamlığı bizden değil. Bizim dışımızda bir olay, Allah'ın bize verdiği bir şey. Çevremizdeki hava, su, efendim manzara, meyveler, yiyecekler, bunlar hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin ikramı. Tabii biz bu ikramlara bir imtihan olarak aslında muhatap oluyoruz, mazhar oluyoruz. Allah bize nimet veriyor. Niçin? Bakalım şükredecek mi kulum diye. İşin aslı bu. İmtihan dünyasında nimetlerle karşılaştığımız zaman bunu bize Allah'ın gönderdiğini bilmeliyiz. Mün'imi, hakikiyi bilmeliyiz ve ona şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Biliyorsunuz dünyada insanlar, centilmen insanlar, kibar insanlar birbirlerinden küçük bir jest gördükleri zaman dahi hemen teşekkür ederim diyorlar ve çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim diyen şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu teşekkür Allah-u Teala Hazretlerine karşı her nimetinde olması lazım. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi ki bana sıhhat verdin, afiyet verdin, efendim huzur verdin, sağlık verdin, hayırlı evlat verdin, güzel iş verdin, temiz kazanç verdin. Elhamdülillah dünyanın güzel bir yerinde yaşıyorum. Elhamdülillah sülh ve sükun içindeyim gibi binlerce, milyonlarca, milyarlarca nimetin içindeyiz. Bunlara hamd etmemiz, şükretmemiz, bunların nimet olduğunu bilmemiz ve gönderenine teşekkür etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, bazen de sıkıcı olaylar başımıza geliyor. Mesela hastalık gibi. Ama aslında hastalık sıkıcı bir olay olmakla beraber sonuç itibariyle insana büyük sevap kazandırdığı için aslında o da bir sevap kaynağı, mükafat kaynağı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde onun için buyurmuş ki insanlar, hasta olan insanların ne kadar büyük mükafatlara nail olduğunu, ne kadar büyük dereceler kazandığını, ahirette ne kadar yüksek mertebeler bulacağını bilselerdi, doğrusu sıhhatli olmak değil de hasta olmayı temenni bile ederlerdi. Tabii hasta olmayı temenni etmek yok. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri nimetleri sağlıklıyken de insana verebilir. Cennetin nimetlerini sağlıklıyken de bir insan kazanabilir. Biz hem sağlığı isteriz hem de cenneti isteriz tabii. Fakat bazen insanın başına hastalık geliyor. O zaman ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Şikayet etmemesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Konuşmasına, duygularına hakim olması lazım. Ve o zaman sabrederek sevap kazanması lazım. Demek ki müminin iki tane büyük sevap kaynağı var. Şükrederek sevap kazanmak, bir, nimetlerin geldiği zaman, nimetleri düşündüğü zaman, nimetlere erdiği zaman şükretmek. İkincisi de belalara, musibetlere, hastalıklara, sıkıntılara uğradığı zaman sabretmek. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını Kur'an-ı Kerim methediyor. Peygamber Efendimizin nasıl sıkıntılara uğradığını, sabrettiğini, sebat ettiğini, çalıştığını, gayret ettiğini biliyoruz. Ne kadar onu üzdüklerini müşriklerin biliyoruz. Hatta öldürmeye kastettiklerini biliyoruz. Hatta kendi doğduğu efendim sevgili beldesini terk etmek, hicret etmek zorunda bıraktıklarını biliyoruz. Bütün bunlara bu da yetmiyormuş gibi hicret ettiği yerde de efendim onu cezalandırmak veya onun efendim başlattığı nurlu hareketi söndürmek, Allah'ın nurunu söndürmek için nasıl ordu toplayıp da Medine'ye gittiklerini biliyoruz. Bütün bunlara da Peygamber Efendimizin nasıl ömrü boyunca sabrettiğini, nasıl efendim mütevazi bir hayat sürdüğünü, hatta bugünkü insanlarımızla mukayese edecek olursak, hani şu fakir dediğimiz vatandaşlarımızın halleriyle mukayese edelim köydeki veya gecekondudaki. Doğrusu Peygamber Efendimizin bizzat Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen ve etrafındaki sahabe-i kiramının rıdvanullah aleyhim ecmain Allah'ın en sevgili, mübarek, salih, evliya kulları olmalarına rağmen ne kadar sıkıntılar çektiğini okuyunca hayretler içinde kalıyoruz. Yiyecekleri yok, aç kalıyorlar, sabrediyorlar ama Allah'a karşı ibadetlerinde, kulluklarında mükemmel bir çizgiyi asla bozmuyorlar. Bizim için örnek insanlar, parmakla gösterilecek, peşlerinden gidilecek, efendim yollarına uyulacak insanlar oluyorlar. Ümmetin en yüksek tabakasını teşkil ediyorlar. Demek ki sabretmekle de insan sevap kazanır ve hatta sabırla insan daha çabuk olgunlaşır. Hatta tasavvufta da öyledir. Yani sabırla olan gelişme, efendim nimetler içindeki gelişmeden çok daha fazladır, çok daha hızlıdır, çok daha kesindir. O bakımdan sabırla insanın bir derece kazanma sebebi. Allahu Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Duyduklarımızdan ibret alıp, anlayıp, dinleyip onları uygulamayı nasip eylesin. Tabi nasihatten murat, nasihati tutmaktır. Hadislerin, ayetlerin inmesinden, peygamber gönderilmesinden murat da insanların tebliğ edilen hakikatleri öğrenip onları uygulamasıdır. İslam insana dünya ve ahiret saadetini uyguladığı takdirde sağlayacak. O bakımdan Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamını en güzel tarzda hayatımızda, evimizde, iş hayatımızda, toplum hayatımızda uygulayalım da Allah-u Teala Hazretleri bizi hem dünyada bahtiyar eylesin, güçlü kuvvetli eylesin, mutlu eylesin, hem de ahirette sevdiği kullar olarak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Haşr Suresi. Sevgili dinleyenler, bugün kutlu rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Haşr Suresini anlatacağız sizlere. Sure 24 ayetten oluşmaktadır. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2-17. ayetlerde anlatılan Yahudi kabilelerinden Nadroğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu isim verilmiştir. Haşr suresinde Yahudilerin Medine'den sürülme sebepleri, ganimetlerin paylaşımı, hayırseverlik, takva, Allah'ı anma, insanın sorumluluğunun ağırlığı ve Allah'ın güzel isimleri anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son 3 ayeti, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yüceliğini dile getiren isim ve sıfatların ardı ardına en çok geçtiği yerdir. O öyle Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir, cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başka

kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Önceki programımızda Huneyn gazası ve Taif kuşatması konusuna bir giriş yapmıştık ve Huneyn gazasının tarihi, mevkii ve sebebi başlığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abdullah bin Ebi Hadrat'ın düşman hakkında bilgi toplamakla görevlendirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin ve Sakiflerin savaşmak için hazırlandıklarını işitti. Abdullah bin Ebi Hadrat el-Eslemi'yi çağırdı. Hevazinlere gitmesini, halkın içine girip onlar hakkında bilinmesi gereken bütün bilgileri elde edinceye kadar aralarında kaldıktan sonra haber getirmesini ona emretti. Abdullah bin Ebi Hadrat çıkıp Hevazinlere gitti. Hevazin

0: Gazinlerin ordugahlarında dolaştı. Malik bin Avf'ın yanına kadar sokuldu. Hevazin başkan ve kumandanlarını onun yanında buldu. Malik bin Avf'ın arkadaşlarına, "Muhammed bu defakinden sonra hiçbir zaman bir daha çarpışamayacaktır. O şimdiye kadar ancak savaş bilgisinden haberi olmayan kavimlerle karşılaşmış ve onlara galebe çalmıştır. Seher vakti olunca hayvanlarınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı arkanızda sıralayacaksınız. Sonra askerlerinizi sıralayacaksınız. Müslümanlarla karşılaşınca hücuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırın. Bir tek adam gibi hep birden saldırın. İyi bilin ki yenmek ilk saldıranındır." dediğini işitti ve ezberledi. Kınlara kırılan kılıçların sayısı 20 bin idi. Hevazin ordularının savaş düzeni. 1. Hevazin ordularının en önünde süvariler, 2. süvarilerin arkasında piyade savaş erleri, 3. piyade savaş erlerinin arkasında kadınlar ve çocuklar, 4. kadınlar ve çocukların arkasında davarlar, 5. davarların arkasında develer, 6. develerin arkasında da sığırlar bulunuyordu. Abdullah bin Ebi Hadrat, hevazinlerin ordugahlarında bir iki gün kaldıktan sonra dönüp bütün gördüklerini, işittiklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Ona Abdullah bin Ebi Hadrat'ın haber verdiği şeyleri anlattı. Hazreti Ömer, "İbni Ebi Hadrat yalan söylüyor," dedi. İbni Ebi Hadrat, "Ey Ömer, sen şimdi beni yalanlıyorsun ama vaktiyle sen Hakk'ı da yalanlamıştın. Senin o zaman yalanladığın zat benden daha hayırlıydı," dedi. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, İbni Ebi Hadrat'ın söylediğini işittin mi?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Doğru söylüyor. Ey Ömer, sen yolunu şaşırmıştın da Allah sana doğru yolu göstermişti," buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hevazinlerle çarpışmak üzere hazırlanmaya başlaması. Peygamberimiz Aleyhisselam, Abdullah bin Ebi Hadrat'tan hevazinlerin haberini alınca onlarla karşılaşmak üzere acele hazırlandı. Safvan bin Ümeyye'nin yanında zırhlar bulunduğu Peygamberimiz Aleyhisselam'a anılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam ona haber saldı. Safvan daha Müslüman olmamıştı, müşrikti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Ya Eba Ümeyye, yarın gidip düşmanımızla karşılaşacağız. Şu silahlarınızı bize emanet olarak ver," buyurdu. Safvan, "Ya Muhammed, gaspen zorla alıp geri vermemek üzere mi istiyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır, sana iade edinceye kadar bizde emanet olarak kalmak, kırılan ve yitirilenleri tazmin edilmek üzere istiyoruz," buyurdu. Safvan, "Öyle olunca bunda bir sakınca yok," dedi. 100 adet zırh gömlekle onlara yeteri kadar da silah verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunları savaş yerine kadar taşımayı üzerine almasını da ondan istedi. Safvan, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu isteğini de yerine getirmeyi kabul etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, amcasının oğlu Nefel bin Haris'ten de 3000 mızrak aldı. Attab bin Esit ile Muaz bin Cebel'in Mekke'de görevlendirilişleri. Peygamberimiz Aleyhisselam, Attab bin Esit'i Mekke valiliğine, Muaz bin Cebel'i de sünnet fıkıh öğretmenliğine tayin etti. İslam askerlerinin sayıları ve Mekke'den yola çıkışları. Peygamberimiz Aleyhisselam, Şevval ayından 6 gece geçtikten sonra 5 Şevval cumartesi günü 2000'i Mekkeli olmak üzere 12 bin kişilik askeri bir kuvvetle Mekke'den Huneyn'e doğru yola çıktı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun her biri hata yapar. Ancak hata yapanların en hayırlısı tevbekâr olanlarıdır.

0: yaz tatili tüm güzelliğiyle çekiliyor sokaklardan. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Sabahleyin uykulu gözlerimizle yine yollara düşeceğiz. Yine pazartesi günlerine kızacağız, cumartesi ve pazarları da daha çok seveceğiz. Tatilimizi geçirdiğimiz köyümüzden yarın ayrılıyoruz. Kardeşim Rabia'nın yüzünde bazen sevinç, bazen hüzün geziniyor. İkide bir parmaklarını sayıp duruyor. Emre abi, tam 6 parmak kalmış okulun açılmasına. 6 defa daha yatıp uyanırsak okula gideceğiz. Rabia çok heyecanlı. Çünkü bu sene okula gidecek. Ona okumanın güzelliğinden bahsettikçe daha bir artıyor heyecanı. Hele bir de bu yaz gittiği Kur'an kursunda okumanın zevkini almışken. Sevgili torunum, anlat bakalım, gelecek yıl için hazır mısın? Ninemin pamuk gibi yumuşak sesi geceyi aydınlatıyor. Ocakta yanan ateşin karşısında çaylarımızı yudumluyoruz.
1: Merak etme nineciğim,
0: diyorum heyecan içerisinde.
1: İnşallah bu sene de sınıf birincisi olacağım. Asıl Rabia düşünsün gelecek yılı.
0: Rabia heyecandan mı, utancından mı bilmem ama kıpkırmızı kesiliyor. Suskun bir papatya yolu veriyor.
2: Okumak,
0: diyerek yutkunuyor dedem. Çayından bir yudum alıyor ve konuşmasına devam ediyor. Onun sohbetleri kadar zevkli bir şey yeryüzünde yok doğrusu. Dedeler olmasa dünyada sohbet diye bir şey olmazdı herhalde.
2: Okumak aydınlanmak ve aydınlatmak içindir evlatlarım.

0: hakikatin farkına varabilmektir okumak. Herkesi aydınlığa çağırmaktır. Nasıl bir aydınlık dedeciğim diye sormadan edemiyorum. Sorum iki cümleyle cevap buluyor. İlahi aydınlık. İçimden defalarca tekrarlıyorum bu sözü. Bunu unutmamalıyım. Sonra bir sure okuyup anlamını söylüyor bize. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Öten Ağustos böcekleri susuyor bu söz söylenince. Nasıl bir şey Rabbimizin adıyla okumak diye soruyorum. Kainatı okumak diye ağır ağır konuşuyor dedem. Okumak kendimizi bulmaktır. Kaybetmek değil, okuduğumuz şeyler bize güzel düşünceler katmalı. Okudukça güzelleşmeliyiz. Öyle okumalıyız ki dünyaya bakışımız o okumaya göre olmalı. Her okuyuşta Rabbimizi yeniden bulmalıyız. Onun büyüklüğünü daha iyi anlamalıyız. Rabia, neleri okumalıyız dedeciğim? Diye sorunca dedem Rabia'nın saçlarını okşuyor şefkatle. Bütün kitaplar zaten bir kitabın anlaşılması için okunur. Okuduğumuz her kitabın bizi bir kitaba götürmesi lazım. Anladın mı şimdi? Hı hı diyerek başını sallıyor Rabia. Yazmak büyük bir ateşi yakmaktır diye tatlı sesiyle konuşmasını sürdürüyor dedem. Gözleri ve bilge yüzü bizle birlikte ocakta çıtır çıtır yanan ateşe kayıyor. Okumaksa yakılan bu ateşin etrafına toplanıp ısınmaktır. Birden heyecanlanıyorum. Aynı ateşte yüzlerce insanla çoğu kez aynı şeyleri hayal ederek ısınmak ne güzel olurdu. Tahta atımla maceradan maceraya koşup, bilmediğim tanımadığım ülkelerden yüzlerce kitabı atıma yükleyip ateşin başına dönmek ne müthiş bir şey. Bilgim arttıkça güçlenmek ve yedi başlı devi kolayca yenivermek, her kapıyı kolayca açarak gerçek kapıyı tıklatıvermek. Güzel bir hayalden gerçeğe dedemin sesiyle dönüyorum. Hayalimi şimdilik olduğu yerde bırakıp dedeme kulak veriyorum. Okumak harflerden ve kelimelerden örülerek uzatılmış olan ipe sımsıkı sarılmaktır. Dedem bunları söylüyor ve susuyor. Sessizlik büyüyor. Kardeşim Rabia birden yerinden fırlayarak odaya koşuyor.
1: Hey Rabia, nereye koşuyorsun böyle?
0: Diye sesleniyorum Rabia'nın arkasından.
1: Şeye koşuyorum Emre abi, diyor Rabia güzel sesiyle. Gökten sarkan ipi tutmaya.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor, ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az,

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar kitap dostları. Dünkü bölümde Abdülmuttalib'i ve onun zemzemi bildiren rüyasını okuduk. Allah'tan 10 çocuk dilemesini de. Son gördüğü rüyadaysa oğullarından birini kurban etmesi gerektiğini görmüştü. Durumu oğullarına açmış, onlar da teslim olmuştu. Tam burada kalmıştık değerli dinleyenler. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim. 5. Bölüm. Abdülmuttalib'in emriyle her çocuk ismini bir ok üzerine yazıp babasına verdi. Baba bu oklara kura attı ve isim düştü. Abdullah. Baba eline bir bıçak alıp Abdullah'ın bileğinden kavrar kavramaz araya giren Kureyş büyükleri olmaz, olmaz dediler. Evlat kurban etmek gibi bir adete aramızda yol açılamaz. Başka çare düşünelim. Hayber taraflarında gayipten haber verdiği sanılan bir Yahudi kadına başvurdular. Derdimize çare bul. Acuze bir sırıtışla sordu. Sizde bir insanın diyeti nedir? 10 deve. Gidin 10 deve hazırlayın. 10 deve ile Abdullah arasında kura çekin. Kura develere düşerse ne âlâ, düşmezse 10 deve daha ekleyin ve yine kura çekin. Kura develere düşünceye kadar, her defa onar onar develeri fazlalaştırın. Kura develere düştü mü, Rabbiniz razı oldu demektir. Develeri hep birden kurban edersiniz ve çocuk kurtulmuş olur. Koştular ve Yahudi karısının dediğini yaptılar. Develer 90'a çıktığı halde kuralar hep Abdullah'a düştü. Develer 100 olunca onlara. Abdullah kurtulmuştu. Hemen 100 deveyi birden kurban edip öylece bıraktılar. İnsan, yırtıcı hayvan.

duvara yaslanmış, derin derin gözlerini süzmüş, vecd içinde Abdullah'a bakıyor. Abdullah kadının tam önünde. Kadın fısıldadı. "Şşt, delikanlı, bilahsa dur." Abdullah durdu. "Bugün 100 deve kurban ettiniz. İster misin o develeri ben sana vereyim?" "Ne olacak? Benimle kal." "Hayır," dedi Abdullah. "Harama el sürmem." Ve Beni Esed güzelinin mahzun bakışları önünde başını alıp uzaklaştı. Abdullah, Beni Zühre kolundan soylulukta en üstün Abdümenaf oğlu Vehb'in kızı Amine ile evlendi. Amine, kainatın efendisine gebe. Abdullah sokakta kurban dönüşü yoluna çıkan Beni Esed güzeline yine rastlıyor. Bu defa kadın hissiz ve donuk. Abdullah soruyor, "Ne oldu? Halin değişmiş." "O gün alnında esrarlı bir nur vardı. Kendimden geçtim. Artık o nuru sende göremiyorum." Gerçekten nur, yeryüzünde annelerin en büyüğü Amine Hatun'a geçmiştir. Anne 2 aylık gebeyken Abdullah ticaret vesilesiyle gittiği Medine'de hastalanıp öldü. İbn Abbas, Abdullah ölünce melekler Allah'a dedi ki, "Ya Rab, Resul'ün öksüz kaldı." Hitap, "Onun koruyucusu ve yardımcısı benim." Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi, Allah Resulü'nün babadan oğula asli nesep hattı baştan başa tevhid dinine bağlı insanlardan ibaret. Kainatın efendisi amca kolları halinde sağa sola dağılışlar müstesna, asli nesep hattı üzerinde şirk ve küfre bulanmış, puta tapmış ve inanmamış tek fertten bile münezzehtir. Asli nesep hattı üzerindekilerin hepsi İbrahim peygamberin dininde vahdaniyete bağlı kimseler. O an dünya öyle bir alemdedir ki yerle gök bütün kadrosuyla büyük kurtarıcıyı bekler gibidir. O an, zaman bir dairedir. Ne başını bulmak mümkün ne sonunu. Hangi noktayı başlangıç sayalım ki o noktadan karış karış giderek hadiseleri oluş sırrına göre kaydedelim. Her birinin birbirinden ayrı, nereye dayandığı belli olmadan, sadece birbirine dayandığı malum birkaç kibrit çöpünün kurduğu izafi nispet ölçüsüyle zaman, rastgele herhangi bir yerinden tuttuğumuz ve ona göre geri yahut ileri hareket etmekten ve aptal aptal sayı saymaktan başka çare bulamadığımız en girift vaka. Bu ölçüye vurulunca zaman, onu Nuh tufanı kadar sert çizgilerle belirten büyük hadiselere karşılık, sonsuz çöllerde sahibi meçhul bir ayak izi kadar küçük ve mahrem oluşlardan da kıymet alabilir. Hele sıra, kemiyet sırası ve bu sıranın şerefi diye bir kıyasa, bu esrar dairesi üstünde hiçbir yer vermeyelim. Şöyle demez miyiz? Teneke mahallesini geçer geçmez karşımıza Süleymaniye Camii çıkar. İnsanoğlu sezer ki böyle bir tarifte Süleymaniye Camii'ni Teneke mahallesine tabi kılıcı bir derece hükmü yoktur. Zahiri ve darmadağınık kemiyetlerin kadrosunda hiçbir fert şunun veya bunun altında veya üstünde oturduğuna göre bir şeref sıkıntısı çekmiyor. Eğer hakikatte böyle bir kanun olsaydı, alemde esasen zaman diye bir hadise olmaz ve hiç kimse Allah'ın sevgilisinden evvel ve sonra gelemezdi. Zaman, zaman, zaman ve onun kakılı olduğu mekan. Ne çile, ilahi sırrın en yakıcı tecelli zemini. Zaman ve mekan içinde Resuller geldi. Mukaddes Resullük bayrağını birbirine teslim ederek gittiler. Gaye, bayrağın bütün zaman ve mekana hakim Allah sevgilisine varmasıydı. Teslim edici son Resul eli, babasız hak peygamber Hazreti İsa oldu. Onun doğum yılı farz edilen seneye bir dediler. O tarihten 500 küsur yıl geçti. Miladi 6. asrın son yarısı. İşte böyle ifade edersek, her birinin eksiği ve fazlası, gerisi ve ilerisi olan adet sıkıntısından ve kemiyet utancından kurtulmuş oluruz. Bize 5 kıta olarak gösterilen dünyayı yine bu kıtalar içinde ve bir şimşek aydınlığında gözden geçirelim. Amerika ve Avustralya parçalarında milattan sonraki 6. asırda hiçbir şey görünmüyor, simsiyah. Oralarda yalnız cemaat, nebat, hayvan hayatı, bir de hayvanlardan farksız insanlar. Bütün kaynaşma Asya, Avrupa ve biraz da Afrika'da. Asya'nın şarkından başlayan, Cenubunu takip eden ve Çin, Hint, İran'ı geçerek Suriye'ye doğru uzanan yol üzerinde en keskin mana

0: renkleri ve oluş çizgileriyle bütün bir insanlık. Şark ve Garp bölümleri, ikisi de Akdeniz'e doğru akıyor. Şu Akdeniz ne esrarlı çerçeve, yoksa dünya evinin cümle kapısı önündeki havuz mu o? Herkes ve her şey onun etrafında, yahut etrafının etrafında. Mısır, ehramlar öyle kurşun kalem uçları ki, zaman onları en ince zımpara kağıdıyla, hafsalanın alamayacağı kemiyet hududunda bile olsa, mutlaka yontup bitirecektir. Onların altında yatan ve ölümsüzlüğünü mezarının sipsivri kemiyet ve mukavemetinde bekleyen firavunlar. Ölüm için ölümü yaşayan devrik putlar ve esen rüzgar. Bu esen rüzgarı kokla bakalım, acaba içinde bir zamanlar Musa peygamberin üflediği tevhid nevhasından bir ıtır bulabilecek misin? Hiç. Şu ulu belde, İskenderiye, miladın ilk yıllarında şarkla garbın birbirine karıştığı çukur. Cihan ticaretinin hilekar dümencisi bütün marifetlerini burada gösterdi. Her şeyi melezleştirme, soysuzlaştırma ve çığırından çıkarma tezgahı. İskenderiye Mektebi isimli neoplatonizma felsefesini burada yoğurdular. Eflatun'un saf idealizmasını burada Yahudi mistiğine daldırdılar. Her şeyi lafta, vecde bağladılar. Fakat vecdin neye bağlanacağını ve nasıl olacağını açık bıraktılar. Asırlar sonra tayyare uçurtmadan çıktı derecesinde muazzam İslam tasavvufunun işte bu felsefeden devşirilme olduğunu iddia ettiler. Neoplatonizma, kıpırdamaz gövdesine kanat takmayı düşünen bir su aygırı. Tasavvuf da kanatlarını Halık'ından almış, arşa seyreden bir hüma kuşu. Benzeyebilir mi? Ölü İskenderiye, miladi 6. asırda her yer gibi yanlış toplamaların pası ve küfü altında, kıble istikametinden gelecek büyük doğrultucuyu bekliyor. Bir tarafta Yunan, öbür tarafta Roma, ufuklara görmeden bakan heykellerin taş gözlerinde yuva kurmuş. Hiçlikle maziye ait sahte muvazene ve saffetlerinin şimdi yerlerinde yeller estiğinden bahsediyor. Neredesin ey her şeyi düzeltecek ve her vahidi yerine koyacak mukaddes el? Sağır ve içine kapanık duvarların ezici ve nefes tıkayıcı baskısı altında ufukları çökerten Bizans. Asya ile Avrupa'nın kilit noktasında insanlığın şah damarı ve umumi iflas manzarasının panayır yeri. Din içi ve din dışı bütün eğriliklerin cümbüşü orada. Başımızı Asya'ya çevirelim. İlk bakışta Mezopotamya. Kol kol insanlık cereyanlarının zamanında anafor bölgesi. Ne Babil kalmış, ne asma bahçeleri, ne de göklerin tavanını bulmak için yükselttikleri ve tepesinde Nemrud'un fezaya ok attığı kule. Büyük tevhid müjdecisi İbrahim peygamber burada yetişti. Küfürle burada çarpıştı. Harlı ateşten gül bahçesine indi ve nasipsizleri arkasında bırakarak buradan çıkıp gitti. Ve yine burası, İranlılar ve Bizanslılar arasında henüz asli hidayete ermemiş olan doğuyla, erdiği ve doğudan devşirdiği hidayeti delalete çevirmiş olan batının temelsiz ve hakikatsiz çarpışmalarına yol verici köprübaşı.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir evlilik okulu programında birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen mesajlar eşliğinde hocamıza sorularınızı yönlendiriyoruz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Hocam şimdi bugün yeni bir dinleyicimizin mesajı var. Bir hanımefendi dinleyicimiz yazıyor. Demiş ki ben 4 yıllık evli bir kadınım. 2 yaşında bir bebeğimiz var. Beni en çok rahatsız eden şey kavga etmek, bağırmak, çağırmak değil. Çünkü tatsızlıklar her evde, her ailede oluyor biliyorum. Ama kavganın bile bir üslubu olması lazım. Eşim sinirlenince aileme de hakaret ediyor. Buna çok sinirleniyorum. Sonra ufacık bebeğimizi kucağına alıp beni ona kötülüyor. Bir de kavgadan sonra o kadar uzun süre küs kalıyor ki hatta yatağına ayırıyor ve bu süreçte beni ruhen çok fazla itiyor. Herhangi bir şey istemeye dahi çekiniyorum tersleyecek diye. Evlilik mi yoksa çile mi anlamadım demiş hocam. Yani yine böyle ilginç
2: önemli bir konu. Sık rastlanan
1: bir durum. Evet, sık rastlanan bir durum.
2: Ve 4 yıllık evli, 2 yaşında bir çocuk var daha bebek durumunda. Bu tarz olaylarda nasıl davranılır? Yani evlilikte hani yine bizim bir ilkemiz var. Evlilikte fırtınalara fırsat verin denir. Yani nasıl baharda fırtına olur? Fırtına olmasın diye diyen bir bahar beklersem mümkün değil. Gerçekçi de değil. Muhakkak yani bir bahar mevsiminde ya da bir fırtına olur iklimde. Bunun için fırtınalara fırsat vermek burada çok önemli. Şimdi bir insan öfkelenmek, burada öfke kontrol sorunu var gibi gözüküyor erkekte. Öfke kontrol sorunu var gibi. Öfke şeye benziyor böyle. Öfke yangın gibidir. Yangın itfaiyeci modeliyle yaklaşmak lazım öfkeye. Öfke çıktığı zaman kişi yani kendisi için de geçerli, bu çevresi için de geçerli. Öfke olduğu zaman yangına nasıl yaklaşılır? Yangına niye sinirleniyorsun? Niye böyle bağırıyorsun? Niye çocuğa bunu söylüyorsun diye yaklaşırsanız yangını beslemiş olursunuz, desteklemiş olursunuz. Böyle durumlarda yangın çıktığı zaman o yangını nasıl ben söğütüp soğuturum? Buna odaklansın. Ya öfkenin de en güzel ilacı ertelemek durumu kişi kendisi için öfkelendiği zaman yahut da başkasının öfkesi içinde böyle durumlarda ortamı değiştirmek. O öfkelendiği zaman artık muhakemesi bozulmuş onun. Yani o sağlıklı düşünemiyor. Öfkelenen bir kişiyle ilişki kurarken öfkelenen bir kişiyle ilişki kurmayacaksınız. Kuramayacaksınız. Bak öfke anında kişinin muhakemesi bozuluyor. Muhakeme bozulduğu için o durumlarda o kişiye, muhakemesi bozuk kişinin savaş stratejisi duygularıdır, öfkesidir. Onun savaş stresi orman kanunlarıdır. Orman kanunlarının olduğu yerde sen gidip de orada sen de aynı şekilde davranırsan o kadar vahşi olman lazım. O kadar kötücül olman lazım. Orman kanunu hareket etmen lazım. O kötülük yapıyor, sen de o kadar yapacaksın. Öyle olursa ne olur? Orman kanununda gibi güçlü zayıfı yener. Güç odaklıdır orman kanunları. Yani modernizm mesela hayvanları örnek almış, antik çağa yeniden döndürmüş insanı. Hayat mücadeledir diyerek orman kanunlarını toplum hayatına sokmuş. İnsanlığın en büyük savaşlarının sebebidir birinci, ikinci dünya savaşı. Güç olan dede olur, hakim olur diyerek. Ailede de böyle durumlarda güçlünün zayıfı ezmesi gibi bir yaklaşım orman kanunudur. Evlilik kanunu değildir bu. Evlilikte böyle öfkelenen bir kimseyle eğer bir şey söylemek gerekiyorsa ona mesela o hisseden beyniyle hareket ediyor erkek burada. Yanlış kararlar ve yanlış çocuğa bile şey yapıyor düşün. Evet. Yani normal düşünse yani ben saçma der 2 yaşındaki çocuğa anlamaz.
1: O yangın oraya sıçrıyor.
2: Sıçrıyor. Öyle durumlarda ona karşı o da üzerine gidip de cevap verirse ona şey itiraz ederse hatasını yapıyorsun derse daha çok alevlenir. Böyle durumlarda yapılacak şey şunu yapabilirse bunu yapacak yoksa yan odaya hicret edecek. O da ortam değiştirecek. Ya burada mesela şunu yapabilir. O hisseden beyni hareket ettiği için ona düşünen beyniyle hareket etme kanununu uygulayacaksın sağlıklı olan. Düşünen beynine o bağırıp çağırmaya başladığı zaman ya ben seni anlamaya çalışıyorum. Yavaş konuşur musun? Dese mesela. öyle bağırıp çağırdı. Yavaş konuşur musun, seni anlamaya çalışırım dese, böyle tatlı yumuşak bir sesle. Erkek kendi orman kanunu savaş stratejisini birdenbire, ya yavaş bağırmak mümkün olmadığı için, birdenbire ya beni anlamak istiyor der. Birdenbire ezberi bozulur. Öyle olunca da hemen, çoğu zaman onu oluyor. Hemen testosteronu yumuşatıyor. Hemen normal konuşmaya başlıyor. Beni anlamaya çalışıyor diyor. Bak güç savaşlarını yenmiş oluyorsun böyle. Öyle durumlarda gerekiyorsa, ya bir şeye çok üzüldün herhalde. Hangi kuralın zedelendi, hangi prensibin bozuldu, neden bu kadar etkilendin gibi. Daha sonra ama öfke geçtikten sonra, öfke anında konuşmak yanlıştır. O anda muhakeme sağlıklı olmadığı için. Ondan sonra öyle durumlarda varsa kendi hatası. Mesela belki de ona burada eş kılçık atıyordur, damarına basıyordur, bağırttırıyordur. Farkında olan kendi sebebiyet veriyordu olabilir. Eğer öyle bir şey varsa onu yapmamayı öğrenir o da. Böyle durumlarda. Yani bazı insanlar var, karşı tarafı bağırtırır. Ondan sonra bu adam böyle zaten hep bağırıyor der. Hata yaptırır, kırdırır sağa sola. Kırdı, bak şunu kırdı diye bütün sülalesine teşhir eder onu. Ondan sonra. Yani onun için bu da şeydir, patlatıp zevk alır. O da öfkelenip zevk alıyor. O da onu patlatıp zevk alıyor.

0: bu ilişki yürümez zaten yani.
1: Evet.
0: Muhakkak yani iki taraftan biri en azından kalp krizi geçirir. Uzun sürmez bu. Burada yapılacak şey o savaş stratejisine, onun savaş stratejisine girmemek, onun orman kanununa. Onu kendi savaş stratejine çevireceksin. O da düşünen beynini kullandıracaksın. Bunun için nasıl yaparım diyeceksin, ama dediğim bir örnek mesela. O, onun anladığı bir dil bulunur. Orada yoksa evlilik mi çile mi sorusu burada çok çile olmuş gerçekten. Ki yani daha 3-4 yıllık evlilik.
1: Evet.
0: Yani bu evlilik böyle gitmez. Onun için bunu yapabilmek için burada önemli olan şu anda evlilikte SWOT analizi vardır evlilikte.
1: Evet hocam.
0: SWOT analizi biliyorsun iktisatçıların kullandığı bir analizdir. İnsan yatırım kararı verirken, kriz yönetimi yaparken, alışveriş yaparken, satın alma davranışa bulunurken kendini güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve tehditler ve fırsatları listeler. Ona göre doğru karar vermeye çalışır.
1: Evet.
0: Evlilikte de SWOT analizi var.
1: Evet.
0: Psikolojik SWOT analizi. Bunu yaptığı zaman evlilikte ya bizim eşimin iyi güçlü yönleri bu, zayıf yönleri bu işte, iyi yönleri bu, kötü yönleri bu gibi. Ondan sonra birlikte nasıl bizi bekleyen işte mali bir sıkıntı var mesela, tehdit. Fırsatlar nedir? İşte şöyle şöyle olumlu şartlarımız var deyip bunları düşündüğü zaman düşünerek karar verir. Genellikle bunun arkasında yatan şudur. Önce bağırıp sonra düşünüyoruz biz. Önce sinirlenip sonra düşünüyoruz. Yani duygu odaklı bir yaşam felsefesi var. Halbuki dur, düşün, yap. Beynin frontal lobunun, beynin ön bölgesinin becerisidir. Bu yıllar içerisinde öğreniliyor. Ancak 40 yaşından sonra beyin bunu daha sağlıklı kullanabilir hale geliyor. Olgunlaşma da o zamandır zaten. Kolay bir şey değildir bir insanın hep sağlıklı kararlar verebilmesi. Onun için durup düşünüp karar vermek bir beceridir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite olan çocuklarda bu beceri olmadığı için aklına geleni ilk yapıyor, ilk duyduğuna inanıyor hemen. Belki de erkek öyle bir erkek, belki de hiperaktiftir.
1: Evet.
0: İlk duyduğuna inanırsa, sorgulamadan, hani Sokrates'in filtresi vardır. Bak, Sokrates'e bir öğrencisi geliyor, diyor ki bir haber vermek istiyor bir kişi hakkında. Bir dakika diyor, bu söylediğin gerçek mi değil mi diyor. Bilmiyorum diyor. Doğru mu değil mi? Bilmiyorum diyor. Faydalı mı değil mi? Bilmiyorum diyor. Doğru, gerçek, faydalı olduğunu bilmediğin şeyi bana anlatma diyor. Müthiş bir filtre. Tam frontal lob eğitimi bu. Beynin ön bölgesinin eğitimi. Antik çağdaki öğreti bu. Ama insanlık bunu, her doğan nesil unutuyor bunu. Öğreniyor. Gayet şey oluyor ama yeni kuşakların öğrenmesi de her kuşakta yeniden başlıyor bu.
1: Evet.
0: Bu aslında biz bakıyoruz, bizim kültürümüzdeki bu nefis terbiyesinin bir şeyidir bu. Örneğidir. Yani onun için bunu evlilikte de bu geçerli. Yani evlilikteki hataların çoğu, yani krizlerin çoğu düşünmeden hareket etmek, hislerle hareket etmek. Evet. Yahut da kişilerin işte zaafları vardır. Kimisi kıskançtır, kimisi egosu yüksektir, kimisi. Onlar zaman içinde törpüleniyor. Bir de burada evlilik değerlerinde çok önemli. Bak, sevginin olması çok önemli bir değerdir. 5S diyoruz hatta ona. Evlilikte 5S. Sevgi bir değerdir. Ya, temel olarak. 2 saygı. Yani sevgi bir şeydir. Su gibidir. Su kaynağı gibidir. Saygı da bir kova gibidir. Sınırları o korur sevginin. Eğer saygı yoksa sevgi hasar vermeye başlar. Akıp gider, boşa gider zaten. Onun için sevgi saygıyla birlikte olmalı. 3. S de şeydir. Sabır. Zaman, yani en önemli şey evlilikte, bu aceleci olduğun zaman kaybediyorsunuz. Bütün hayatta da öyledir, iş hayatında da öyledir, sosyal hayatta da öyledir. Zaman yönetimini yapabilmek. Sabır demek bir kenara çekilip beklemek değil, aktif sabır.
1: Evet.
0: Doğanın hız ve ritmine uymaktır sabır. Onun için aktif sabır oldu. Böyle bir hedefim vardır, ona yönelik şu anda katlanıyorum buna dersin. Ama bunun düzelmesi için neler yapabilirim dersin. 4. S de şeydir.
1: Sadakat.
0: Sadakat. Sadakatin de 2 ayağı var. Biri dürüstlüktür böyle. İkinci ayağı da bağlılıktır. İkisi bir aradadır. Yani sadık olmak deyince, yani dürüst olursa bağlılık oluyor. Çünkü ikisi birbirine bağlıdır. 5. S de samimiyettir. Bunları güçlendirmeye çalışsın. Yani evlilikte bunları güçlendirmenin yoluna bakarsa bu sorunlar kendiliğinden yok oluyor zaten. Yani bir söz vardır. Karanlıkla mücadelenin en güzel yöntemi mum yakmaktır. Ya onun için evlilikte de bu geçerli. Hı. Eşine karşılıksız iyilik yapmak mesela, bir tebessüm sadakadır bizim kültürümüze ya. Hı hı. Bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sevgi dolu

0: bir bakış, bir sıcak bir dokunuş birçok problemi çözer.
1: Evet.
0: Yani bunlar da ücretsizdir.
1: Evet. Bir dil, bir tatlı dil bir ilişkiyi devleştirebiliyor. Ya da yine
0: tabii.
1: Bir dil yerle bir de edebiliyor
0: tabii.
1: Hocam.
2: Evlilik Okulu.
1: Peki hocam, şimdi bu mesajda dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi, çocukları 2 yaşında olmasına rağmen hemen çocuk kucağına alıp kavga anında anneyi kötülüyor, işte annen şöyle, annen bak böyle gibi bir dikey koalisyonla meyilli bir çocuk.
0: Evet tabii ya, çünkü çocuk hocam. Böyle çocukla bir annesiyle arasını bozar bu, evet. Adam böyle giderse eğer, öfke kontrolünü öğrenemezse gider. Burada işte onun öfkesine çanak tutmayacak duruş alması lazım. Bu soruyu sorduğu için erkek büyük ihtimal bunu dinlemez. Sen düzel der. Bir şey yok der burada. Onun için burada bu soruyu soran bazı strateji değişikliği yaparsa eşinin farkında olmadan doğru yöne çekebilir burada. Onun için de çocuğuna bağırdığı zaman bu gibi durumlarda, yani o üzüldüğü zaman eşini bağırıp çağırıp eşini üzüyor. Üzünce de bu sefer hedefine ulaşmış oluyor. Eşi böyle durumlarda şunu yapabilir, işte dediğim gibi ortamı değiştirse, yani şu yaptın, şu anda sen sağlıklı düşünemiyorsun, muhakeme böyle, sağlıklı muhakemen bozuk, şu anda sen gerçek kişiliğinde değilsin, onun için ben şu anda sana cevap vermiyorum ama çok incindiğimi bilesin diye diyecek mesela. Kendi sen dili, o da ona suçlayıcıya, ya da biz genellikle böyle durumlarda biz kızları şey diye yetiştiriyoruz kültürümüze. Aman evi dışı kuş yapar, aman fedakar olu evladım, aman diye içine attırıyoruz. İçine atınca da depresyona giriyor kadınlar. Onun önlemek için de böyle içine atmasın. Böyle durumlarda bunu gerekiyorsa bir not alsın bunları. Böyle durumlarda yani biz, hatta bu sık sık oluyorsa bunlar şey yapıyoruz böyle. Aile içi oturum veriyoruz ödev olarak. Aile içi oturum, haftanın bir günü mesela 2 saat, 3 saat oturun, 1 saat ya da yarım saat bile olsa oturun. Sorunları yazın, konuşmayın. O saat gelince oturun, o zaman konuşun diyoruz. Çorun yazdıklarının var ya %80'i konuşma bile değer olmuyor. Adaletli olan, adil ilişkiler varsa, yani mesela burada diyecek ki ya arkadaş, biz evlilikte adalet olmalı değil mi diyecek mesela kadın, o aile içi oturumlarda. Adil paylaşım, adil. Bu yaptığın adil değil diyecek. O adil diyecek. Konuşarak bulacaklar adil olanı. Yani adaletli olmak gibi, adalet aileden başlıyor çünkü. Ailede adalet varsa bir şey olduğu zaman işte sorarlar, anneni mi tutuyorsun, babanı mı tutuyorsun diye sorarlar çocuğa. İşte burada anne baban tutuyorum diyor. Hayır, öyle durumlarda çocuğa öyle bir eğitim vereceksin ki ben kim haklıysa onu tutarım diyecek çocuk.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir eğitim veriyorsanız o çocuk, adalet öğrettiniz demektir ona.
1: Evet.
0: Yani onun için bunu şey yapmak gerekiyor, yani böyle durumlarda anneyi babayı tutmak gibi bir yaklaşım olunca dediğin gibi koalisyon oluşuyor burada.
1: Evet. Bu arada biraz önce o tavsiyenizi de hocam, yani sen şu an çok sağlıklı düşünemiyorsun, şu an sana cevap vermeyeceğim, daha sonra cevap vereyim. Bu tavsiye çok önemli ama burada da herhalde şuna dikkat etmek lazım. Bunu söyleyen tarafın da böyle kale almaz bir tavırla değil de, hani seni neden dinlemiyorumun bir açıklayarak sağlıklı
0: ben diliyle orada. Ama ben çok şu anda çok üzülüyorum, çok üzülüyorum.
1: Evet.
0: Çok üzülüyorum ama bunu şu anda konuşmak doğru değil. Dediği zaman o düşünen beyni girer erken.
1: Çünkü aksi takdirde daha da sanki körükleyecek gibi yani. Ya,
0: ve üzüldükçe de erkek daha çok yapmaya çalışır.
1: Aynen öyle hocam.
0: Üzülüp ağladıkça o da onu ağlatmaya başlar. Tabii. En çok da burada kadınların klasik tepkisi ağlar.
1: Evet.
0: Hiç ağlamak yerine gayet soğukkanlı bir şekilde, yani şey olacaklar. Hüzünlü prenses olmaya lüzum yok. Onun için burada o ağlamak yerine bilge olacaklar.
1: Evet.
0: Yani böyle durumlarda bu senin bu davranışını doğru bulmuyorum böyle. Çünkü bu artık toplum geleneklerimiz insanlığın hatalarını düzeltmeye yetmiyor artık geleneklerimiz. Şu an geleneklerimiz popüler kültür iletişim çağı hızla değişti.
1: Evet.
0: Gelenekler korumuyor toplumu.
1: Evet.
0: Geleneklerimiz korumuyor. Onun için herkes kendi ailesinin, kendi çocuğuna, bir de aile büyükleri de yok yol gösteren. Eski kayınvalide, kayınpeder, anne babalar yok. Şu anda bakıyorsun körü körüne kendi çocuğunu tutuyor. Körü körüne şeyini tutuyor. Yani adaletli olmalı, ailede karı koca adaletli olmalı algısı olmuyor. Körü körüne ben öyle dindar ailelerde öyle görüyorum ki. Enteresan bir şekilde

0: körü körüne kendi çocuğunu savuyor. Bunu söylediğin zaman da vay sen benim böyle nasıl dersin diye tamamen şey bir yani şekilsel bir dindarlık olduğunu görüyoruz evet. Hani.
1: Bunu fayda ettiği de hiç görülmemiş hocam. Yani aslında iğneyi karşı çuvaldızı kendine batıran ailelerde de aslında bilakis tam tersi çok güzel sonuçlar ortaya alınabiliyor. Kendi çocuğunda da daha aklı başında bir sorgulama meydana geliyor o zaman.
0: Tabii, empati burada. Kritik evet. Kavram empati. Evet. Empatinin olduğu yerde zaten adalet oluyor. Evet. Bu çağda empatiye en büyük insanlık tarihinde empati en çok yerlerde süründüğü çağda yaşıyoruz biz onun için. Ben merkezcinin olduğu yerde empati zayıflıyor çünkü. Ben merkezcilik çağındayız. Evet, enaniyet maalesef. Çağındayız, ego çağındayız.
1: Hocam bu konu özelinde şunu da dikkatimizi çeken altını çizdiğim noktalardan biriydi. O kadar uzun süre küs kalıyor ki hatta yatağını ayırıyor. Ve bu sonuç itibariyle de demiş ki bu süreçte beni şimdi, ruhen çok fazla itiyor. Tabii, tabii. Bunun böyle bir etkisi
0: küs var. Kişiler genellikle paranoid kişiler çok küs olur. Bak paranoyası olan kişiler. İntikam duygusu yüksektir onlarda. Hmm. Bir yapılan kötülüğü hayatta unutmazlar. Devekini var derler ya. Öyledir. Bu kişiler iki sene aynı evde küs kalan biliyorum ben. Kişiliğini analiz ettiği zaman kuşkucu, paranoid, böyle havadan nem kapan tipler oluyor bunlar. Böyle kişilerle nasıl davranılacağı da zordur. Hı. Böyle kişilere şaka bile olsa yalan söylemek lazım. Açık, şeffaf, dürüst. Ama bu güzellikle hayır demek lazım.
1: Evet.
0: Eğer bu kişilere hayır demezse kendisine güç kullanarak alan açar kendine ve ezer herkesi. Onun için böyle durumda yani bu yaptığın yanlış, hayır yani gayet uygun bir üslupla hayır dediğin zaman ve açık şeffaf olduğun zaman o kendi sınırlarının haddini bilir. Yani haddini bilmeni öğretmenin yolu bu tarz küsen, kolay küsen kişilere. Bir de şu önemli, bu küslüğü ilk kim barıştırıyor? Hep kadın barıştırıyorsa böyle durumlarda işte bir taraf hep veren, bir taraf alan gibi oluyor. Böyle evet. Üç günden fazla küs şeydir mesela. Bizim inanç sistemimizde, dinimizde tavsiye edilmez.
1: Evet.
0: Yani böyle durumlarda böyledir. Yani onun için burada ben nasıl yaparım da zaten 2-3 gün geçince öfke soğuyor. Kişi pişman oluyor. Bir adım bekliyor. Böyle bir hiçbir şey yok gibi bir adım getirip de şöyle bir şey yaparsa o da bir adım atar. Farkında olmadan normalleşme olur. Evet. Ama o küs olunca o da suratı asarsa böyle karşı taraf yani devam eder. Ama hiçbir şey yok gibi davranmayacak tabii. O da üzüldüğünü şey yaptığını belli edecek ama bu sonuçta aynı gemideyiz. Bu geminin devamı için evlilik bir gemi gibi devam ettirebilmek için bu bazı ortak şeyler bulabilmemiz gerekiyor. Problemleri çözebilmemiz gerekiyor. Duygusunu oluşturmamız
1: evet.
0: lazım.
1: Gedik açmamak lazım. Hocam peki mesela yatak ayırmak belli durumlarda, belli şartlara bağlanarak ayet-i kerimede de geçiyor yapabilirsiniz diye ama tabii belli şeyleri var. Şimdi ama bunu böyle sürekli her küs kaldığında yatak ayırmak, bir de küsünü bunu bir ceza olarak kullanmak zaten doğru değil de sürekli böyle yatak ayırmak bu ileri uzun vadede ne gibi sorunlar
0: tabii
1: getirir?
0: Işte bu da şey yapar işte yani evlilikte cinsellik olmasa bile sarılarak yatmanın evlilik bağlarını güçlendirici değeri var. Çünkü her insanda bir bağlanma ihtiyacı var. Yani sırtını rahatlıkla dönebileceği bir insan ihtiyacı var herkesin. Güven ihtiyacı var. Yani böyle bir eş var ve onun yanında güvenli uyuyabiliyorsun. Bu çok büyük bir kazançtır insanın hayatta. Yani böyle bir eşinin olması. Yani onun için bu genellikle hani böyle bir fırtınaların geçmesine fırsat verip geçtikten sonra burada üzüldüğünü o anda zaten ifade ettiğin ilk başta yeter. Daha sonra tekrar o konuyu açmaya gerek yok. Ondan sonra soğuduğu zaman normalleşilir ama uygun bir zamanda da mesela belki de farkında olmadan hanımefendi onu çileden çıkartacak bir şey yapıyordur. Yani o da ona baksın biraz da. Yani bağırmak çağırmak yanlış ama bağırtırmak çağırtmak da yanlış. Yani erkeğe en çok rahatsız eden şeydir nedir? Başkalarının yanında küçük düşürür mesela en çok yaptığımız. Kocasını başkalarında küçük düşürdüğü zaman bir erkek beyni bunu kabul etmiyor. Mesela başkalarında eşine şey davranırsa saygılı davranır. Özel konular aile içinde konuşur. Ama özel konular gidip kayınvalidesini şununla bununla konuşuyorsa birisi şey annesiyle eşi de bunu duyarsa müthiş şey oluyor. Bu özel yani. Onun için özel alan oluşturmak gerekiyor evlilikte. Evet. Gerekçesi önemli. Onun sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman ki gerekçeye bulmak gerek. Onun üzerinden bir ilişki kurulur. Korkarak böyle korku odaklı yönetim sağlar bu tipler. O durumda insanlar siner, pasifize olur, sessizlik olur ama mutsuz bir ortam olur. Evet. Bu ortamda çocuk iyi yetişmez.

0: çocuğun iyi yetişmesi için böyle sevgi, saygı, güvenin olduğu ortam lazım. Sevgi, saygı, güven yoksa orada, o iklim yoksa, güven iklimi yoksa bir ailede, oradaki çocuklardan sen sağlıklı bir çocuk bekleyemezsin.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugün de vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Sevgili dostlar, WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501 630 3030 akraba WhatsApp hattımız. Bizlere oradan sormak istediğiniz, yönlendirmek istediğiniz sorular varsa yönlendirebilirsiniz. Biz de düşüncelerini almak adına iletiriz hocama. Böylelikle bugünkü programda sonuna gelmiş olduk. Bir başka evlilik okulunda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler efendim. Zamanı doğru kullanmak, verimli kullanmak asrımızın zorunluluklarından biri. Dinimiz de bize onu nasıl düzenleyeceğimizi, nerelerde nasıl kullanacağımızı bildirir ve direktifler verir. Zamanımızı namazlarla düzenler ve bunu bir zorunluluk olarak her Müslümanın hayatına dahil eder. Şimdi çok hızlı aksa da, vaktiyle Anadolu'da zamanın daha yavaş aktığını söylemek mümkün. Yahut insanların zaman algılarının bizimkinden farklı olduğunu. Bu konuyu eserine Müslüman Saati başlığı ile taşımış olan Ahmet Haşim'in sözlerine kulak verelim. İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en etkilisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. Saatten kastımız zamanı ölçen alet değil, fakat bizzat zamandır. Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz ve kendimize göre dinden, ırktan ve gelenekten hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi, bu hayat üslubuna göre de saatlerimiz ve günlerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları ve sonunu akşamın ışıkları tayin ederdi. Yabancı saati tutkusundan önce bu ikilemde iki ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan ve sırtı çeşitli vakitlerin kırmızı, sarı ve lacivert ateşleriyle yol yol boyalı büyük bir canavar halinde bir gece yarısından diğer bir gece yarısına kadar uzanan 24 saatlik gün tanınmazdı. Işıkta başlayıp ışıkta biten 12 saatlik kısa, hafif, yaşanması kolay bir günümüz vardı. Müslümanın mutlu olduğu günler işte bu günlerdi. Şerefli günlerin olaylarını bu saatlerde ölçtüler. Yeni saatin adetlerimiz ve işlerimizde kabulü ve ezani saatin geri safa düşüp camilere, türbelere ve muvakkıthanelere bırakılmış bir eski saat haline gelişi, hayata bakış tarzımız üzerinde vahim bir etkiye sahip olmamış değildir. Giden saatler babalarımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği, bizim doğduğumuz, kervanların hareket ettiği ve orduların düşman şehirlerine girdiği saatlerdi. Bunlar hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş, kayıtsız dostlardı. Gelen yabancılarsa hayatımızı bozup onu bilinmeyen bir prensibe göre yeniden düzenlediler ve ruhlarımız için onu tanınmaz bir hale getirdiler. Yeni ölçü bir zelzele gibi zaman manzaralarını etrafımızda yerle bir ederek eski günün bütün sedlerini harap etti ve geceyi gündüze katarak mutluluğu az, zorluğu çok, uzun, bulanık renkte bir yeni gün meydana getirdi. Bu Müslümanın eski mutlu günü değil, sarhoşları, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok, yer altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve nihayetsiz günüdür. Unutulan eski saatler içinde eksikliği en çok hasretle hatırlanan saat akşamın 12'sidir. Artık 12 solgun yeşil gök altında ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara hitap ettiği, sokakların lacivert bir sisle kapandığı, ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o etkili ve titrek saat değildir. Akşam anlayışından koparak bazen öğlenin ateşinde ve bazen gece yarılarının karanlığında belirsiz bir zamanı bildiren bu saat şimdi hayatımızda renksiz ve şaşkın bir noktadır. Yeni saat Müslüman akşamının hüzünlü ve gösterişli dakikasını dağıttığı gibi 24 saatlik yabancı günün getirdiği geçim şekli de bizi şafak aleminden uzakta bıraktı. Başka memleketlerde şafağa yalnız kırdan şehre sebze ve meyve getirenlerin, ahmak gözleriyle acı çekenlerin şişkin kapakları içinden bakan kırmızı ve perişan gözleri tanır. Bu zavallılar için şafağın parıltıları, yeniden boyuna geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınlatan bir ışıktır. Halbuki şafak saati, Müslüman için rüyasız

0: bir uykunun sonu ve yıkanma, ibadet, neşe ve ümidin başlangıcıdır. Müslüman yüzü, kuş sesleri ve çiçek kokuları gibi şafağın en güzel yansımalarındandır. Kubbe ve minareleri o alaca saatte görmemiş olan gözler, taşa en ilahi manayı veren o akıl almaz mimariyi anlamış değillerdir. Esmer camiler, şafaktan itibaren semavi bir altın ve semavi bir çiniyle kaplanır ve İslam ustalarının eksik eserleri o saatte tamamlanır. Bütün mabetler içinde güneşten ilk ışık alan camidir. Bakır oklu minareler güneşi en önce görmek için havalarda yükselir. Şimdi yazık ki eski saatle beraber akşam da şafak da bitti. Birçoklarımız için şafak artık gecedir ve birçoklarımızı güneş yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden, eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk çarşaflara dolaşmış kıvranırken buluyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve kötü günün eşiğinde çömelmiş, kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık şafağı yalnız kümeslerimizdeki dargın ve gururlu horozlara bıraktık. Şimdi Müslüman evindeki saat, başka bir alimin vakitlerini gösterir gibi, bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi, biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz. Ecdadın hayatın sadece rükünlerini değil, bizzat kendisini İslam'a tabi tuttuğu, namaz saatleriyle başlayan ve biten günleri geride bıraktık. Anadolu'da hayat bir zamanlar namaza kilitlenmiş bir seyirde devam etti, hayat namazın akışına bırakıldı. Günümüzde ise biz akıntının tersine yüzermişçesine namaz saatlerini bu modern zaman anlayışına uydurmaya gayret ediyoruz.
1: Anadolu İrfanı.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren, ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: Rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya Ağır Siklet Şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsa'nın doğumu ve Hazreti Meryem.
1: İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu. Kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds Cebrail ile destekledik. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin sen. Hanne onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek, kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mihraba, odaya girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. O da "Bu Allah katındandır." dedi. "Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir." O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrailoğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yol da budur. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şey.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Band. Türk Edebiyatı'nda band, bir şiirin kendi içinde bütünlük oluşturan dizeler grubuna verilen addır. Bir başka deyişle şiirin her bir bölümüdür. Özellikle divan şiirinde murabba, muhammes, müseddes, terkibi bend ve tercihi bend gibi nazım şekillerinde her bölümün adı bend olarak anılır. Bendler tamamı aynı aruz kalıbıyla yazılmış olmalıdır. Bir şiir ikilik, beyit yani iki mısra veya üçlük, üç mısra, dörtlük, beşlik, beş mısra veya daha fazla mısralı birimler halinde düzenlenmişse bu birimlerin her birine bend denir. Ayrıca musammat şiirlerde de her parça bend adını taşır. Cumhuriyet döneminde bile yazı, makale, fıkra için bir süre bend kelimesi kullanılmış. Kelimenin parça, bölüm anlamı Türkçe içinde yaşamaya devam etmiş. Türk şiirinden güzel bir bend örneği Haşim'in ünlü Bülbül şiiri iki bend halindedir. Her bend kendi duygusal bütünlüğünü korur ancak iki bend bir araya gelince şiirin anlamı tamamlanır. Birinci bend, bir gamlı hazanın seherinde.

0: de ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. İkinci bend. Savrulmada gül şimdi havada. Gün doğmada bir başka ziyada. Vefasız baharın yeliyle düşmüş gibi gül yer yer hak ile. Bu şiirde her bend aynı ölçü, aynı duygu tonu ve aynı imgeler dünyası içinde olduğu için anlam bentler üzerinden akar ve derinleşir. Bend şiirin mimari taşıdır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, her kim ki şu sözleri söylerse, nedir o sözler? Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etubu ileyh. Sübhanallahi ve bihamdihi, hatırınızda kalır. Estağfirullah ve etubu ileyh, bu da hatırınızda kalır. Kim böyle derse, kütibet kema kaleha. O onu dediği şekil ile aynen yazılır. Kim yazar?

0: Melekler yazar. Nasıl yazar? Manevi, nurani bir yazı ile yazarlar. Yazılır maneviyat aleminde. Sümme ullikat bil arş. Sonra arş-ı rahmana asılır. O yazdığı şey arş-ı rahmana asılır. Bu söylediği sözün yazılmış şekli. La yemhuha zembun amilehu sahibuha. Bu sözü söyleyen kimsenin ileride yaptığı bir başka günah onu sildirmez. Yazılır, arşın şeyine asılır, altına asılır. Hatta yelkallah, ta o kul ölüp Rabbine mülaki oluncaya kadar, Allah'a kavuşuncaya kadar o orada öyle asılı durur. Vehiye mahtûmetün kemâ kâleha. Onun öyle söylediği şekilde muhafaza edilmiş ve bir de mühürlenmiş olarak. Yani bir şeyi güzelce paketledikleri zaman kimse açmasın, ambalajı bozulmasın diye üstüne bir de mühür koyarlar. Kırmızı mumla bir de efendim mühür basarlar. Açıldı mı belli olur, onun için kimse açmaz. Yani kıymetli şeyler, padişahın fermanı, efendim giden hediyeler, bohça, torba filan neyse böyle yapılırdı eskiden. Onun gibi bu yazı yazılır, arşa asılır, böyle efendim mühürlü, mahfuz bir şekilde sahibi oraya kavuşuncaya kadar orada durur. Tabii oraya kavuşunca da sahibi onu alır, onun hayrını görür muhakkak.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 168 ila 188. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin. Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. Onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman, onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız, dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı? Doğru yola çağrılan kafirlerin durumu, bağıran çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar ilahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız, Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş, murdar hayvanı, kanı, hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse, ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, İşte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı Kur'an'ı hak olarak

indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde ihtilafa düşenler elbet haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli, muttaki kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara, kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Farz kılındı. Öldüren hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile ve akrabasına saldırıda bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey gerçeği düşünebilen tam akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi hayat vardır. Olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz. Sizden birine ölüm hali geldiği zaman eğer bir hayır, bir mal bırakıyorsa anaya, babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Artık kim onu ölünün vasiyetini işittikten veya yazılmasından sonra değiştirirse, bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da tarafların arasını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa, bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki
Kadir gecesinde indirildi.

0: Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kazayla tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Oruç günlerinin gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi de tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerde itikafa çekilmişken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 168 ila 188. ayetlerini dinlediniz.

Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Konuğumuz sosyolog, doçent doktor Meryem Serdar. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığının sosyal yönünü konuşacağız, toplumsal yönünü konuşacağız. Nasıl sağlıklı, sosyal açıdan sağlıklı yaşlanılabilir? Topluma ve bireye düşen, aileye düşen görevler nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Umarım keyifli ve katkı sunacağımız bir program olur.
1: Hocam şöyle başlayalım arzu ederseniz. Hı-hı. Yaşlılığı sosyal yönden nasıl tanımlamalı ve ifade etmeliyiz?
2: Evet hocam, sizin de uzmanlık alanınız tabii yaşlılık. Hani biyolojik bir sürecin dışında yaşlılığı biz neden hani sosyal, toplumsal bir olgu olarak ele alıyoruz? Hatta bugün birçok dinleyicimizin de şahit olduğu, belki yaşlılığın bir sosyal sorun olarak ele alındığı birçok tartışmaya şahit oluyoruz. Yaşlılık şuraları tüm ülkelerde birçok toplumun bir problem olarak ele aldığı bir aslında toplumsal kategori haline gelmiş durumda. Çünkü yaşlılık biyolojik, yani yaşlanma aslında biyolojik bir süreci. Yani bebeklik, çocukluk, gençlik gibi biyolojik bir süreci ifade ederken yaşam evreleri içerisinde yaşlılık temelde sosyolojik bir olguya işaret ediyor. Çünkü toplumsal bir deneyimdir. Güçlü bir toplumsal deneyimdir yaşlılık en temelinde diye belki böyle bağlayabiliriz. Yaşlılık neden bir sosyal olgu olarak bizim literatürümüze ya da gündemimize bu kadar yoğun girdiği sürece baktığımız zaman aslında modernleşme süreciyle birlikte hani sanayileşmenin getirdiği o yaşam tarzı değişiklikleri, köy toplumundan kent toplumuna geçiş sürecinde kentin kendine ait özellikleriyle birlikte ailenin artık birçok alanda daha önce yerine getirdiği işlevleri yerine getiremez olması veya zorlanması sürecinde sosyal devlet anlayışı gereğiyle bu işin, yani yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi aslında ev hane halkı içerisinde, yakın sosyal ilişkiler içerisinde yerine getirilebilecek olan birçok görev, sorumluluk devlete ve kurumsal mekanizmalara bırakılmış oldu. Tabii burada aslında yaşlılığa bakışta şimdi bu anlattığım süreç modern toplumlarda, biz de biraz hani modernleşmemiz, batı tipi modernleşme sürecinden geçtiğimiz için Türkiye için de bunu konuşabiliriz. Ama yaşlılığa bakışta, toplumsal bakışa baktığımızda batı toplumlarının, doğu toplumlarının ve İslam toplumlarının, yani bir toplumun medeniyet tasavvuruna göre yaşlılığa bakışın şekillendiğini çok net biçimde söyleyebiliriz. Bu bugün hani konuşulan yaşlılığın bir sorun olması, sosyal sorun olarak görülmesi aslında sanayileşmenin o üretim bandına hizmet etme anlayışıyla birlikte geliştirilmiş bir söylem. Yani yaşlılık üretim zinciri içerisinde olmadığı için üreten genç nesle bağımlı olması dolayısıyla bir sosyal sorun ve devletin üzerinde de bakım yükü gerektiren bir sosyal grubu işaret ettiği şekilde problematik hale getirilmiş durumda. Tabii biz burada hani sosyal açıdan baktığımızda aslında yaşlının sadece yaşlılık döneminin daha doğrusu bireyin üretkenliğinin bittiği dönem değil, rolünün değiştiği aslında normal diğer bireyin yaşam evrelerinde geçirdiği çocukluk, gençlik dönemleri gibi yaşamın kendi içerisindeki doğal bir evre olduğu fakat rolünün değiştiği bir dönem olarak ele alıyoruz sosyal açıdan baktığımızda. Bu hani üretim merkezli bakış açısı olduğu zaman, ekonomik olarak aktif olmadığı zaman yaşlıların o toplum içerisinde görünmez hale gelmesi yaşlı bireylerin sosyal hayattan dışlanmasına yol açabiliyor. Belki en temel sorunlardan birisi de yaşlı sorunlarını konuştuğumuzda en önemli sorunlardan birisi de o. Belki bu soruyu şöyle bağlayabiliriz. Yani yaşlılığı bir yük olarak ya da bir bakım nesnesi olarak değil de aktif yurttaşlık ve sosyal katılım perspektifiyle tanımlamanın daha doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hani biraz da geniş bir konu ama hani yaşlılık bilgeliktirden yaşlılığın işte bir sorun olduğu ve yük olarak görüldüğü bir anlayışa doğru gitmek aslında bizim toplumsal kodlarımızla da birebir örtüşen alanlar da olmayabiliyor. Bu noktada yaşlılığın hayatın doğal bir evresi ve toplumsal çeşitliliğin bir parçası olarak ele alındığını ve sosyal yönden belki böyle bir toparlayıcı bir tanım yapabiliriz.
1: Evet hocam, gerçekten kültürümüzde, medeniyetimizde yaşlılık bir bilgelikti. Fakat değişen bilgi edinme kaynakları yaşlılığı daha pasifize etti. Ama tabii ki bizim proaktif olarak bununla ilgili yapacağımız pek çok şey vardır. Biz bu konuda da pek çok yöntem, çözüm üretebiliriz muhtemelen diye düşünüyorum.
0: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: O zaman hocam ben şöyle sorayım sorumu. Yaşlılıkta sosyal çevre nasıl oluşturulabilir?
2: Sosyal çevre, evet, hani aslında az önceki soruda da biraz hani değindiğimiz, yani yaşlının aslında üretkenliğinin bittiğinin kabul ettiği, edildiği bir dönem olarak ele aldığımızda, bu dönemde yaşlının yalnız kalması ya da en temel sorunlardan birisi yaşlılıkta artık hayatın anlamının kaybolması, hayatta bir işe yarıyor olmama duygusunun baskın olması, yaşlıların o sosyal izolasyonuna ve yalnızlaşması yol açabiliyor. Aslında sosyal çevrenin oluşturulması, hani aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma programlarında da bu dile getirilir çok. Yaşlanma öncesi dönemde de başlanabilecek aslında başlıklardan birisi. Çünkü burada hani sosyolojik olarak şunu söylüyoruz biz. Sosyal sermayesi, bir insanın ne kadar güçlüyse, ilişkiler ağı ne kadar güçlüyse, yaşlılıktaki yaşamdan doyum alma, anlam arayışı içerisinde olmama ya da hayatın huzurlu bir şekilde geçmesi ve noktalanması noktasında o sosyal sermayenin güçlü olmasının önemi üzerine vurgu yapıyoruz. Nedir sosyal sermaye? En temel tezi, ilişkiler önemlidir. Yani insan ilişkileri. Bu ne olabilir? Yani yaşlılıkta sosyal sermayemiz en temelde ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakın akraba çevresi veya diğer hani kişinin kendini ait hissettiği dernekler, organizasyonlar olabilir. Ama tüm bu imkanlardan mahrum olan insanlar da olabilir. Herkesin geniş çevresi olmayabilir. Bu noktada aslında yerel yönetimlerin önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Yani ülkemizde yine hani yaşlıların aktif hayat içerisinde olabilmesi, sosyal çevrelerin genişletilebilmesi için birçok uygulama yapılıyor. Özellikle son 20 yıldır hani Türkiye'nin de yaşlanmakta olan bir ülke olmasıyla birlikte, hani nüfus artış oranının azalması, biraz hani alarm kısmına geçtikten sonra işlem yapmaya başladık biliyorsunuz ki. Burada hani özellikle muhtarlıkların, yani mahalle temelli sosyal alanlar oluşturma noktasında önemli görevleri karşımıza çıkıyor. Yaşlı merkezlerinin çok sık ve ulaşılabilir durumda olmaları.
1: Evet. Yani
2: yaşlıların bir araya gelebilir. Çünkü biz hani kendi jenerasyonumuzda bile şunu görüyoruz. Herkes kendi jenerasyonuyla daha iyi anlaşabiliyor. Yani ortak işte dinlediğiniz müzikler aynı oluyor. Tanıdığınız insanlar, hani ortak bir muhabbeti bulabiliyorsunuz. Yaşlılarda zamanla kendi akranlarını kaybetme, hani diğer jenerasyonla tam istediği o iletişimi kuramama, bağı kuramama gibi bir gerçeklik kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve bu onların yalnızlaşmasına sebep olabiliyor. Kendi yakın çevresinde yoksa da bu tür oluşumların artmasıyla, yani işte sosyal alanlar, mahalle merkezi olabilir, yaşlı merkezleri, kültür evleri gibi noktalarda kendisiyle aynı akran grubu içerisinde yer alan diğer yaşlı bireylerle karşılaşması, günlük iletişime geçmesi sosyal çevre oluşumu için oldukça önemli. Yani tabii bu kent ortamında, yani sosyal çevrenin yoksun olma, yalnızlaşma ya da sosyal izolasyon durumları özellikle kentleşme ortamında daha çok görülmeye başladı ki Türkiye'nin de şu an %70-80 oranda nüfusu kent ortamlarında yaşıyor. Dolayısıyla kentlerde bu tür mekanizmaların çoğalması ve erişilebilir, ulaşılabilir olmaları oldukça önemli bu noktada. Yine yaşlıların rahat ulaşım sağlayabilecekleri hobi grupları olabilir, işte ilgi grupları, iş uğraşı terapileri gibi uğraşabilecekleri bu tür gruplara, hani serbest zaman geçirebilecekleri grupların yaygınlaşması yine önemli. Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları. Şimdi bu dünyanın hani başka ülkelerinde var olan bazı örnekler var. Mesela Japonya örneğinde emeklilik yaşından sonra gönüllü olarak hani herhangi bir işte çalışmayan, boş olan yaşlılar, bu yerel yönetimlerin daha çok yaptığı bir uygulama diyebiliyorum. Yaşlılar işte kayıt yaptırıyorlar ve belediyeler kamusal alanda yapılacak işlemleri o yaşlılarla birlikte yapıyor. Mesela yolların çok temiz olması, parkların düzenli olması, işte bahçe düzenlemelerinin iç açıcı şekilde olması. Buralarda çalışanlar hep yaşlı insanlar ve gönüllülük faaliyeti içerisinde yapılıyor. İşte çocukların okula gidecekleri saatte kırmızı ışıkta, ışıklarda bekleyip çocukları karşıdan karşıya geçirme gibi çok temel, basit ama onların hayatın içerisinde bir anlam duygusunu tatacakları küçük sorumlulukların verildiği güzel uygulamalar var. Hani bu tür uygulamalar hani ne kadarı bize uygun olur? Olmayabilir ama bu tür uygulamalarla bir aktif hale getirilmesi ve sosyal çevresinin yaygınlaştırılması söz konusu olabilir. Yine bizim hani birçok üniversitede olan 3. yaş üniversiteleri. Aslında bu çok güzel örneklerden birisi. Yaşlının hani pasif olarak değil de aktif bir birey olarak sosyal hayatın içerisine evet. katılması ve yeni yeni konuları da öğrenmesi. Hani daha sonra işte beyin işlevlerinin de aktif kalabilmesi adına çok önemli güzel oluşumlardır bunlar. Yani dolayısıyla aslında yaşlının yani sosyal çevreyle ilişki kurarken yaşlı bireyleri pasif hizmet alan, yani sosyal devlet anlayışı gereği ve sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli, fakat yaşlı bireyin sadece pasif hizmet alan değil, aynı zamanda aktif olarak o topluma katılımcı olarak yer alması esas olmalıdır. Yani bir şeyler sunmak kadar onların bir şeyler üretmesine de alan açmak önemli. Çünkü temelde insan hangi yaşta olursa olsun insan sosyal bağa ihtiyaç duyan bir varlık.
1: Evet hocam, gerçekten hayata anlam bulmak, hayatta bir anlam bulmak, işe yarar hissetmek, üretebilmek her yaşta çok kıymetli. Onun için de bildiğimiz kadarıyla çalışmalar da göstermiş ki yaşlı grubun hem kendinden gençlere, hatta işte torun bakma vesaire, hem gençlere karşı vazifelerine de yardım etmesi, gençlere yardım etmesi, hatta kendilerinden daha yaşlı, mesela 65 yaşında bir yaşlının kendisinden daha yaşlı, işte 85 yaşındaki, işte bakım evindeki, huzur evindekilerin bakımına yardım etmesi bile öneriliyor. Yani her yaşta kendi fonksiyonlarına göre, kendi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre mutlaka bir üretim içinde olabilmesi, illa bu görünen bir şey olmayabilir, görünmeyen bir üretimde olabilir, maddi manevi içinde olması onları daha sosyal ve hayatı daha anlamlı kılarak ömrünü geçirmesini destek olacak. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu anlamda kuşaklar arası iletişim, evet, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yaşıtlarıyla daha iyi bir dil kurabiliyorlar ama gençlerin de yaş

0: yaşlılara da ihtiyacı var. Yani hepimiz biliyoruz hani büyük, çocukluğumuzda büyüklerimizle geçirdiğimiz anların güzelliğini. Onun için tabii artık hani modern toplum içinde bazı şeyler eskisi gibi yaşanmıyor ama yine de kuşaklar arası iletişimi geliştirmek açısından sosyolog olarak neler söyleyebiliriz?
1: Evet hocam, çok önemli bir konu aslında. Kuşaklar arası iletişim sosyolojinin de en temel konularından birisi. Çünkü aslında toplumun sosyal dokusunu güçlendiren en önemli unsurlardan birisidir kuşaklar arası iletişim. Yani bir nevi aslında kültürel aktarımı da sağlar. Kuşaklar arası iletişim koptuğu zaman kültür de durma noktasına, bir sonraki nesile aktarım olmayacağı için o kültürün devamlılığı artık tehlikeye girmiş durumdadır. Burada tabii bahsettiğiniz gibi kent ortamı, modern yaşam koşulları, hepimizin yaşam içerisinde farklı sorumluluklarının olması, eskiye göre farklı bir yaşam tarzını oluşturmamızı gerekli kılıyor. Tabii burada işte konut alanları, mimarlık alanları, hepsinin yapabileceği bir şeyler var. Kuşaklar arası iletişimde evet, yaşlıların gençlerin dilini anlama ve gençlerin de yaşlıların dilini anlama noktasında bazen sorunlar karşımıza çıkabiliyor. İşte dijitalleşme, yaşam tarzının farklı olması kuşaklar arasında bir mesafe ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de aslında yine hani bir insan bir şeyi sevmesi için önce onu bilmesi, tanıması gerekir. Bilmeden, tanımadan bir şeyi sevmek çok mümkün olmaz. Yani çok nadir olabilir belki. O yüzden yaşlıların gençleri, gençlerin de yaşlıları anlayabileceği, yakından tanıyabileceği ortak yaşam alanlarının artırılması. Belki işte dünyada yine örneklerini gördüğümüz huzur evleriyle çocuk kreşlerinin ya da işte okullara yakın yerlerde birlikte bir arada yer almaları, yaşlıların yani aile bireylerinin, torunların veya işte diğer akraba içerisinde yaşlı olanların işte kandillerde bizim hani geleneksel kültürel öğelerimizi de yaşatmanın da bir aslında yolu yine kandillerde, milli bayramlarda, dini bayramlarda ziyaret edilmesi, o geleneği sürdürebilmek, yaşlıların bir şekilde görünür olması aslında hayatın dışına değil de o hani geleneksel ailede işte ya, ailenin en yaşlı üyesinin o aile reisliğini üstlenmesiyle belki hani o yaşlı olana hürmet etmek, saygı duymanın gençlere de aktarılabiliyor olması ve arada bir ortak dil oluşturabilmek
0: Evet.
1: önemli. Bunun için okullarda kuşaklar arası projeler yapılabilir. İşte farklı şu an işte bir sürü lise kademesinde de projeler yapılıyor. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirebilecek projelere yer verilebilir. Yine aile içerisinde sözlü tarih anlatımları hani çocuklara mesela bu görev verilebilir. Ailenin yaşlılarıyla konuşabilirler çocukluklarını, gençlik dönemlerini anlatmalarını, sözlü tarih çalışması gibi aslında aile arşivine de bir katkı sunabilir. Gelecek nesillerde bir anı hatıra olarak kalabilir. Hani deneyime önem verilmesi. Bir, tabii burada bir de yine kuşaklar arası iletişim için makro boyutta baktığımızda medya çok önemli rol oynuyor. Medyadaki yaşlılık temsillerinin olumlu temsillere evrilmesi. Şimdi medya da yer alan yaşlılık temsillerin de özellikle burada tabii ailenin dönüşümü de işin içerisine giriyor. Yani yaşlılığı konuşurken, sosyal açıdan konuşurken özellikle aileyi bir kenarda bırakamıyoruz. Temelde aslında aile yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan sorun alanlarından birisi belki yaşlıların sosyal sorun olarak görülmesi ya da sosyal sorun olarak çözüm üretilme noktasında bir başlık haline gelmesi. Aile içerisinde hani aile yapılarının olumlu tasvir edilmesi noktasında bir yönlendirme ya da teşvikin olması, kısa filmlerle birlikte yaşlıların hayatın anlamına dair yaşlıyı nasıl anlamlı hissettirilebileceğine dair küçük hani çok didaktik olmayan gençlerin hani öğretici ve eğitici üsluplara çok fazla karşılık vermediğini biliyoruz. Çok didaktik olmayan ama anlayabilecek, o empatiyi kurabilecek şekilde küçük medya içeriklerinin üretilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda biz hani sosyalleşme araçları en önemli hani ailedir deriz. Daha sonra eğitim kurumlarıdır. Daha sonra iletişim araçlarını söylerdik. Hep hani klasik sosyoloji bu şekilde ilerlerdi ama şu an iletişim araçları şu anki günümüzdeki hani genç kuşak için konuşursak gelecekteki kuşaklar için belki daha çok olacak. Sosyalleşme sürecinin en önemli araçları haline gelme yolunda hızlıca ilerliyor. Bunun için medya ve iletişim dilinin gerçek hani yaşlıları kuşatıcı ve kapsayıcı bir şekilde dönüştürülmesinin önemli olduğunun altını çizebilirim. Yani aslında şöyle özetleyebiliriz yine burayı. Hani çocuklar ve gençler aslında yaşlıdan sadece geçmişi değil, yaşama dair tecrübeleri de öğrenir. Yaşamda işte dayanıklılığı, ne bileyim bir köy hayatında işte bir hayvanla iletişim kurulmasını, hani köyde bir 15 gün, bir ay işte yaz tatilinde yaşlıların yanında geçirilmesinin o çocuklara ve gençlere katacağı birikim, deneyim, hani akademik bilgi birikimiyle hiç kıyaslanamayacak şekilde o çocuğu daha da olgunlaştıracaktır. Yine yaşlıların da gençlerden yeni dünyaya adaptasyon noktasında edinebileceği birçok beceri olduğunu ve birlikte aslında karşılıklı alışverişe dayalı bir ilişki kurulması noktasında hani mikro, mezo ve makro anlamda yapılabilecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yaşlılığa sosyal, toplumsal açıdan bakışta çok güzel bakış açısı getirdiniz. Çok istifade edileceğini düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Programımızı kapatırken ağzınıza sağlık diyorum hocam.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.
0: Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini

0: Saatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10.000'i bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma, bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda, insan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki, o kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır.

0: gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

0: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi ve

0: يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: داود dedi ki, kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.

0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: Fasbir inne va'dallahi hakku vestagfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve methvâkum.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال

0: تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu adna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Wallahu yuqaddiru leyle ven nehâr. عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü yayınımızda evlilikleri çıkmaza götüren dört yıkıcı davranış biçiminden bahsedeceğiz. Özellikle çiftlerin arasını açan eleştiri, sürekli savunma halinde olma, aşağılama ve duvar örme davranış modellerinden bahsedeceğiz. Bunlar evliliği ne yönde etkiliyor? Bireysel anlamda çiftlerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Aslında olması gereken ideal ve mutlu bir evlilik nedir? Bunu da konuşacağız. Ve özellikle aslında evlilikler böyle bir çıkmaza girdiğinde psikolojik sağlamlığı da nasıl muhafaza etmek gerekir? Elbette konuğuma soracağım sorulardan biri de bu olacak. Ve şu anda stüdyomuzda değerli konuğum klinik psikolog Enes Kaban Beyefendi bizlerle. Enes Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Evet, bugün gerçekten evliliklerle ilgili çok önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Herkes yaşamıyor ama bazı evliliklerde görülen ve çok son derece yıkıcı bir davranış modeli olarak düşündüğümüz konu konuşulurken bu şekilde tanımladığımız evlilikleri çıkmaza götüren bu dört davranış biçiminden bahsedeceğiz sizinle. Bunların nedenleri nelerdi? Neden birbirimize böyle davranıyoruz? Bunların psikolojik anlamda bize geri dönüşü, evlilikle ilgili geri dönüşleri nasıl oluyor? Veya böyle şeylere maruzsak nasıl bunlarla ilgili önlem almalıyız? Bunları konuşacağız inşallah sizinle ama genel anlamda bakarsak evliliklerde yaşanan bu olumsuzluklar bize neyi gösteriyor? Aslında nerede neyin eksik olduğunu gösteriyor.
2: Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor aslında biz evlilikleri kıyaslarken mutlu evliliklerle mutsuz evlilikleri kıyaslıyoruz. Aslında çatışma yaşıyor olmak, sorun yaşıyor olmak, tartışıyor olmak bir problem değil evliliklerde. Çiftler bunu bazen yanlış anlıyorlar. Halbuki böyle bir problemimiz yok. Tartışabiliriz, çıkmaza girebiliriz, çatışma yaşayabiliriz. Bundan yana bir sorunumuz yok. Yani. Hatta bizim için tartışmayan bir çift daha riskli olabilir. Çünkü o zaman iletişim tamamen kopmuş gibi görünebilir. Önemli olan burada şöyle bir istatistik var. En mutlu ilişkiler de dahi çatışmaların %69'u çözülemiyor. Şimdi %69 çok ciddi çok bir rakam ciddi. Bizim için psikoloji alanında çok büyük bir istatistik.
1: Evet.
2: Ama bu şu demek değil. Sürekli çatışma içerisindeler, sürekli problem yaşıyorlar anlamında değil. Var olan problemlerin %69'u çözülmüyor. Peki ne yapıyor bu kişiler? Nasıl mutlu olabiliyorlar? Çünkü en mutlu ilişkiler böyle. Bir, bu çatışmayı doğru bir şekilde yaşıyorlar. İki, sonunda bir uzlaşmaya varıyorlar. Bu uzlaşma, uzlaşmazlıkta uzlaşma da olabilir. Yani sen öyle düşün, ben böyle düşüneyim, bu konuyu böyle aramızda çözemeyeceğiz. Şimdilik bu konu böyle birbirimizi kırmadan kalsın. Yani ben karşımdakine eşime hakaret etmeden, o bana hakaret etmeden bu tartışmayı ilerletmeye çalışıyoruz. Bir tane çok basit, çok genel bir örnek verelim. Çok sık karşılaşılabilecek bir şey. Çocuklar nerede okuyacak? Devlet okulunda mı, özel okulda mı? Çiftlerden biri bir sebepten dolayı kendi geçmişi, etrafındaki gördükleri vesaire diyor ki benim çocuğum devlet okulunda okusun. Öteki de diyor ki yok ya çocuğum özel okulda okusun gayet eğitimini güzel alsın. Kendince nedenselleştirmeleri var. Bunu tartışıyorlar, konuşuyorlar, bir sonuca varamıyorlar. Şu çocuk daha 3 yaşında. Ve en sonunda vardıkları nokta şu. Tamam biz bu konuda anlaşamadık. Şimdilik bunu bir kenara koyalım. İlerleyen süreçte durum neyi gösterirse ona göre pozisyon alırız. Çocuk 6 yaşına geldiğinde, 7 yaşına geldiğinde işte etraflardaki okulları araştırıyorlar, ekonomik durumlarına bakıyorlar. Çocuğun istekleri, yetenekleri, becerileri bunların üzerinden bir adım atıyorlar. İkisinden birinin istediği olabilir. Şimdi bu sorun çözülmüş gibi çünkü biri istedi ama sorun aslında çözülmüyor, devam ediyor. İkinci çocukta aynı tartışma, üçüncü çocukta aynı tartışma ama yine birbirlerini kırmadan yine durum ne gösterirse ona bakalım mantığıyla devam ediyorlar ve yaşlandıklarında torunlar. Onların da çocuklarını görürlerse daha büyük torunlarda da aynı tartışma yaşayabiliyorlar. Ama bu birbirlerini kırdıkları anlamına gelmiyor.
1: Nerede kırılma noktası yaşanıyor ya da hangi evliliklerde bu dediğimiz dört yıkıcı davranış unsurunu görmeye başlıyoruz?
2: Burada sevgi depoları boşalmış evliliklerde biz bu sorunları çok sık görüyoruz.
1: Güzel bir kelime. Sevgi deposu boşalmış evliliklerde oluyor.
2: Depoyu doldurmadığımızda tartışmada tolerans olmuyor. Şimdi ben karşımdakine toleransım olacak ki birazcık alttan alabileyim ya da yaptığı kırıcı bir şey tolere edebileyim, kendimi iyileştirebileyim. Ama benim depom boşsa o zaman işte ben oradan veremiyorum. Kendimden artık götüremiyorum. Bu sefer saldırıyorum karşıya.
1: Enes Bey sanıyorum depoyu doldurmaktan yana çiftler bu konuda depoyu doldurmak konusunu tercih etmektense daha agresif bir yapıya bürünmeyi de tercih edebiliyorlar. Yani bu bilinçli olarak seçilen bir şey mi yoksa çocukluktan getirdiğimiz davranış edinilmiş öğrenilmiş davranışlar da etkili midir bunda?
2: Çok bilinçli değil. Daha doğrusu bilinçli olduğunu düşünmek istemiyorum. Neden? Çünkü evleniyorsam mutlu olmalıyım. olmak için evleniyorum, birlikte mutlu olmak için evleniyorum. Eğer bunu istemiyorsam niye evleniyorum? O yüzden ben tüm çiftlerin aslında en başta mutlu olmak, birçoğunun arada işte baba evinden kaçmak için evlenenler olabiliyor, baskıdan kurtulmak için evlenenler olabiliyor. Bunu bir kenara koyduğumuzda geri kalan büyük çoğunluk aslında sevdiği için, mutlu olmak için evleniyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu çoğunluk yolda böyle aşınıyorlar. Bu aşınmanın sebeplerinden birincisi doğru sevgi şeklini gösteremiyoruz. Çünkü bilmiyorum karşımdaki eşim hangi sevgi dilinden anlıyor anlamıyorum. Yani eşim Çince konuşuyor, ben Fince konuşuyorum. Tarzanca birbirimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Eşim sarılmaktan hoşlanıyor. Ben ona gidiyorum işte 1.000 liralık, 3.000 liralık, 10.000 liralık hediye alıyorum. Aslında aldım 10.000 liralık hediyenin 5 kuruş değeri yok. Onun yerine gidip bir kere sarılmam değiştirecek. Bu şu demek değil, evet eşiminki ayrı, benimki ayrı, bir daha asla birbirimizinkini öğrenemeyeceğiz. Hayır. Nasıl ki yeni bir yabancı dil öğrenebiliyorsam eşimin sevgi dilini de öğrenebilirim. Sadece bakışımı kendimden çıkartmam lazım. Çünkü ben işte eşim bana hediye aldığında mutlu.

0: oluyorum. O zaman ben de eşime hediye alıyorum. Hayır, o beni mutlu ediyor. Onu ne mutlu ediyor bilmiyorum. Sormam lazım ya da bakmam lazım, denemem lazım.
1: Ya açık iletişim halinde olmak lazım galiba,
0: açık
1: değil mi?
0: Açık iletişim halinde olmak lazım ve gözlemlemek lazım. Aa, sarıldığımda daha mutlu oldu. O zaman demek ki belki temassal ya da ne kadar güzelsin dediğimde çok mutlu oluyor. O zaman iltifat edeceğim yani, o kadar hediye almama gerek yok ya da iltifattan değil hediyeden hoşlanıyor. İstediğim kadar seni seviyorum diyeyim. Hiçbir anlamı olmayacak. Onun yerine ben gideceğim ufak bir hediye alacağım. O sevgi deposunu dolduracak.
1: Evet. Depo dolmadığında neler oluyor? Konuşalım mı? Bu mahşerin dört atısı diyorsunuz siz. Duyduğum kadarıyla bu dört yıkıcı davranış biçimine. Neler oluyor? Neler bekliyor çiftleri o zaman?
0: Şimdi depo dolmadığında çiftin karakteristik özelliklerine göre kullandıkları atlılar değişiyor aslında. Burada en sık gördüğümüz bu dört davranış. Nedir? Eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örme. Bu dörtlünün şöyle bir özelliği var. Boşanmayı çok yüksek rakamlarla tahmin ediyor bunlar. Ve özellikle aşağılama. Geldiğimizde onu konuşacağız, o lütfen, maddeye geldiğimizde. Özellikle aşağılama boyutuna göre çiftin ne kadar sürede boşanacağını bile tahmin edebiliyoruz aşağılamayı gördüğümüzde. Şimdi çiftler depo boş. Birbirlerine sevgilerini gösteremiyorlar. Bir noktadan sonra toleranslar iyice düşüyor. Düştükten sonra bu sefer nötr davranışlar bile artık kişiyi rahatsız etmeye başlıyor.
1: Amiyane tabiriyle batmaya başlıyor değil mi?
0: Evet. Aynen öyle. Evet. Böyle olunca artık tartışmalar da çekilmez hale geliyor. Bunun tabii ömrü değişir. Kimisi nişan döneminde buraya girer, kimisi 10 yıl sonra girer.
1: Onu soracaktım. Evliliğin kaçıncı döneminde başlıyor, kaçıncı yılında bunlar başlıyor diyecektim. Bu yıkıcı davranışlar birbirimize karşı ama belli olmuyor anladım.
0: Biz
1: kadarıyla
0: ne kadar hızlı tüketiyoruz, ne kadar yavaş, yani bu havuz problemi gibi. Evet. Kaç musluk dolduruyor, kaç musluk boşaltıyor. Boşaltan musluk sayısı fazlaysa ve dolduran çok az dolduruyorsa çok çabuk bitiyor. Ama tam tersi olduğunda 70 yaşına geliyorlar, hala birbirlerine sevgiyle bakıyorlar. Bu bazı programlar oluyor işte, yaşlanmış çiftlerin birbirleriyle olan ilişkileri ya da eşi vefat etmiş böyle. 70 yaşında bir amcanın, 70 yaşında bir teyzenin olduğu programlar. Orada hala sevgiyle onu hatırladığında niye depo hep dolmuş?
1: Evet.
0: Çok az boşanmış, bir çatlak varmış, oradan sızıntı olmuş. Sızıntı. Ama böyle boşaltan bir tahliye borusu yok orada. Ama boşaltan bir tahliye borusu varsa o zaman geçmiş olsun, orası çok hızlı boşalıyor. Evet.
1: Bunun özellikle nasıl tolere edilip tedavi edilebileceğini sanıyorum çift terapilerinde de mutlaka öğretiyorsunuzdur, yol gösteriyorsunuzdur. Sevgi dilini öğrenmek için çok güzel, benim sizden ilk öğrendiğim buydu. Onu sizinle inşallah daha da detaylandıralım ama dilerseniz hani yavaş yavaş ya da birden girelim bu konulara. Bir insan sevdiği, kadınım dediği, eşim dediği, kocam dediği insanı hani sevmek, muhabbet etmek, huzur bulmak, mutluluk bulmak için bir araya gelinen bir yolda, neslin devamı için, Allah rızası için yapılan bir evlilikte neden karşısındakini aşağılamaya, hor görmeye, onu küçük görmeye, eleştirmeye başlıyor? Neden bunu yapıyor?
0: Şimdi bir, bu dili öğreniyoruz aslında. Çünkü etrafımızda bu dili çok görüyoruz. Yani işte trafikte maalesef bir şey oluyor, birbirimizi aşağılıyoruz, küfür ediyoruz. Evde çoğunlukla anne babalarda bunu görebiliyoruz. Çünkü çok aslında çok yapılabilecek bir hata. Eleştiri ve savunma özellikle, aşağılama belki o kadar sık yapılan, daha doğrusu fark edilmeden yapılan bir şey olmayabilir. Ama eleştiri ve savunma fark etmeden de yapabildiğimiz noktalar. O yüzden aslında aşağılama daha yıkıcı oluyor. Niye? Bilinçlisin sen, bilerek yapıyorsun bunu. Eleştiri alışkanlıktır, anne babadan görmüşsündür. Bir şekilde daha fazla tolere edebiliyoruz. Ya da duvar örme. Şimdi anne ile baba tartışırken iki taraftan biri hiç dinlemiyor. Başka bir şeye odaklanıyor. Çocuk bu iletişimi görüyor. Ya da kişilik özellikleri de aynı şekilde. Yani tartışmaya çok meyilli olmayan, daha içe dönük olan birisi, kendini ifade etmekte, duygularını ifade etmekte becerikli olmayan birisi bu tür şeylere daha fazla, bu tür kullanımlara daha fazla meyil edebiliyor.
1: Bu meyillerin sebebi anladığım kadarıyla çocukluk döneminde rol model olarak karşımızda duran anne babalarımızın tutum ve davranışları olabiliyor. Ama biz insanoğlu kendini geliştirmekle mükellef, kendini değiştirmekle mükellef. Özellikle olumsuz yanlarımıza törpülemekle mükellefiz. O yüzden hani birlikte yola çıktığımız insanda hani bu diyardan gitmeden bu deveyi güderek yolculuk yapmamız lazım evlilikte de, evet, partnerimizde. Kırılma noktasını da konuşalım mı? Böyle bir davranışa maruz kalma karşı tarafta nelerin kırılmasına, nelerin değişmesine sebep oluyor evliliğe dair ve eşe dair?
0: Bu davranışlar aslında birbirlerini doğuruyor. Diyelim ki ben hiçbir şey bu dörtlüğü kullanmıyorum ama eşim kullanıyor. Bu sefer zamanla eğer düzelme olmuyorsa ben de bu dört hatlıya başvuruyorum. Ben de bunları kullanmaya başlıyorum. Bir noktadan sonra artık aradaki sevgi bağları kopmaya başlıyor. Artık yavaş yavaş paralel hayatlara gidiyorlar. İşte yatak ayrılıyor, ev

0: ayrılıyor ve bunun sonu boşanmaya gidiyor en nihayetinde. Hiç müdahale etmediğimizde gidebileceği en iyi yer burası.
1: En iyi yer
0: onun
1: burası.
0: Dışında işte birbirlerine şiddettir, işte cinayetlerdir. Bunlar da işin çirkin kısımları ayrı. Ama en iyi gidebileceği yer burası, boşanmaya.
1: Uç noktaya kadar da gidebiliyor anladığım kadarıyla.
0: Kişinin karakterine göre gidebiliyor.
1: Psikolojiyi nasıl etkiliyor? Sürekli aşağılanmaya, eleştirilmeye maruz kalan bir insan ya da duvar örmüş bir eş. İletişime geçmiyorsunuz, geçemiyorsunuz.
0: Tabii şimdi şöyle düşünelim. İki örnek verelim. İşte kadın da erkek de dışarıda çalışıyor olsun. Dışarıda yoruluyor, strese giriyor, insanlarla uğraşıyor. Eve geliyor, evde de yoruluyor, evde de strese giriyor, evde de bir türlü mutlu olamıyor. Bu tabii ki psikolojik yıkama sebep oluyor. Buradan bunun altından depresyon da çıkar, kaygı bozuklukları da çıkar, travma, stres ile alakalı başka bozukluklar da çıkabilir. İkinci örnek, biri evde ev hanımlığı yapıyor, diğeri dışarıda çalışıyor. Dışarıda çalışan dışarıdakilerle uğraşıyor, yoruluyor, didiniyor. Evdeki çocukla ev işleriyle uğraşıp yorulup didiniyor. Akşam geldiklerinde şöyle birbirlerimize stresini azaltalım, birbirimize işte ne bileyim dokunalım, temas edelim, sevelim, sevgimizi arttıralım, yorgunluğumuzu arttıralım yerine niye onu yapmadın, şunu niye böyle yaptın, ama sen de böyle yaptın, işte sen şöylesin, kadınlar böyle, erkekler böyle, ya da hiç konuşmuyor, duvara konuş daha iyi. Çünkü şu, duvara konuşmak niye daha iyi? Biliyorum cevap veremeyecek. Ama karşımdaki bir insan, ben konuşuyorum, duvar taklidi yapıyor. Bu da beni taşırıyor.
1: Yok sayıyor değil mi sizi? Değersizleştiriyor bir nevi.
0: Elbette.
1: Bu da dediğiniz gibi hırçınlaştırıyor karşı tarafı. Tabii. Çok enteresan. Bunu kullanan bir çift, diğer çift kullanmıyorsa bu dediğiniz aşağılama ve diğer dört yıkıcı davranışı, zamanla o da buna dönüyor. Çok enteresan. Aynen. Keşke iyiye
0: iletebilsek
1: birbirimize, değil mi?
0: Ama işte onu görmediğimizde, evet. Yani dışarıdan şöyle çıkıp bakıp görmediğimizde bu oluyor.
1: İşte sıkıntı o galiba. Aynen. Dışarıdan görmek için de uzman gözüyle, bir uzman desteğine mi ihtiyaç var ya da aileden birilerine mi bize yol göstermesi lazım?
0: Bazen kendi arayışlarımız bizi oraya götürüyor. İşte bir kitap buluyorum, onu okurken ya bak ben böyle yapıyormuşum diyorum. Bazen bir arkadaşım uyarıyor, ya bak sen bu adama, bu kadına çok böyle şey yükleniyorsun, birazcık alttan al. Ya da bazen bir aile büyüyor. Etrafında bunu gösterebilecek kimse yoksa, ben de kendi çabamla bulamıyorsam, tabii ki de bir uzman desteğe ihtiyaç oluyor. Evet. Ama burada onu da görmek zaten bir sorun oluyor. Tabii. Aynen. Yani onu göremiyorum ki, görsem zaten bir yerden destek alacağım. Onu görmek için zaman zaman kendimi durdurup bakmam lazım.
1: Bunu mu öneriyorsunuz
0: tabii,
1: çiftlere?
0: Zaman zaman ya ne oluyor? Bizim ilişkimiz nasıl? Ben niye mutsuz hissediyorum? Beni burada mutsuz hissettiren şey ne? Ya da ben eşim geldiğinde niye geriliyorum? Niye bir türlü rahatlayamıyorum? Niye duygusal olarak doyuma ulaşamıyorum? Bunları sorduğunda zaten cevap çıkıyor.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Burada da galiba yargılamadan objektif olmamız gerekiyor Enes Bey, değil mi? Evet. Hani burada da kantarın topuzu kaçabilir, insan alınca kese gelir gibi kendine yontar. Ben iyiyim de aslında onun bu davranışları beni bu hale getiriyor, mutsuz ediyor diye. Biraz daha hakkaniyetli yaklaşmamız adil olmak lazım. Siz dediniz ki halbuki gün içerisindeki insanlarla uğraşmanın, iş hayatında olmanın stresini eve geldiğimizde hani birbirimizle bunu atıp muhabbetle, sevgi diliyle bunu hani tölere edip bertaraf etmek varken daha da geriyoruz birbirimizi diye. Sen şöylesin, sen böylesin dediğimiz zaman bunu niye yapmadın, şunu niye yapmadın da bu cümleler kurulduğunda birbirimizle ilgili, birbirimizle aramızda karı koca olarak sevgi muhabbeti yaşamaktan ziyade beklentilerimiz mi devreye giriyor?
0: Yani şöyle, beklentiler mi devreye giriyor yoksa yarış mı devreye giriyor, ona emin olamıyorum.
1: Kişilik aramızda böyle yarışı gibi bir şey mi bu?
0: İktidar yarışı gibi oluyor bazen. Çiftten çifte çok değişiyor bu. Yani hıncımızı oradan çıkartabiliyoruz. Ya da işte geçmişte yaşadığımız şeylerin acısını buradan çıkartabiliyoruz. İlişki zaten olumsuz bakıyorum. Olumsuz baktığım bir ilişkide nasıl mutlu olabilirim? Bir şey de aramıyorum. Aslında biz çiftlere geldiklerinde beklentilerini yüksek tutmalarını söylüyoruz. Evlenecek olan kişilere de bunu söylüyoruz.
1: Niye? Beklentiden kastınız nedir? Onu da açalım mı? Tabii. Doğru olarak algılanması adına.
0: Tabii, yani beklenti dediğim şey, hani derler ya evlilik çok bir şey bekleme. Yani işte akşam evine geleceksin, eşin yanında olacak. Hayır, ben burada mutlu olmayı bekleyeceğim. Ben burada sevilmeyi bekleyeceğim. Ben burada değer görmeyi bekleyeceğim.
1: Ki bunlar normal beklentilerimiz.
0: Normal beklentiler. Tabii tamam. Ya ben şunu beklemiyorum bir ilişkide. İşte beni zengin yapsın. Beni işte her ay tatile götürsün. Bu materyalistik beklentiler çok makul beklentiler değil. Olabilecek kişi var, olamayacak zaman var. Ama sevgi konusunda maksimum şeyi beklememiz lazım. Ya beni sev. Niye sevmeyeceksin ki? Ben de seni çok seveyim. Ve bunu gösterelim birbirimize karşı. Şımarmam, korkma, birbirimize zarar vermeyi. Sevgiyi görürsem zaten doyduğum anda çekileceğim kenara. Yani sevdiğiniz bir yemeği düşünsün, düşünelim hep beraber. Onu yedikten sonra doyunca kenara çekiliyorum. Yemeğe devam etmiyorum. Eğer edersen bana acı vermeye başlıyor.
1: Evet.
0: Buradaki de öyle. Eşimden sevgi aldıktan sonra, doyduktan sonra

0: ben de eşime özel zaman, kendisine zaman ayırmasına izin vereceğim. O da bana, daha doğrusu bu izin karşılıklı verilmiş bir izin gibi değil de doğal akışı böyle olacak. Yani o arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ben sorun etmeyeceğim. Diğeri işte kendi film izlediğinde, bir kitap okuduğunda, ben çocuklarla ilgilendiğimde bunu sorun etmeyeceğim. Ama halbuki tam aksi olduğunda, ben zaten yoruluyorum gün boyu, hep evdesin, akşam geliyorum çocukları da bana veriyorsun. Oluyor. Halbuki oluyor, şunu evet. düşüneceğim ben, sevgi depolarım doluysa, bu hataları yapmıyorsam, bu yanlış iletişimi kullanmıyorsam, diyeceğim ki ya eşim çok yoruluyor da çocuklarla ilgilenmek kolay değil. Zaten birbirimize yeteri kadar sevgimizi gösteriyoruz. Şimdi birazcık ben çocuklarla ilgileneyim de eşim birazcık dinlensin.
1: Ne kadar ya da güzel bir bakış
0: dışarı açısı. Çıksın da biraz evet. arkadaşlarıyla vakit geçirsin, o da fiziksel bir aktivite yapsın gibi. Birbirimize bu alanları da açacağız. Ama öte türlü sevgiyi o kadar azalıyorsam, bulduğum zaman sömürmeye çalışıyorum.
1: Başka yerlerden değil mi? Doğru.
0: Hem ya başka da yerlerden hem eşimden. Doğru. Eşimden de yani. Yakaladım sonuna kadar. Çünkü ne zaman vereceğini bilmiyorum
1: doğru.
0: bir daha.
1: Ve bu acı verici bir şekilde tabii sömürme ki. Oluyor. Yani yıkıcı oluyor aslında. Aynen. Yapıcı olması gereken sevgi.
0: Alamadığımda da zaten hırçınlaşıyorum. Bu sefer ben de evet. saldırıyorum.
1: Burayı da örnekleyerek gidelim mi? Aşağılamayı, eleştirmeyi ve duvar örmedeki kullanılan dili, sonrasında olması gereken idealini tabii. onunla konuşalım mı? Ama anladığım kadarıyla çok önemli olan sevgi deposunun dolu olması.
0: Aynen öyle. Yani ilişkideki evet. biz önce arkadaşlığa çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani birbirimizi tanıyacağız, birbirimize iltifat edeceğiz. Bunları unutuyoruz çünkü. Birbirimize yöneleceğiz. Hem sözel hem fiziksel yöneleceğiz. Sonra, tabii bunlar aslında önce onlar olacak sonra bu gibi değil ama onların tesisi olması lazım ki ben ilişkiyi olumlu göreyim.
1: Ve daha sağlıklı ilerlesin.
0: Daha sağlıklı olsun. Doğru. Ondan sonra bunları da düzeltmek daha kolay olacak hem de fayda verecek. Eleştiriyle başlayalım
1: lütfen.
0: İsterseniz. Eleştiri dediğimiz şey aslında sen dili dediğimiz durum. Yani suç bende değil, tamamen sende. Sen şöyle yapmıştın, sen böyle yapmıştın. Senin anan böyle yapmıştı. Senin akrabaların böyle yapmıştı. Sen şöyle demiştin. Aslında hep bu şu demek, ben pür pakım, bende hiçbir sorun yok, tüm hata sende, tüm sorumluluk sende demek. Şimdi sen diliyle başladığım an karşı tarafta gard alacak. O yüzden sen dili kullanmak yerine biz yumuşak başlangıçlar öneriyoruz. Sert girmek yerine yumuşak başlangıçlar. Nedir yumuşak başlangıçlar? Mesela çok hem bizim seanslarda uyguladığımız bir örneği vereyim, hem de tahmin ediyorum dinleyicilerimiz içerisinde de benzer olaylar yaşamış olan kişiler olacaktır. O yüzden onlara da faydalı bir örnek olmuş olsun, somut bir örnek olmuş olsun diye. Şöyle bir örnek verelim. İşte eşlerden birinin annesi çocukları nasıl yetiştireceklerine, nasıl terbiye vereceklerine çok karışıyor. Şimdi ben eşime bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Anan çok işime karışıyor. Bir daha sakın karışmasın, bak külahları değişeceğiz. Bunu duyuyoruz etrafımızda, duyabileceğimiz, çok sık karşılaşabileceğimiz bir şey.
1: Kesinlikle, evet.
0: Ya da daha çok kayınvalide gelin arasında olan, annen her geldiğinde yerleri değiştiriyor eşyaların, ben bir daha bulamıyorum, şu annenle bir konuş, söyle çabuk. Şimdi ben bunu söylediğim anda, haklı bir talebim bile olsa, senin annen şöyle şöyle yapıyor dediği anda karşı taraf gidiyor zaten, duymuyor. Çünkü annesine bir saldırı var.
1: Evet.
0: Yani kendisine, annesine, akrabasına, çok uzak akrabasına, kendisine bir saldırı olarak algılıyor ve hemen gardını alıyor.
1: Evet.
0: Onun yerine ben, ya hayatım,
1: haklı olsa dahi değil mi?
0: Haklı olsa dahi.
1: Hocam bakın ne kadar önemli, kullandığımız üslup, birbirimize yaklaşım, haklıyken haksız durumunu bile
0: aynen.
1: bizi getiriyor.
0: Bu şey var ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
1: İşte
0: o var bundan ibaret
1: bundan
0: aslında.
1: Bundan ibaret, doğru.
0: O, bunun yerine böyle söylemek yerine, ya hayatım, annen çok iyi niyetli bir şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat,
1: Allah ondan razı olsun.
0: Allah ondan razı olsun.
1: Evet.
0: Fakat ben eşyaların yeri değiştiğinde bulmakta zorluk çekiyorum. Ya da ya çocuklar konusunda hassas olun, birazcık başkaları bir şey söylediğinde kendimi rahatsız hissediyorum, eleştirilmiş hissediyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin?
1: Bitti.
0: Bu kadar. Aslında çok zor
1: evet,
0: bir şey değil.
1: Evet.
0: İlk başta elbette buna alışık değilsek.
1: Alışık değilsek.
0: İşte 20 yaşındaki bir genç belki daha hızlı alışacak ama 40 yaşındaki birisi biraz daha zor alışacak.
1: Zor
0: ama alışacak. Çünkü bizim doğamızda değişime adapte olma var. O sayede hayatta kalıyoruz. O sayede işte Grönland'da da yaşıyoruz. Ekvator'da da yaşıyoruz aslında.
1: Yani hocam şöyle değil değil mi? Beni böyle kabul et. Beni böyle aslında. Seveceksen böyle sev. Beyefendiler ya da hanımefendilerimiz arasında böyle seslenen, ben böyleyim, ben bu kadarım, hı-hı. bu diyen bir dil aslında kendini gelişmeye, değişmeye kapatan bir zihniyet.
0: Aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Bunu söyleyen kişi aslında diğer insanlardan beklentilerini kontrol etmesi lazım. Ne olsun? Yaşadığı ülke. Kardeşim biz böyleyiz, böyle kabul edeceksin. Değiştiremezsin bizi. Kanalizasyon falan yapmayacağız. Otoyol yapmayacağız. Bizi böyle kabul
1: bakın.
0: Et.
1: Doğru, doğru.
0: Aynı şey aslında. Hı. Ya da işte X meslek grubu. Yani ben geç gelirim işe. Sen randevuna saatinde giremezsin kardeşim. Kabul etmiyorsan çek git.
1: Demek noktaya getirir. Doğru.
0: Neyse,
1: sosyal ayakta.
0: Bu.
1: Evet.
0: Çok çok benzer şeyler. O yüzden yumuşak başlangıçları muhakkak yapmamız lazım.

0: Bu arada bu sadece çiftler arasında değil, insanlar arasındaki iletişimde de, çocuğumuzla olan iletişimde de bu böyle. Yani bir çocuğa sen niye yaramazlık yapıyorsun diye girdiğimizde, konuşmaya başladığımızda çocuk gardını alıyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor. Onun yerine aa kızım ne güzel oynuyorsun, biraz da şunlarla oynamak ister misin dediğimizde çocuk birazcık daha yumuşuyor. Ya da sosyal hayatta işte yolda, trafikte biriyle çok hızlı girdi önümüze. Bir anda kornaya bastık. Adam indi. Ya kardeş kusura bakma ben korkumdan bir an kornaya bastım. Ya da kardeşim azıcık dikkat et. Bak birbirimize zarar vereceğiz yoksa. Dikkatli ol. Daha çok dikkatli olmak lazım trafikte. Ne sen zarar gör ne ben zarar göreyim. Kurban olayım kendine dikkat et falan dediğimde. Ya kavgayı önlüyorum. Adamın yanında ne var bilmiyorum, onu önlüyorum.
1: Enes başıma hocam bu gelecek. Noktaya gelecek mi? Şimdi ben de düşünüyorum şu çağda da bunu yapan var mı? İnşallah artar sayılarımız tabii keşke ki, olalım. Hani bu ki. Benim bunu söylerken tamamen biz gülelim diye söylüyorum ama hakikaten şu manzarayı eğer biz trafikte görürsek evliliklerde, iş hayatındaki iş arkadaşlarımıza, ilişkilerde, öbürlerinde de gayet çok güzel iyileşmeler aynen. var demektir.
0: Aynen öyle olacak. Çünkü yani aslında bazen görüyoruz
1: dikkat bunu. Dikkat etsene deyip elinden bir şeyle çıkan var araçtan yani.
0: İşte bu o yüzden böyle. Aslında bunu görüyoruz. Gördüğümüzde de mutlu oluyoruz hepimiz.
1: Tabii i̇şte ki çok mutlu düşüyor, oluyoruz. İşte doğru, doğru.
0: Nasıl ne güzel ya. Ne bak birbirine medeni bir şekilde.
1: Böyle insanlar da varmış. Evet.
0: Aslında olması gereken bu.
1: Tabii elbette.
0: Onu diyen adam da bunu gördüğünde mutlu oluyor bu arada.
1: Çok ilginç. O tepkiyi veren de.
0: Kişi de tabii ki de. Peki, niye? Çünkü niye? İnsan davranışı odur.
1: Kendini niye düzeltmiyor? Başkasında gördüğünde mutlu olduğumuz şeyi kendimizde niye uygulamıyoruz?
0: Burada şöyle bir şey var. Benim gördüğüm çiftlerde özellikle sanki ben elimdeki o ipi bırakırsam başıma bir sürü bela gelecek. Daha doğrusu bilmediğim bir havuz burası. Bilmediğim bir deniz. Ne olacak? Tamam ben hadi yumuşak başlangıç yaptım. Daha sonra ne isteyecek? Tamam. Hani toplumumuzda şey var ya elini verirsen kolunu kaptırırsın. Ben de diyorum ki kaptırın zaten. Bırakın bir yerden tutunmayalım. Aynı gemide ya da aynı denizde yüzelim beraber. Bir yerden tutarsam yüzemeyeceğim zaten. O yüzden bırakın eşiniz de bıraksın. Beraber şekilleneceğiz. Evet. Bunun sonunda kötü bir yere varmayacağız. Bunun sonunda boğulmayacağız. Sadece bocalayacağız biraz. Biraz su yutacağız. Ama sonrasında dengeye oturacağız. İnsanlar bundan korkuyor. Ya işte kontrolümü kaybedersem, ya iktidarımı kaybedersem, ya işte gücümü kaybedersem, ya bana saygı duymazsa. Halbuki en büyük saygı sevgiyle geliyor. Yani öfkeyle ya da korkuyla gelmiyor.
1: Evet. Aslında bu söylediklerinizden çok güzel bir başka konu başlığı daha belirlendi. Evliliklerde görünmeyen gizli ip diye ben not aldım buraya. Hakikaten bu görünmeyen gizli ipin bize hem kendimize eziyet ediyoruz hem eşimize eziyet ediyoruz. Çocuklarımıza da eziyet ediyoruz. Aile belki büyükler de etkileniyor bunlardan. Evet. Eve giren çıkan herkes belki etkileniyor.
0: Tabii mutsuz birini görünce herkes mutsuz oluyor.
1: Ya şu iktidar kavgası nedir bu? Bu hayatın her alanında görüyoruz. İş hayatında, evliliklerde, ilişkilerde. Ne kadar güzel söylediniz. O ipi bırakalım da tutarken nasıl yüzeceğiz, nasıl yol alacağız değil mi? Biz olmayı göze alamıyor muyuz?
0: Alışık olmadığımız için biraz buna sebebiyet veriliyor aslında. Yani alışık değiliz böyle bir şeye hiçbir dönemde hayatın.
2: Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Nisa 35.
1: O zaman niye evleniyoruz? Evliliklerde biz olamayacaksak, eğer böyle bir şeye alışmamışsa bu insanoğlu neden evlenir?
0: Aslında fıtraten içimizden gelen bu. Evlenmek. Daha doğrusu bir çift, bir eş bulmak.
1: Yani kodlarımızda aslında var değil mi? Tabii. İyilik, güzellik, muhabbet, sevgi, saygı birbirine.
0: Bebeklere baktığımızda bebeklerde ırkçılık yok.
1: Koşulsuz sevgi
0: şey
1: vardır.
0: Evet. Kıskançlık vardır. Çünkü doğal bir duygu. Oyuncağını vermek istemez ama kardeşini biraz gördü böyle üzgün götürür verir. Sonuna kadar diretmez. Biz onu bozmazsak aslında çocuğu, çocuk kendi doğal akışında ilk başta vermese ikincisini de verir. O oyuncağın olmasa başka oyuncağını verir. Karşı tarafın gönlünü alır. Burada aslında şunu görüyoruz. Fıtraten biz geldiğimizde gayet salih, düzgün bir fıtrat üzerindeyiz.
1: Evet.
0: Bozduktan sonra sorun yaşıyoruz. Aslında o ipleri bırakmak dediğimiz şey fıtrata geri dönmek. Ben çok güzel doğru. söylersem, güzel duyarsam güzel olurum. Suya güzel sözler söyleniyor, molekülleri değişiyor. Çiçeğe güzel sözler söylüyorsun, konuşuyorsun, daha güzel açıyor. Diğerinin evinde hiç açmıyor. Niye? Hep kavga gürültü var. Çiçek bile bunu yaşıyor. Çocuk nasıl olacak? Evet. Ya da ben nasıl olacağım duyduğumda bunları. O yüzden eleştiriyi bırakabilmek için önce kendi dilimi değiştirmem lazım. Kendimi ifade edeceğim? Ya ben neye ihtiyacım var? Bana yardım etmesine ihtiyacım var. Hangi konuda? Annesinin benim işte çocuk yetiştirmeme ya da düzenime karışmaması konusunda. Peki bunu nasıl yumuşak söylerim? Onu kırmadan, saldırıya geçmeden, annesinin de hakkını vererek. Çünkü aslında anneler de burada gelini ya da damadı biraz zora sokayım diye yapmıyor.
1: Tamamen iyi niyetle.
0: Belki yanlış bir şey yapıyor. Evet. Belki yanlış bir şey yapıyor ama iyi niyetle yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Burada onu da, onun hakkını da vermiş oluruz. Böylelikle çatışmayı da engellemiş oluruz. Buradan geçelim mi savunmaya?
1: Lütfen.
0: Çünkü bunun karşılık yakası
1: tabii,
0: savunma.
1: Tabii tabii. Sen şöylesin, sen böylesin, sen buna dikkat et. Senin ailen böyle derse artık ben savunmaya geçerim.
0: Aynen,
1: haklı olarak.
0: Aynen.
1: Neler yapıyoruz o? Savunma dilini nasıl kullanıyoruz yanlış olarak?
0: Aslında savunma da madalyonun diğer yüzü. Yani nasıl ki eleştiri suçlamaysa, savunma da suçlama. Bu da pasif suçlama. Ne yapıyorum? Diyorum ki işte ama sen de böyle yapmıştın. Ama o zaman şöyle bir şey olmuştu. Yani suçu kendimden atıyorum. Ya duruma ya sana atıyorum ve yine suçsuz olan benim, suçlu olan sensin ya da etraftakiler.
1: Bir nevi manipüle etme gibi bir şey.
0: Manipüle ediyorum,
1: evet.
0: Kendi sorumluluğumu almıyorum.
1: Almıyorsunuz.
0: Benim hiçbir hatam yok. Ben gayet şeyim, sen onu yapmasaydın ben bunu yapıyordum, yapmazdım. Yani savunma dediğimiz şey bu. Ama sen, ama ben, ama şöyle, ama böyle. Bunun yerine yapmamız gereken şey ise sorumluluk almak. Yani en sert kavgalarda bile, en haklı olduğumuz durumda bile muhakkak kendimizin ufak da olsa bir payı vardır. Ben o payı üstüme alabilirsem, eşim de onu, diğer payı alacak zaten. Yani ne olsun işte, benimle çok vakit geçirmiyorsun. Tartışmamız bu olsun. Kavga ediyor çift burada. İşte adam eleştiriyor işte, sen şöyle yapıyorsun, sen dırdır ediyorsun, sen böyle yapıyorsun falan. Kadın da ama sen de geç geliyorsun, ama sen de arkadaşlarına çok vakit ayırıyorsun, ama sen de beni hiç dinlemiyorsun demek yerine. Ya haklısın, evet, bazen fazla konuşabiliyorum. Bu seni rahatsız ettiyse lütfen benimle paylaş. Ben de kendimi düzelteyim. Benim istediğim şey aramızda güzel bir muhabbet olsun. Şimdi bunu söylediğinde ben sorumluluğumu aldım. Evet haklısın, ben bazen çok konuşabiliyorum. Bu seni sevdiğim için olabilir, dilim şişiyor onun için olabilir. Bunu espriye de vurabilirim, kendimle dalga geçebilirim. Şimdi bunu söylediğimde eşim bana tutup eleştirel yaklaşamayacak. Çünkü ben seviyeyi bir anda işte 100'den hızımı 50'ye çektim. Şimdi o 100'de gitmeye devam ederse bir gariplik olduğunu fark edecek. Eşim de geri adım atacak. Eşim de sakinleşecek. O yüzden savunma yerine sorumluluk alacağım. Hı hı. Benim hatam ne burada? Ya en ekstrem olaylarda bile bunu buluyoruz. Şu an o kadar çok ekstrem olayları burada söylemeyeceğim ama en ekstrem durumlarda bile iki taraftan birinin muhakkak bir sorumluluk alabileceği yer oluyor. Seni biraz fazla ihmal etmişim. Son zamanlarda bunu fark ettim. İşte sana çok fazla yüklenmişim. Yardımcı olamamışım. Anlayamamışım. Kendi hatamı kabul ediyorum. %1, %99 hiç fark etmez. Hangisini kabul edersem edeyim, eşimde faydasını göreceğim muhakkak.
1: Otomatikman iletişim de değişiyor değil mi?
0: Elbette.
1: Daha kaliteli, daha yapıcı bir hale geliyor aradaki.
0: Elbette.
1: Sevgi deposu da belki dolmaya başlıyor tekrardan.
0: Tabii ki. Evet. Yani ben kendi sorumluluğu aldığımda ya da eleştiri yerine yumuşak başlangıçlar yaptığımda bir pürüzü ortadan kaldırıyorum.
1: Evliliklerle ilgili bir psikolog olarak, bir uzman gözüyle değerlendirirseniz daha çok yakınan ya da mutsuz olan hanımlar mı oluyor ya da bunu dile getiren? Hı-hı. Yani beylerimiz çok dile getiremiyor mu? Orada yaşadıkları sıkıntıları da konuşalım mı?
0: Çift terapilerine genelde kadınlar başvuruyorlar. Erkekler genelde çok hevesli olmuyorlar. Bazen kendi aramızda erkekler olmasa çift terapileri daha kolay olacak gibi böyle espriler de yaptığımız oluyor arkadaşlarla. Çünkü çok uyum sağlamak istemiyorlar. Neden? Ya sorun olarak görmüyorlar. Ya vazgeçmiş oluyorlar birçok şeyden. Ya aman düzen bozulmasın diyebiliyorlar. Ama aslında baktığımızda şöyle bir ölçsek, ikisi de eşit derecede mutsuz. İkisi de eşit derecede memnun değil durumda.
1: Memnun değil.
0: Sadece biri işte daha fiziksel şeylere odaklanabiliyor. Ya da dışarı çıkıyor, başka şeylerle kafasını dağıtıyor. Eve geldiğinde şunu kabul etmiş zaten. Evlilik dediğin şey böyle bir şey. Evet. Çocuklar büyüsün, biz de böyle yaşlanalım. Vademizi doldurup gidelim.
1: Bunu daha ziyade beyler mi söylüyor?
0: İki taraf da söyleyebiliyor ama
1: da
0: erkekler bunu daha böyle içten benimsiyor. Kadınlar biraz daha itiraz edebiliyorlar. Hı. Ya yok, bunu düzeltelim diyebiliyorlar. O yüzden zaten kadınlar terapiye daha çok başvuruyor. Erkekleri böyle peşlerinden sürükleyerek getirebiliyorlar. Ama mutsuzluk olarak baktığımızda her ne kadar ifade etmese de erkeklerde de aynı mutsuzluğu gözlerinde görüyoruz seanslarda.
1: Terapiden sonra peki değişeceğine, daha da iyi olacağına dair umutları oluyor mu erkeklerin artık?
0: Kişiye, yani burada çifte bağlı. Eğer değişimi isteyerek geliyorsa,
1: anahtar
0: ya da değişimi,
1: kelime bu galiba.
0: Elbette değişime adapte olmak için mücadele ediyor ise en kötü, en uçtaki ilişki bile kurtarılabilir. Çünkü bir motivasyon var. Ama motivasyon yoksa maalesef, yani çift terapilerinin neredeyse %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. Bu da çok büyük bir rakam.
1: Çok
0: neden?
1: Büyük.
0: Çünkü ya son anda geliyor. Artık her şey bitmiş.
1: Yumurta kapıya yani, dayanmış.
0: Tabii yani ortada böyle alevlendirecek bir köz bile yok. Hiçbir şey yok ortada. Yapacak bir şey olmuyor. Ya işte müdahale edemeyeceğimiz bir durumda geliyor. İşte güncel aldatma olabiliyor. Tek taraflı şiddet olabiliyor. Ya da taraflardan biri yeteri kadar çaba sarf etmiyor.

0: Çünkü orada acı çekecek. Niye? Çünkü dilini değiştirecek. Evet. Onu yapmıyor. İşte ilgisini göstermesi gerekecek. Yapmıyor. Zamanını ayırması gerekecek. Yapmıyor. Emek vermiyor. Emek vermeyince de sonucu her işte olduğu gibi başarısızlık oluyor. Evet. Hüsranla bitiyor.
1: Kolayı seçiyoruz galiba.
0: Aynen
1: bizler.
0: Öyle. Alışık
1: yani,
0: olduğumuz.
1: Hani şey yapmak istemem. Hiçbir cinse suçlamak istemem ama kadınlar biraz daha evliliklerinde daha mücadeleci gibi, daha kurtarmaktan yana bir tavır sergiliyorlar ama tabii ki karşı tarafın da niyeti burada iyidir. Eminim o da çok mutsuzdur. Hani sizin az önce dediğiniz şeye istinaden söylemek istiyorum. Galiba toplumun da dayattığı ya da toplumda öğrenmiş olduğumuz yanlış bir bilgi. Evlilikler böyle gelmiş. İşte çocuklar oldu. Aşağı. Çocuklar da büyüsün. İşte biz böyle yaşlanırız. Ne emek göstereyim, ne çaba sarf edeyim, ne aynen. O bir şey yapsın da öyle gitsin.
0: Aynen.
1: Halbuki sevgiyi, zamanı, kendinizi yazık ediyorsunuz, ziyan ediyorsunuz.
0: Çünkü vaktimi orada geçiriyorum ben.
1: Ya,
0: niye
1: tabii.
0: Böyle bir şey yaşayayım ki? Evet. Çünkü şunu da görüyoruz aslında. Akademik çalışmalar evli ve mutlu evlilikleri olan kişilerin yaşam ömürlerinin daha uzun olduğunu,
1: fizyolojik
0: olarak daha
1: aslında.
0: Sağlıklı
1: evet.
0: olduğunu gösteriyor. Neden? Aslında eşimle aram kötü olduğunda, mutsuz olduğunda bağışıklık sistemim çöküyor. Gerçekten fizyolojik olarak çöküyor bu. Yani
1: psikolojik olarak ve fizyolojik açıdan da çok
0: çöküyor.
1: Ciddi
0: tabii.
1: Bize yansımaları var olumsuz anlamda.
0: Daha çok enfeksiyon hastalıklarına buluşuyorlar. Kanser riski daha da fazla artıyor. Psikiyatrik sorunları geçiyorum. Bu gibi fizyolojik sorunlar. Artı diğer hastalıklar da yani işte böbrek hastalıkları, şeker hastalıkları, hepsini kalp hastalıkları hepsini sayabiliriz. Çünkü stres artıyor ve hiç sevgi yok. Güzel bir söz yok. Güzel bir yaklaşım yok. Kişi daha da kötü oluyor. Bağışıklık sistemi bırakıyor kendini. Dedik ya çiçeğe bile güzel bir şey söyleyince daha güzel açıyor.
1: Evet.
0: Suya bile güzel bir şey söyleyince molekülleri değişiyor. Benim %75'im su. Bana güzel şey söylemezsen benim moleküller daha da kötü olacak.
1: Doğru.
0: O yüzden hastalıklar daha da çok artacak. Halbuki güzel şeyler duyan, mutlu olan çiftlerde mutlular. Enerjileri daha yüksek oluyor. Motivasyonları daha yüksek oluyor. Acıya daha fazla dayanabiliyorlar. O yüzden mesela eşleriyle arası iyi olan kadınlar doğumda daha az acı yaşıyorlar. Yoksa diğerleri daha fazla acı yaşıyor. Eşi yanında olduğunda daha böyle acısı azalırken eşi hiç hastaneye bile gelmeyen çok daha fazla acı yaşıyor.
1: Sorum çok popüler gelebilir. Hani çok televizyonlarda ya da sosyal medyada kullanılıyor ama mutlu evliliklerin gerçekten sırrı var mıdır? Nasıl davranıyorlar bu çiftler birbirlerine ki bu demin saydığımız dört yıkıcı davranış onlarda görünmüyor?
0: Çok güzel. Birbirlerini kırıcı da bu şeylerde bulunmuyorlar. Güzel kelimelerle konuşuyorlar. Birbirlerini kırmadan
1: olumsuz
0: konuşuyorlar.
1: Olumsuz bir şey yaşasalar dahi değil mi Enes
0: Bey? Aynen. Olumsuz bir şey yaşasalar bile. İki çok iyi arkadaşlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar.
1: Anahtar kelime.
0: Tabii. Çok iyi arkadaşlık yapıyorlar. Üç, birbirlerini küsmüyorlar. Uzun vadede işte konuşmama gibi vesaire olmuyor. Dördüncüsü, birbirleriyle birlikteliklerini, cinsel birlikteliklerini, fiziksel temaslarını kesmiyorlar.
1: Bir cezalandırmaya gitmiyorlar orada da.
0: Cezalandırmaya gitmiyorlar. Bunlar evliliklerde aslında temelde gördüğümüz koruyucu faktörler.
1: Çok
0: ve beraber
1: güzel,
0: anlam üretebiliyorlar mesela. Beraber roller üretebiliyorlar. Beraber hareket edebiliyorlar. Bütün bunlar evlilikleri koruyucu faktör olarak kapsıyor.
1: Bu saydığınız koruyucu faktörler diğer evliliklerde olmadığı için mi bu sorunlar yaşanıyor?
0: Aynen. Eksik oldukları için, o alanlarda peki, yıkıldıkları için.
1: O alan doldurulabilir mi? Bakın dediniz ki eksik demek ki bir şey var aslında.
0: Tabii ki.
1: Temelde
0: tabii ki.
1: Ama yeteri kadar değil
0: tabii
1: belki.
0: Ki.
1: Yani telefonun %30 şarjı olması gibi %90, %100 ya da %70 performansının aynen. aynısı olmaz. Orayı nasıl harekete geçirip beslemek lazım? Peki bir uzman olarak ne tavsiye edersiniz?
0: %1'de bile müdahale edilebilir. Ne yapacağız?
1: O zaman umutsuz olmayacağız.
0: Yok tabii ki. Evet. Yani çaba ve istek varsa hiçbir zaman umutsuz olmaya gerek yok.
1: Hı-hı.
0: Ne yapacağız? Bir, önce arkadaşlığı tesis edeceğiz. Birbirimizi tanıyacağız. Geçmişimi, bugünümü, geleceğe dair streslerimi. İki, birbirimizi takdir edeceğiz. Yani eline sağlık, ne kadar, ne kadar güçlüsün, bu torbaları nasıl taşıdın.
1: Ya da bizim için
0: taşıdın.
1: Ne kadar çabalıyorsun işinize.
0: Her şey yani ne kadar güzel, yani şunu söyleyebilirim, ne kadar güzel bir kadınla evlenmişim, ne kadar minnette armundan dolayı bilemezsin. Ne kadar yakışıklı bir adamla evlenmişim. Ya da senin işte böyle çok uzun boylu olmanı çok seviyorum. Çok basit şeyler, gündelik şeyler.
1: Bu takdir dili ne kadar önemli.
0: Önemli.
1: Bizde de eksik olan galiba
0: aynen.
1: toplumsal olarak. Öfke dilimiz sanki daha fazla gibi
0: aynen
1: ama.
0: Öyle. Duyguları ifade etmek.
1: Duyguları ifade etmek.
0: Eşime karşı ya da herhangi bir duygu.
1: Yargılama değil, duyguları aynen. ifade etme. İşte demin dediniz ya, sen böyle yapıyorsun o yüzden. Senin bu davranışın bende bu tip yoksunluk, hı-hı. kendimi değersiz hissettiği için ben de sana belki sert davranmış olabilirim. Kötü söz söylemiş olabilirim. Duygularımızı ifade ettiğimizde birbirimizi anlıyoruz o zaman değil mi?
0: Çok
1: hocam.
0: Daha iyi anlıyoruz.
1: Yani bir en uyumsuz çift bile, en kötü ilişkisi olan bile anlıyor mu birbirini?
0: Bu becerileri kazanırlarsa anlıyorlar. var. Yani burada şu da önemli. Ben anlatıyorum ama karşı taraf dinliyor mu? Evet. O da dinlerse, o da buna gönül verirse, ikisi de adapte olursa duruma anlıyorlar birbirini.
1: Peki dinlemiyorsa? O zaman ne öneriyorsunuz? Ne yapmak lazım?
0: Ya burada ilişkiyi check etmek, kontrol etmek lazım. İşte artısını, eksisini değerlendirmek lazım. Nereleri kaldırabiliyorum, nereleri değiştirebiliyorum. Hı hı. Hiç değiştiremiyorum. Çok mutsuz oluyorum. Çocuklarım çok mutsuz oluyor. İyi bir yerde bulunmuyoruz. O zaman maalesef zaten doğal süreç boşanmaya gidiyor. Her ne kadar istemesek de boşanma da evlilik gibi aslında yaşamda olan bir unsur.
1: Belki onu da kabul etmek lazım. Bir tüm çabaları sarf ettikten sonra. O kadar güzel gidiyor ki sohbet. Konu çünkü çok önemli bir konu. Hakikaten. Umarım bizi de dinleyicilerimiz arasında mutlu ve huzurlu evlilikler olanların dinlediği kadar bu sorunları yaşayanlar da belki dinliyordur ve inşallah bunların da çözümü vardır. İnşallah. Umutsuz olmayalım lütfen. Tekrar bir aşağılanma hepsinden daha şey dediniz. O belki fark edilebilir. Yani diğerleri fark edilebilir eleştiri öğrendiğimiz ama aşağılanmada kasıt var diye. Buna da bir girebilir misiniz?
0: Tabii hızlıca hem aşağılamayı hem duvar örmeyi.
1: Sonrasında nasıl toparlar böyle bir evlilik?
0: İnşallah. Şimdi aşağılama dediğimiz şey hakaretler, küfürler bunlar zaten işin içine giriyor. Ama bir de işte genel yargılar. Kadınlar şöyle, erkekler böyle gibi genel yargılarda aşağılamaya giriyor. Ya da kişiliğe dair eleştiriler. Sen şöyle bir kadınsın, sen şöyle bir erkeksin, sen ne anlarsın zaten gibi şeyler. Bir de yüz mimiklerle aşağılama, işte göz devirme, işte bu pis bir sırıtış vardır böyle yanak sola doğru, yukarı doğru kalkar. Sen ne anlarsın der gibi böyle.
1: Küçümseme.
0: Bütün bunlar aşağılamaya giriyor ve ilişkiyi temelinden sarsıyor. Burada yapacağımız şey kendi duygumuza odaklanıp kendi duygularımızı ifade edebilmek. Çünkü aşağılamaya ne zaman giriyorum? İfade edemediğimde. Ya da niye işte sen şöylesin, sen böylesin diyorum. Çünkü aslında istediğim şeyi karşıya duyuramıyorum. Ya da kendim de bilmiyorum. Duygumu ifade edemiyorum. Edemediğim için aşağılamayı tercih ediyorum. Halbuki duygumu ifade ettiğimde sorun ortadan kalkacak. O yüzden bu da toparlanabilir. Sadece bunu fark edip durdurup duyguma odaklanacağım. İlk başta zorlanacağım çünkü kullanmadığım bir sistem.
1: Evet.
0: Ama kullandıkça gelişecek. Duvar örmede aslında duvar örme dediğimiz şey bir taraf konuşuyor. Diğer taraf artık kopmuş, hiçbir şey dinlemiyor. Kafasında başka bir şey düşünüyor, şarkı söylüyor. Yani bitsin de bir gideyim artık modunda devam ediyor. Burada yapacağımız şey bunu fark ettiğimde, yaptığımı fark ettiğimde durdurup konuşmayı fizyolojik rahatlama sağlayacağım. Gideceğim içeri bir 5 dakika mola alacağım. Nefes egzersizi yapacağım, biraz yürüyüş yapacağım, bir su içeceğim. Yani bulunduğum hali değiştireceğim. Hı hı. Sonra geleceğim. Ya kusura bakma hayatım ben bir an kafam gitti. Çünkü eleştirmiyorken de bazen istemsizce duvar örebiliyoruz. Onun önüne geçmek için de şu an dinleyemiyorum, biraz rahatlayayım öyle dinleyeyim. O yüzden tartışmalarda mola almak çok kıymetli. Ama geri dönüp tartışmak lazım.
1: Maçlarda bile var.
0: Maçlarda
1: değil
0: bile
1: mi?
0: Var. Mola aynen var. Öyle.
1: Evet. Yani bütün her şey aslında hepimizin kadın ve erkek olarak eş olarak, insan olarak aslında birbirimizle olan ilişkimizde değişime dönüşüme açık olup gönüllülüğümüz var mı?
0: Hani elbette.
1: Geçinmeye gönlümüz var mı? Buna karar vermek.
0: Elbette.
1: Geçinmeye gönlümüz varsa bu dediklerimizi tolere etmek için çabamız olur. Ne olur geçinmeye gönlümüz olsun. Son sözlerinizi alalım özellikle bu sorunu yaşayan çiftler için. Buyurunuz.
0: Dünyaya bir kere geldik. Burada güzelce yaşayacağız. Güzelce yaşayabilmek için eşime ihtiyacım var. Dayanağıma ihtiyacım var. Vaktimi onunla geçiriyorum. Geleceğime yatırım onunla yapıyorum. Çünkü çocuklarım benim gelecekteki yatırımlarım. Bütün bunların güzel olabilmesi için o ipleri bırakıp aynı kazanın içerisinde bir araya gelmemiz lazım. Niye birlikte mutlu olmak varken kavga edelim? Niye birlikte mutlu olmak varken mutsuzluğu tercih edelim? O yüzden hatalarımızı gördüğümüzde düzeltmek için birlikte el ele hareket etmeye çalışalım.
1: Ağzınıza sağlık Enes Hocam. Hakikaten çok verimli bir konuşma oldu benim için. Son derece istifade edici oldu. Dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim bugünkü programımızda evlilikleri çıkmasa götüren 4 unsuru konuştuk. Çiftlerin arasını açan eleştiri, savunma halinde olma, sürekli aşağılama ve duvar örmeyi konuştuk. Bunlar bizim iletişimimizi nasıl etkiliyor, bizi nasıl etkiliyor, evliliğimizi nasıl etkiliyor? Tabii ki mutlu ve başarılı evliliklerde görünenler neler? Onlarda neler farklı? Var olan güzellikler neler? Biz değişebilir miyiz, dönüşebilir miyiz? Evet, değerli hocamızın da dediği gibi değişip dönüşebiliriz. Yeter ki isteğimiz olsun, gayretimiz olsun. Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, programımızı burada noktalıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz program

0: Programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Evet, Hazreti Musa kıssasının Kur'an-ı Kerim'de geçen şekliyle divan edebiyatına nasıl yansıdığını görmek üzere okumalar yapıyorduk. Ve 16. yüzyıl, yani divan edebiyatının en güçlü eserlerinin verilmiş olduğu dönemlerden birisi olan 16. yüzyıl şairlerinin eserlerinde Hazreti Musa'nın kıssasının nasıl yansıdığını gözden geçirmeye çalışıyorduk. Bu esnada dikkatimizi çeken şey şu olmuştu. Genel itibariyle şairler kasidelerde Hazreti Musa'nın sıfatlarından faydalanarak veyahut Hazreti Musa'nın sıfatlarından yola çıkarak oluşturmuş oldukları mazmunları daha çok tercih ediyorlardı. Zati'nin şiirinden örnek okumuştuk, Baki'nin şiirinden örnek okumuştuk. 16. yüzyıl deyip Fuzuli'yi atlamak olmaz, öyle değil mi? Divan edebiyatının da en önemli isimlerinden birisi sayılabilir Fuzuli. Efendim yine kendi dönemi içerisinde yazmış olduğu kasidesinde, kasideler hani övgü şiirleriydi. Bazen şairler kendi dönemleri içerisindeki bir memduhu, yani övmek istedikleri kişiyi, olayı maddi sebeplerle, bazen gerçekten manevi gücü sebebiyle şiirlerine konu edinirler. Fuzuli'nin yazmış olduğu kasidesinde de yeryüzünde düzeni sağlayan adaletin tıpkı yedi beyza gibi nurlar saçtığını, yedi beyza Hazreti Musa'nın mucizelerinden birisi. Yeryüzünde düzenin bozulmasının ve bozgunculuğun çıkmasının o dönemde yine Hazreti Musa dönemindeki sihirbazların sihri gibi olduğunu, bu bozgunculuğu ortadan kaldırmak için yine Hazreti Musa'ya bağlıyor, Hazreti Musa'nın asasını kullanması gibi azim sahibi olmak gerektiğini vurguluyor efendim. Ve diyor ki, Said-i Adl'dedür kuvvet-i icad-ı nizam, arz-ı icaz-ı nübüvvet yedi beyza eyler. Pençe-i azmdedir kudret-i ıslah-ı fesad, sihr def'in mededi mu'cizi Musa eyler. Evet efendim, şairler Hazreti Musa'nın Kelimullah olmasından dolayı kendi dönemleri içerisinde o övmek istediklerini Musa sözlü anlamına gelen Musa Sühan ibaresiyle övüyorlar. Sühan Farsça bir kelime ve güzel konuşan. Onların güzel sözlü ve tatlı dilli olmalarından da öte konuşmalarında mutlaka ilahi bir hikmetin olduğunu ima etmeye çalışıyorlar. Ali Osman Hazreti Sultan Süleyman bin Selim, Serveri Alem Sünen İsa Nefes Musa Sühan şeklinde geçmiş şiirde. Mustafa Paşa Medar Afitab Ma Delet, Hazreti Musa Sühan İsa Nefes Ahmet Sünen şeklinde geçmiş. Fuzuli Vefa Turu'nun kelimi olarak övdüğü memduhunun elindeki kalemin hayır ehline asa, şer ehline yılan olduğunu dile getiriyor. Çok güzel bir tanımlama değil mi aslında? Elimizdeki kalem hayır ehliysek asa, şer ehliysek yılan haline dönüşebilir. Kalemin hayır ehline asa olması, Hazreti Musa'nın asa ile denizi yarıp İsrailoğullarını kurtarması, susadıkları sırada kayaya vurarak onlara kayadan su çıkarması gibi iyiliklerine telmih, yani hatırlatma yapıyor. Şer ehline yılan olması da yine Firavun yakınları ve sihirbazlarına karşı korkutucu ve üstün gelen bir mucizevi güç ya. İşte şair bu şekilde.

0: anlatmak istedikleri bir konuyu tasvir etmek için de çok sıkça kullanmışlar. Bu tasvirleri genel itibariyle divan edebiyatında en çok kullanılan mazmunlardan gül, bülbül, bahar, hazan, tabiat tasvirleriyle o aşık, maşuk arasındaki aşk ilişkisi çerçevesinde kaleme almışlar efendim. Divan şairleri tasvirlerini daha çok bahar tasvirleri, bahar mevsimi üzerinden yapıyorlar. Gül, gonca, bülbül. Sadece divan edebiyatında değil, değil mi? Bizim geleneksel sanatımız içerisinde gül, gonca, bülbül gibi mazmunlar tezyini sanatlar içerisinde de çok fazla kullanılmıştır. Bu tezyini sanatlar içerisinde de aslında Hazreti Musa'nın kıssasını farklı metodlarla görüyoruz. Buna dair de okumalar yapılabilir mutlaka. Teşbih, istiare, telmih gibi sanatlarla atıflarda bulunuyorlar. Zati'nin bülbülü Hazreti Musa'ya benzetirken sıkça kelim olarak nitelendirmesi, yani güzel konuşan, dikkat çekici. Zati'nin bu bağlamda sıkça kullandığı bir ifade de ahdar şecerden nar çıkarmaktır. Sıkça kullandığı bu yeşil ağaçtan ateş çıkarmak ibaresi Yasin suresinin 80. ayetinde hatırlattığı gibi,
1: size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz?
0: Hazreti Musa'nın kıssası bağlamında düşünüldüğünde Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile konuşması hadisesini çağrıştırıyor. Zira Hazreti Musa ateşi görerek ateşin yanına gidiyor. Ateşin yanındayken sağ tarafında bulunan bir ağaçtan ilahi nidayı işitiyor. Bu durum ayetlerde ifade ediliyor efendim. Neml suresi 8. ayet.
1: Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da, etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah, eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir.
0: Kassas suresi 30. ayette olduğu gibi.
1: Derken oraya varınca, o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim. Ben

Zatî'nin beyitlerde kullandığı nar, şecer, kelim ve didar kelimeleri de tenasüp, yani bir arada kullanma, münasip olanların bir araya getirilebilmesi sanatı. Onlar da işte ayetlerde bahsi geçen hadisenin tasvirini çağrıştırıyor. Ve Zatî diyor ki, yine ahdar şecerden güller izhar eyleyüp narı, kelimi bülbüle arz eyledi gülşende didarı. Evet efendim, inşallah bir sonraki bölümde divan edebiyatında Hazreti Musa kıssasının nasıl ses bulduğunu yine okumaya devam edeceğiz. Selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: نَظَرُ الرَّجُلِ اِلَى اَخِيهِ الْمُسْلِمِ حُبًّا لَهُ وَشَوْقًا اِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ اِتِكَافِ سَنَةٍ ف۪ي مَسْجِد۪ي هَذَا. Bu Hz. Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Hakim-i Tirmizi rivayet etmiş. Efendim daha başka rivayetleri de var. Efendimiz buyurdu ki, adamın Müslüman kardeşine nazar etmesi, bakması. Nasıl bakması, ne sebeple bakması? حُبًّا لَهُ. Onu sebep bakması. Adamın Müslüman kardeşine muhabbet duyarak nazar etmesi, bakması yüzüne şöyle içi gidiyor. Yani kardeşim bu benim, canım kardeşim diye severek bakıyor, bakması. Ve şeytan ile ki muhabbet duyarak yani candan bir sevgiyle ona bakması hayrun, daha hayırlıdır. Mini itikafi senetin fi mescidi hâzâ. Şu benim mescidimde bir sene ibadet için itikafa girmekten daha hayırlıdır buyurdu efendim. Biliyorsunuz şu benim mescidim dediği Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'dir. Ve o Mescid-i Nebevi'nin hükmünü de biliyorsunuz. O mescitte kılınan namaz, başka yerlerde kılınan namazdan bin kat daha üstündür. Yalnız Kabe-i Müşerref'in olduğu yerde kılınan namaz oradan üstün oluyor. Orası 100.000 oluyor. Peygamber Efendimiz'in mescidinde kılınan, yapılan ibadetler 1000 misli oluyor. Demek ki orada 1000 misli kuvvetli. Yani biz burada bir sene ibadete girsek şu camide, Mescid-i Nebevi'de girsek, Mescid-i Nebevi'deki bir senelik ibadet buranın 1000 senesi gibi olacak. O kadar kıymetli olacak. Ve ne dedi Peygamber Efendimiz, neye bağladı? Müslümanın Müslüman kardeşine sevgi duyarak yüzüne muhabbetle bakması şu benim mescidimde bir sene ibadetten daha hayırlıdır dedi. İşte buradan ve buna benzer hadis-i şeriflerden çok kuvvetle, tereddütsüz olarak anlayacağız ki Müslümanın Müslümanı sevmesi, muhabbet etmesi, kardeşliğini sağlam tutması lazım. Sevmenin sevabı bu kadar yüksek. Peygamber Efendimiz'i iyice hakkınızda tutun. Peygamber Efendimiz'in mescidinde bir sene itikaf etmekten daha hayırlıdır. Müslüman kardeşinin yüzüne şevkle, muhabbetle şöyle bir bakmak. Yani Müslüman Müslümanı sevecek. Sonra biliyorsunuz hadis-i şeriflerde hep anlatıyorum ki yerleşsin diye. Ben de sevdiğim için böyle söylüyorum. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bazı kulları Arş-ı Âlâ'nın gölgesinden nurdan minberlerin üstünde gölgelendirecek. Mahşer halkı sıkıntı çekerken, terler kulakları hizasına gelmişken mahşer halkında onları siz buraya gelin bakalım. Nurdan minberlerin üstüne oturtacak. Nurdan libaslar giydirecek. Yüzleri nur olacak. Herkes gıpta edecek. Mahşer halkı onlara bakacaklar, gıpta edecekler. Çünkü kendilerinin güneş tepelerine yaklaştırılmış. Beyinleri kaynıyor sıcaktan. Efendim terlemişler. Ayakta durmaya takatleri kalmamış. Dip çökmüşler. Hesap ne olacak diye de

Kur'an'dan ötleri patlıyor. Çünkü hesaplar açılacak, bu dünyada işledikleri kusurlar dökülecek, tartılacak, ölçülecek. Eğer eksik gelirse cehenneme düşecek. Yani ne olacağı da belli değil. 50 bin yıl böyle bekleşecekler. Şimdi o bekleşmenin, o sıkıntıların hiçbirisini çekmeden arşın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir grubu da birbirleriyle Allah için muhabbet edenler. İşte bu bizim eski insanların bilmem ihvan dediği, kardeş dediği, ahiret kardeş dediği bundan. Yani o sevaba ermek için. Anlamıyorlar da böyle açıkça anlatmak icap ediyor. Diğer hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nimet-i darü dünya limen tezevvede min hali ahiretihi hatta yurdiye rabbehu ve bi'set-i darü dünya limen saddethu an ahiretihi ve kasuret bihi an rıda rabbihi ve izâ kâlel abdü kabbahallahu dünya kâleti dünya kabbahallahu asana li rabbihi. Bu hadis-i şerif dünyayı değerlendiriyor. Dünya dediğimiz şeyi değerlendiriyor. Buyuruldu ki burada nimet-i dar dünya. Şu dünya dediğimiz yer ne güzel bir yurttur. Ne güzel bir mekandır. Ne güzel bir yurttur. Methetti Efendimiz dünyayı. Ne güzel bir yerdir şu dünya, dar-ı dünya. Ne güzel bir yerdir. Kim için? Limen tezevvede min hali ahiretihi hatta yurdiye rabdahu. Rabbini razı edinceye kadar burada ahireti için hazırlanana ne güzel bir yurttur şu dünya. Sebebini söyledi. Dünyayı methetti ama körü körüne methetmedi. Burada ahiretinde azık toplayıp, hazırlık yapıp da Rabbini razı eden kimse için dünya ne güzel bir yerdir, ne güzel bir yurttur diye övdü. Neye işaret etti? Buradan ahirete hazırlanmanın esas olduğuna işaret etti. Devamında buyurdu ki, bir işe iddiarı dünya. Bu sefer tersine. Ne kötü bir yurttur bu dünya. Ne fena bir yerdir bu dünya. Kimin için? Limen saddetu an ahireti. Ahiretten yüz çevirtirip saptırttığı kimseler için. Ve Rabbinin rızasını kazanmakta efendim onu engellediği zaman ne kötü bir yurttu dünya. Demek ki dünyanın iyiliği, kötülüğü izafiymiş. Kula göre değil. Dünya iyidir. Kimin için? Ahirete çalışan için, Rabbinin rızasını kazanan için. Dünya kötüdür. Kimin için? Dünyaya boğulan için, efendim ahiretten yüz döndürmeye sebep olanlar için ve Rabbinin rızasını kazanmakta efendim, insanı çelmelediği zaman dünyanın kötü bir yer. Mani olduğu zaman Rabbinin rızası kazanma. Tabi burada dünya dediğimiz şey dünyalık demek. Yani mal, mülk, para, pul, evlat, çoluk, çocuk, kavim, kabile, övünülecek, beğenilecek, hoşuna gidecek her şeyi insanın. Eğer bunlar ahiretini kazanmasına vesile oluyorsa ne güzel ya. Ne güzel mal, ne güzel varlık. Ahiretini kaybetmesine vesile oluyorsa, ahiretten yüz çevirmesine, oyalanmasına sebep oluyorsa, Rabbinin rızasını kazanmakta geri kalmasına sebep oluyorsak, yani bu dünyayı hiç övmemiş Peygamber Efendimiz. Hiç sevmemiş, hiç yüzüne bakmamış, hiç övmemiş. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki ben sizin dünyalığa sahip olmanızdan daha çok korkuyorum. Fakirliğinizden daha fazla dünyalığa sahip olmanızdan korkuyorum. Demişler ki ya Resulallah işte o zaman şey yaparız da ihtiyaçlarımızı karşılarız. Karnımız doyar da Rabbimize daha çok ibadet edelim. Hayır. Yani bu haliniz daha iyidir. Yani kaçacak bir nokta arıyor insanın gönlü. Biraz da meddedilersin. Şu niyetle olursa iyi olur filan diye. Efendimiz şu dünyayı meddettirmiştir. Allah sevgisini bizim gönlümüze vermesin. Yerleştirmesin, sokturmasın. İçimizi fesat etmesin. Bir şeyimizi, efendim kazandığımızı, paramızı, pulumuzu, efendim imkanlarımızı Allah'ın rızasına ermek için, ahiretin nimetlerini kazanmak için sarf etmeye bizi muvaffak eylesin. Efendimiz her zaman söylediğim bir hadisi daha naklediğim yeri geldi. Diyor ki sizden kim vardır ki kendi malından daha çok başkasının malını sevmesin? Hep siz ki başkasının malını kendi malınızdan daha çok seversiniz demek istiyor. Diyorlar ki bu ne biçim söz ya Resulallah? Herkes kendi malını daha çok sever. Başkasının malını niye sevsin? Hayır. Siz diyor para topluyorsunuz, yürüyorsunuz. Miras diye kalıyor. Demek ki mirasçının malı topladığınız. Halbuki infak etseniz, harcasanız, hayır hasenat yaparsınız. Kendi malınız olacak. Demek ki harcamadığınız başkasının malı olmuş oluyor. Ha, başkasının malını seviyorsanız hazır kendinizin olacak harcasanız. Ahirete geçecek. Onu sevmiyorsunuz. Harcamamak gerekiyor. Ekseriyetimizin huyu budur. Aman hocam şu çocuklar bilmem yetişecek de bilmem ne de bir şey olsun da bir bel olsun da hacca gitmez, ibadet yapmaz, hayır etmez, bilmem ne yapmaz. Hep başkası için çalışır. Halbuki Peygamber Efendimiz Allah herkese rızkını veriyor demek istiyor. Ve bizim böyle harcamamız için. Hayır yaptığımız bizim bir kardeşlerim sarf

0: Peygamber Efendimiz yemin etmedi mi? Vallahi sadaka verilince mal azalmaz diye. O halde azalmaz. O halde hayırımızı, hasenatımızı çokça yapacağız. Korkmayacağız, çekinmeyeceğiz, cimri olmayacağız, elimiz sıkı olmayacak. Allah yolunda sabredeceğiz. Allah çoluk çocuğumuza da gene verir. Ölçülü bir tarzda mutlaka hayır ve hasenatı çokça yapmamız lazım.
1: Allah-u Teala Hazretleri bizi hak Müslüman etsin. İslam'ın inceliklerini iyi anlamak nasip etsin. Taklit Müslümanlıktan, yani folklor malzemesi gibi Müslüman olmaktan bizi korusun. Bir de fakih eylesin. Ve hak olarak görüp tabi olmayı nasip eylesin. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Emr-i maruf nehy-i münker yapmayı nasip eylesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Hürmetine sırrı söyledim Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.
2: Akra.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel hablişşedidi vel emrirreşid. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alna hâdîne muhtedîn, gayra dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek

0: senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: Allahümme ceallî nûran fî kabri ve nûran fî kalbi ve nûran min beyni yedey ve nûran min halfi ve nûran an yemini ve nûran an şimali ve nûran min fawqi ve nûran min tahti ve nûran fî sem'i ve nûran fî basari ve nûran fî şa'ri ve nûran fî beşeri ve nûran fî lahmi ve nûran fî demi ve nûran fî izâmi.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezî l-fadl ve n-ni'am. Subhanezî l-mecd ve l-kerem. Subhanezî l-celâl ve l-ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehvâ.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdî ve a'idhni min şerri nefsî.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda misafirperverlikten söz edeceğiz. Misafirlik nezaketle güzelleşir. Misafirlik kültürümüzde her zaman özel bir yere sahiptir. Misafir bereketiyle gelir sözü boşuna söylenmez. Evini, sofrasını paylaşmak bu topraklarda bir erdem olarak görülür. Bu anlayış dini ve ahlaki öğretilerle de beslenen güçlü bir görgü geleneğine dayanıyor. Ancak misafirperver olmak kadar misafir olmayı da bilmek gerekiyor. Her misafirlik davetle güzelleşir. Habersiz gidilen ziyaretler, özellikle yemek vakitlerine denk geldiğinde ev sahibini zor durumda bırakabilir. Bu nedenle uygun zamanı gözetmek, önceden haber vermek ve ev sahibinin şartlarına dikkate almak nezaketin ilk adımı. Gerçek bir ihtiyaç hali dışında sofralara davetsiz katılmak hoş karşılanmaz. Misafir olunan evde düzenin ve söz hakkının ev sahibine ait olduğu unutulmamalı. Nerede oturulacağı, ne zaman kalkılacağı ya da ikramın nasıl olacağı gibi detaylar ev sahibinin inisiyatifindedir. Misafirin bu akışı kabullenmesi hem karşılıklı saygıyı hem de ortamın huzurunu korur. Ayrılmak istendiğinde bile bunu ev sahibine danışmak inceliğin bir parçasıdır. Misafirliğin süresi de önemlidir. Uzayan ziyaretler iyi niyetle başlamış olsa bile zamanla yük haline gelebilir. Aynı şekilde ev sahibini yoran aşırı hazırlıklar ve gösterişe kaçan ikramlar da bu kültürün ruhuna uygun değildir. En makbulü evde ne varsa onun samimiyetle paylaşılmasıdır elbette. Misafir çoğu zaman bir yük değil, bir bereket olarak görülür. Eve gelen kişinin kendi kısmetiyle geldiğine, geride ise hoş bir iz bırakarak ayrıldığına inanılır. Bu bakış açısı,

misafirliği sadece sosyal bir ziyaret olmaktan çıkarır, karşılıklı gönül alma haline dönüştürür. Günümüz hayatında da bu anlayışın karşılığı var. Misafirliğe giderken küçük bir hediye almak, evin mahremiyetine saygı göstermek, ev işlerine el uzatmak ve burası bir ev bilinciyle hareket etmek misafirliğin temel inceliklerindendir. Sofrayı kurmaya ya da toplamaya yardımcı olmak teşekkürün en sade ama en anlamlı halidir. Misafirlik karşılıklı anlayış ve ölçüyle güzelleşir. Hem kültürümüz hem de insani değerler bize şunu hatırlatır. Misafir olmak bir hak değil, bir emanet gibidir. O emaneti güzel taşımak da herkesin sorumluluğudur. Efendim, misafirperverlik deyince aslında Anadolu irfanında bunun çok zengin örneklerini görüyoruz. Ki bu manada hazırladığımız notlar da Akremedya'da kültür hazinemiz kategorisinde yer buluyor. Misafir 10 kısmetle gelir der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birini yer, 9'unu bırakır gider. Ayrıca ilave eder. Misafir rızkıyla gelir der. Ey sahiplerinin günahlarının affedilmesine vesile olarak çıkıp gider. Bu hadis-i şerifler hürmetine misafirin hürmeti ziyadedir. Her yer ve durumda mütevazı ve sade bir üslubu tercih etse de misafir söz konusu olduğunda adeta şahsiyet değiştirerek varıyla övünmeden, yokluğuna yerinmeden elinden olanı misafirin önüne serer. Misafirperverlik tek bir ferdi bile dışarıda kalmayacak biçimde Anadolu halkının müşterek niteliğidir. Anadolu insanının misafir kapmak uğruna giriştiği mücadele sahneleri tarih kitaplarına dahi girmiştir. Geleneğimizde misafir kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmez, yabancı olsa da armağan olarak kabul edilir. Garip ve kimsesizlere dinimizde verilen özel önem dolayısıyla garibe garipliğini sezdirmemek yüksek Anadolu ahlakının önemli bir parçasıdır. Ülkemize konan göçen her yabancı bunu yakinen hissetmiştir. Kendi vatanlarında dahi bulamayacakları bir yakınlık, samimiyete şahitlik ederler. Bu meziyetimiz kurumsallaşmış, herhangi bir bedel ödemeden barınılacak, yenilip içilecek, günlerce konaklanabilecek hanlar ve zabiyeler inşa edilmiştir. Bu samimiyet ticaretimize bile yansımış, yabancı tüccarlara gösterilen serbestlikler yerli tüccarları dahi şaşırtacak boyuta gelebilmiştir tarihte. Anadolu'da misafir ağırlamak herkesin sahip olamayacağı bir ikramdır. Ona evin en güzel odası ayrılır, en iyi yemekler ikram edilir. Aniden gelen misafir Allah misafiri olarak nitelendirilir. Böyle tanımlanır ve çok makbul görülür. Ev sahibine evinin adeta birçok ev arasından seçildiği hissine verir. Eve gelen misafir hangi şartla gelirse gelsin eşikten geçmiş kabul edilir. Bereketiyle geldiğine inanıldığı için Allah tarafından gönderilmiş bir ihsan olarak görülür. Hatta misafiri taşıyan binekler dahi özel ihtimama tabi tutulur. Hatırlarsınız, evlerimize eskiden misafir odaları olurdu ya da evimizin bir köşesi misafirler için her zaman hazır tutulurdu. Gelir düzeyi müsait olanların evlerinde en güzel odayı veya köşeyi misafirler için hazırladığı, süslediği, misafir ağırlama mekanına dair hususi bir özen gösterdiği bilinmekte. Bazı evler köylerden ya da memleketlerden akıp gelen herkesin konakladığı yerlere dönüşürdü. Herhangi bir yere ulaşım uzun süreler aldığında konaklama kaçınılmazdı ve insanlar kendi köylülerinin evlerinde kalmayı tercih ederlerdi. Hasılı bu evler özellikle pazar kurulan günlerde dolar taşar, her gelen tertemiz ve mis kokulu bembeyaz nakışlı çarşaflarda yatırılır ve özel yemeklerle gıdalandırılırdı. Hatta bazı köylerde misafirhanelerde bulunurdu. Kültürümüzde, geleneklerimizde misafir her zaman kıymetlidir, el üstünde tutulmaya çalışılır. Elinden gelen her ikram yapılır, hoş sohbetle uğurlanır. Bu güzel geleneğimiz çok şükür ki devam ediyor. Biz de hatırlatmak istedik. Hem misafirperverliğe hem de bu güzel geleneklere dair birçok özel habere

Akrem Medya'nın kültür hazinemiz ve dosya haberleri arasından ulaşabilirsiniz. Böylelikle noktalıyoruz Akrem Erci'yi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akrem Mercek.

Sakın ahireti unutmayın, Mahkeme-i Kübra'yı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, Kur'an'ı okuyun, Allah'ın emirlerini emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim, Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra FM stüdyolarından kahve molası programından merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çoğu zaman hayatın koşuşturmacası, zamanın akıp giden hızı içinde bir nefeslik bir molaya ihtiyaç duyarız. Ama bugünkü molamız sadece bir anlık değil, ebedi bir hatıra ve gönüllere nakş olacak pek kıymetli bir buluşma olacak inşallah. Bugün programımızda çok anlamlı bir projeyi misafir ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevginin, salatu selamların bereketlendiği, adeta bir gönül seferberliği olan 8 milyar salavat projesini konuşacağız. Dillerimizin, kalplerimizin, onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla ve ona gönderilen salavatlarla nasıl hayat bulduğunu ve bu hedefe nasıl adım adım yürüdüğümüzü ele alacağız. Dilimizden salavatların eksilmeyeceği bu eşsiz sohbete bir kez daha hepiniz hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. 8 milyar salavat ekiminden Sayın Emine Özdemir hanımefendi bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Emine Hanım.
2: Hoş buldum Selma Hanım, merhabalar. Kıymetli Akra dinleyicilerini en samimi duygularımla selamlıyorum. 8 milyar salavat projesinin 15. yılında bizleri bu güzel programda konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermiş, hanımefendilerden beyefendilere, gençlerden yaşlılara ve hatta çocuklara kadar çok geniş bir katılımla bu yılda büyük bir coşkuyla milyarlarca salavatı Peygamber Efendimiz'e hediye edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz elhamdülillah.
1: Elhamdülillah, ne mutlu ki böyle güzel bir ekibin içerisinde yer alıyorsunuz ve biz çok merak ediyoruz aslında 8 milyar salavattan ne kastediliyor ve onun öncesinde de salavat ne anlama geliyor? Peygamber Efendimiz'e salavat getirmenin ehemmiyeti nedir? Sizden dinlemek istiyoruz ve tabii ki bu projeye dinlemek

0: Dinleyicilerimiz de belki ilk kez muhatap oluyorlardır böyle bir kavrama. Nasıl ulaşacaklar, nasıl katılacaklar? Şu anda hedefe ulaşıldı mı? Durum nedir? Sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun Emine Hanım.
1: Teşekkür ederim. 8 milyar salavat projesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimizi, muhabbetimizi ve bağlılığımızı salavatlarla ifade etmek amacıyla 2011 yılında 6,5 milyar ümmetten 6,5 milyar salavat adıyla başlatılmış gönüllü bir çalışmadır. Daha sonra dünyanın nüfusunun 8 milyara ulaşmasıyla projenin ismi güncellenerek 8 milyar salavat adını almıştır. Proje bir yılın Mevlid Kandili'nden başlayıp bir sonraki yılın Mevlid Kandili'ne kadar yani bir yıl boyunca kesintisiz devam eder. Bu yönüyle de diğer tüm projelerden farklılık gösterir. Çünkü 8 milyar salavat projesinin aslında bitiş tarihi yoktur. Sadece web sitesindeki sayaç sıfırlanır ve yeniden salavatlar eklenmeye başlar. 8 milyar bütün dünyada bulunan ülkelerdeki insan sayısını ifade eden bir kelimedir. Dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bütün dünyada yaşayan insanlar adına okunan salavat-ı şerifeler inşallah en güzel niyetle en güzel şekilde yerine ulaşmaktadır. Neden salavat konusuna gelince bildiğiniz üzere Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmemizi açıkça emrediyor. Ashab suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruluyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam getirin. Yani Rabbimiz bu ayette bizlere şu hakikati hatırlatır. Allah ve melekleri Peygamber Efendimiz'i anarken biz müminler de ona yönelmeli, onu anmalı ve ona salatu selam getirmeliyiz. Peki salavat ne anlama geliyor dersek? Salavat dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelen salat ile esenlik anlamındaki selam kelimelerinden oluşur. Bu iki kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan salatu selam, yani biz ona kısaca salavat getirmek diyoruz. Peygamber Efendimiz'e sevgiyle yönelmek, ona dua etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek demektir. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek aslında ona duyduğumuz en derin sevgi ve hürmeti dile getirmenin en güzel yollarından biridir. Günlük hayatta insan koşuşturmacası içinde özünden uzaklaşmasını engelleyen bir kelimedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ın Resulü'nün mesajına yönelten çok kıymetli bir işarettir ve kesintisiz bir iletişim vesilesidir. 8 milyar salavat projesi bu yönüyle Peygamber Efendimiz'e olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer bir yönüyle de bütün insanlık için dua ve davettir. Belki henüz İslam'la tanışmamış, Allah ve son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile yolu kesişmemiş insanlar adına da salavat getiriyoruz. Böylece insanlığa gönülden bir davet ve rahmet mesajı gönderiyoruz. Bu yılda Peygamber Efendimiz'in mübarek doğum günü olan Mevlid Kandili'ne yani 12 Rebiül Evvel 1448, 24 Ağustos 2026 tarihine kadar 8 milyar insan adına 8 milyar salavat hedefimize geçen hafta itibariyle ulaştık elhamdülillah. Sayacımızda 8 milyarı gördük.
0: Çok şükür.
1: Ve inşallah Mevlid Kandili'ne kadar bu sayının daha da artacağına inanıyoruz.
0: Evet, bu güzel haberler geliyor. O hedef aşıldığını, zaten maksat hedefi aşmaktı. Bütün insanlığı kapsayacak, kuşatacak şekilde salavatları Efendimiz'e ulaştırmaktı. Ne mutlu ki. Siz izah ettiniz ama biraz daha açmanızı özellikle rica edeceğim. 8 milyar salavat projesinin tam olarak amacı nedir Sayın Emine Hanım?
1: Bu projenin genel bir amacı aslında çok anlamlı ve derin bir niyete dayanıyor. Yani buradaki amaç belli bir sayıda salavat okumak değil. O sadece görünen bir amaç. Asıl amaç insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda proje hedeflerimizi 5 başlık altında topladık. Birinci hedefimiz salavatı tanıtmak. Salavat, Peygamber Efendimiz'i anmanın, onu gönlümüzde diri tutmanın en güzel yollarından biridir. Bu nedenle proje içerisinde salavatın anlamını, çeşitlerini ve hayatımızdaki yeri konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci hedefimiz Peygamber Efendimiz'le kesintisiz bir gönül bağı kurmak. Salavatlar vesilesiyle onu daha çok anmak, sünnet-i seniyesine yönelmek ve ona olan sevgi ve bağlılığımızı canlı tutmak istiyoruz. Üçüncü hedefimiz salavatın bireysel ve toplumsal kazanımları konusunda farkındalık oluşturmak.

0: durmak. Yani salavatın bireysel hayatımıza kazandırdığı pek çok güzellikler var. Bunları birazdan size daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım inşallah. Hadis-i şerifler ışığında bu kazanımları şu şekilde aktarabiliriz. Salavat getirmek bizim dualarımızın kabulüne vesile olur. Kalbi arındırır, ruhu temizler. Peygamber Efendimizin şefaatine vesile olur. Melekler salavatımızı Peygamber Efendimiz'e ulaştırır. Allah'ın rahmetine vesile olur. Günahların bağışlanmasına sebep olur. Cuma günü getirilen salavatlar Peygamberimize arz edilir ve kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'e en yakın olanlar en çok salavat getirenler olacaktır. Bunların hepsi hadis-i şeriflerden çıkarılmış kazanımlar. Toplumsal hayatımıza da önemli katkıları var. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzeltir, güzelleştirir, öfke dilini azaltır, sabrı ve empatiyi arttırır. İnsanların zor zamanlarında manevi bir dayanıklılık kazandırır ve yalnız değilim duygusunu güçlendirir. Aynı değeri paylaşan insanlar arasında güçlü bağlar kurar. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimizin insanlığa sunduğu evrensel değerleri gündeme taşır ve güzel ahlakın yaygınlaşmasını sağlar. Dördüncü hedefimiz de salavatın günlük hayatın sürekli bir parçası haline gelmesini sağlamaktır. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz'e şöyle sorulmuştur. Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir? Efendimiz şu cevabı vermiştir. Az da olsa devamlı olanıdır. Biz de bu hadisi kendimize rehber edinerek salavatın hayatımızda sürekli ve bilinçli bir alışkanlığa dönüşmesini hedefliyoruz. Projemizde oluşturduğumuz beşinci hedefimiz ise 8 milyar insanı tanıyarak ve tanıtarak bu çağrıyı tüm dünyaya ulaştırmak. Peygamber Efendimiz Kur'an'da bildirildiği üzere alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Enbiya suresinin 107. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Biz de bu projeyle dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize ulaşmayı, aramızdaki kardeşlik ve muhabbet duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ve sınırların ötesinde ortak bir değer etrafında Peygamber Efendimizin sevgisinde buluşmak istiyoruz.
1: Ne mutlu. Evet, aslında bütün dünyada ortak bir dili kurmak ne kadar kıymetli. Bunu da sizden dinlemiş olduk. Bir kez daha teşekkür ederiz. Bu arada 8 milyar salavat projesinde hedeflerinize ulaşmak için nasıl bir yol izlediniz? Neler yaptınız şu ana kadar? Onlar hakkında da bilgi alırsak seviniriz.
0: Şimdi projeyi planlarken mümkün olduğunca kurumsal ve sistemli bir çalışma modeli oluşturmaya gayret ettik. Öncelikle proje için bir koordinatörlük yapısı kurduk ve bir yürütme kurulu oluşturduk. Ardından farklı alanlarda görev alacak ekipler kurarak çalışmayı daha düzenli bir hale getirdik. Araştırma ve geliştirme ekibimiz, iletişim ve yaygınlaştırma ekibimiz, sosyal medya ekibimiz, İçerik geliştirme ekibimiz ve web sitesi teknik destek ekibimiz gibi farklı alanlarda çalışan ekiplerimiz bulunuyor. Gönüllülerden oluşan bu ekiplerimizle birlikte öncelikle alanında uzman eğitmenlerden proje yürütme konusunda eğitimler aldık. Bu eğitimlerin ardından da oldukça detaylı bir çalışma planı hazırladık. Hedefimiz 8 milyar insana ulaşmak olduğu için sosyal medya çalışmalarına özel bir önem verdik. Hazırladığımız içeriklerin sağlam rivayetlere dayanmasına, güncel konularla bağlantı kurmasına ve aynı zamanda evrensel mesajlar taşımasına dikkat ettik. Bu hazırlanan içerikleri estetik görsellerle destekleyerek sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bu noktada özellikle gençlerimizin katkısını vurgulamak istiyorum. Genç arkadaşlarımızın sosyal medya çalışmalarında, içerik üretimi ve gönüllü ekiplerde aktif görev almaları projenin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. Kendilerine de bu vesileyle içtenlikle teşekkür ediyoruz. Projenin duyurulması ve okunan salavatların web sitesine düzenli bir şekilde girilebilmesi için de Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı ülkelerinde görev alan geniş bir gönüllü kadromuz bulunuyor. Türkiye içinde 8 bölge temsilcisi, onların koordinasyonda çalışan 81 il temsilcisi ve pek çok ilçe temsilcisi ve bu il temsilcilerinin organize ettiği binlerce salavat gönüllüsünden oluşan gruplarımız var. Bu gruplarımızda her gün düzenli olarak salavat çekmeyi hatırlatan hadis-i şerifler, dualar, Peygamber Efendimiz'i tanıtan bilgiler, onun yaşantısından örnekler veren sünnetler gibi içeriklerle hazırlanan görsel hatırlatıcılarımızı paylaşıyoruz. Bu hatırlatıcılar çok ciddi emek isteyen 365 gün içerik ve tasarım çalışmasıdır. Burada emeğe geçen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Çalışmalarıyla günlük salavat akışına çok büyük katkı sağladılar. Ayrıca il temsilcilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Süreci öyle güzel yönettiler ki hiç kopmadan, hiç ara vermeden, hiç durmadan çalıştılar. Kendi aralarında hayırda yarıştılar ve Allah'ın izniyle hepsi kazandılar.
1: Çok şükür.
0: Proje süresi içerisinde de bu temsilcilerimiz ve gönüllerimizle birlikte network uzmanlarından projeyi çevremize en etkili bir şekilde nasıl anlatabileceğimizin eğitimlerini aldık. Bu eğitimlerde bir kişinin 100 bin salavat çekmesi yerine 100 bin kişinin birer salavat çekmesini sağlamanın yöntemlerini öğrendik. Proje 1 dakikada nasıl anlatılır, 5 dakikada nasıl anlatılır gibi pratik bilgiler aldık ve elimizden geldiğince de bunları uygulamaya çalıştık. Aynı sistemi yurt dışında da kurduk. Özbekistan, Avustralya, Almanya, Amerika, İngiltere gibi dünyanın farklı ülkelerinde temsilcilerimiz ve gönüllülerimiz bu çalışmaya katkı sağladılar. Bu vesileyle projeye destek veren tüm gönüllü kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah bugün itibariyle salavat sayımız 8 milyar hedefimizi çok aştı ve projeye katılan ülke sayımız da 110'un üzerine çıktı. Programı dinleyen kardeşlerimizden program sonrasında 8milyarsalavat.com web sitesine girmelerini, ülke listesine göz atmalarını ve henüz listede olmayan ülkelerde tanıdıkları olan varsa iletişime geçerek projemizi tanıtıp o ülkelerden salavat girişi yapmalarını istemelerini rica ediyoruz. Bu yıl tamamlayamadık ama İnşallah önümüzdeki yıl Peygamber Efendimiz'e salavat getirilmeyen hiçbir ülke kalmamasını şimdiden niyetimize aldık inşallah. Yine bu proje sürecinde tüm Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde aynı tarihte gerçekleşen adım adım salavat dua yürüyüşlerimiz oldu. Ailece katılımın ağırlıklı olduğu bu etkinlikte doğada, tertemiz havada, gözlerimiz Rabbimizin yarattığı güzellikleri seyrederken dillerimiz Peygamber Efendimiz'e salavatlar söyledi. Hem sevdiklerimizle keyifli vakit geçirdik, hem yürüyüş yaptık, hem de her adımımızda salavat getirdik. Unutulmaz bir gün oldu elhamdülillah. Yine projenin sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı öncesi yollar salavatla güzelleşir temalı paylaşımlarla yolculuk esnasında salavat getirmek teşvik edildi. Gerçekten geri dönüşler çok etkileyiciydi. Yolun çabuk bittiği, yolculuğun yormadığı, yolun açıklığı, yolcuların sakinliği, bunların hepsi Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmenin bereketiydi. O günden sonra da yolculuklarımıza salavatlar eşlik etti. Sosyal medyada tanınmış kişilerle işbirliği içinde projemizin tanıtımını yaptık. Kendileri gönüllü olarak bireysel hesaplarından projemizi tanıtan çok kıymetli paylaşımlar yaptılar ve bu çalışma ile çok sayıda kişi projeye dahil oldu. Son gelişmeler ise şöyle. Projemizin WhatsApp kanalı açıldı. 8 milyar salavat projesinin WhatsApp kanalı. Bu kanalımıza katılarak proje ile ilgili gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarımızın üzerinde titizlikle çalıştığı 8 milyar salavat mobil uygulamasının da müjdesini buradan ilk defa vermiş olayım. İnşallah yeni dönemde kullanmaya başlayacağız. Bu uygulama sayesinde salavatlarımızı sayacak kolayca ekleyeceğiz. Diğer özelliklerini söylemeyeyim, o kısımlar sürpriz olsun inşallah.
1: Evet.
0: Hepimizin telefonlarında yerini alacak olan bir uygulama olması için arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmekteler.
1: Ne kadar güzel.
2: Kahve molası.
1: Evet, biraz önce kısmen örnekler verdiniz ama eminim ki çok özel anlar yaşamışsınızdır o doğa yürüyüşlerinde ve geri dönüşler olmuştur mutlaka. O özel anlardan paylaşımlar yaparsanız seviniriz. Bunun gibi bu projelerin kazanımına yönelik başka örnekler neler yaşadınız dinlemek isteriz. Buyurun.
0: Evet, gerçekten projeye katılan, salavat çekmeyi günlük hayatının bir parçası haline getirmeye gayret eden kardeşlerimizden pek çok güzel geri dönüşler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ki bize ulaşmayan daha neler vardır Allah bilir. Bize iletilen örneklerden birkaçını sizlerle paylaşayım inşallah.
1: Lütfen.
0: 85 yaşında bir teyzemiz, kendisi projeye katıldığı gibi komşularına, dostlarına da projeyi anlatmış. Onlarla bir grup kurmuş ve her gün salavat takibini bizzat kendisi yapıp gruptaki herkesin eksiksiz ve aralıksız olarak devam edecek şekilde salavat çekmelerine vesile olmuş. Grup yazışmalarının ekran görüntüsünü göndermişlerdi. projeyi o kadar güzel sahiplenmişler ki onlar yürütüyor zannedersiniz. Çok mutlu olduk bunu gördüğümüzde. Yani 85 yaşındaki o teyzemizden ve ekibinden ve projeye katkı sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Başka bir örnek de bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen arkadaşımız projeyi öğrencilerine anlatmış ve her gün derse başlamadan birlikte salavat getirip akıllı tahtadan da web sitesini açarak giriş yapmışlar. Hatta sayfa gün boyunca açık kalmış, gelip geçerken çocuklar sayaçtaki zikir matikle birer salavat getirip eklemişler. Sonra sayaçtaki toplam salavat sayısı üzerinden matematik dersi yapmışlar. Bölükleri, basamakları işlemişler. Bir önceki günün sayısını not edip bir sonraki günki sayıyla karşılaştırmak için çıkarma işlemiyle bir günde sayaca girilen salavat sayısını bulmuşlar. Daha da fazlası ülke listesine eklenen ülkeleri dünya haritasında bularak coğrafya bilgilerini geliştirmişler. Yani bunu duyduğumuzda nasıl eğlenceli ve kalıcı bir salavat farkındalığı olmuş, çok yani öğrenciler tarafından benimsenmiş bir proje olması bizi mutlu etti. Yine başka bir öğretmenimiz sınıfında projeyi anlatmış ve uygulamaya başlamış. Sınıfındaki öğrencilerden birisinin annesinin gönderdiği mesajı bizlerle paylaştı. Anne işteyken biri 8. sınıf, biri 4. sınıf iki kız kardeş aralarında tartışmışlar kardeş kardeş. Sonra sınıfında salavat getiren küçük kız tartışmayı bırakıp balkona çıkmış, eline zikir matiğini alıp sakinleşene kadar salavat çekmiş. Sonra da sayıyı istedik sayaca eklemiş. Akşam annesine olanları anlatmış. Annenin ifadesiyle bu çocuk önceden böyle bir durumla karşılaştığında, yani öfke anıyla karşılaştığında bir şeyleri fırlatarak öfkesini dışa vuran bir çocukmuş. Şimdi ise salavat getirerek sakinleşmeye çalışmış ve üstelik bir de salavatını sayaca girmiş diyerek 8 milyar salavat projesine teşekkürünü iletmiş annemiz. Buna da çok mutlu olduk. Yine yurt dışından bir gönüllümüz 8 milyar salavat sayısında henüz İslam'la tanışmamış insanlar İçinde salavat getirildiğinin bilinciyle yolda yürürken veya olduğu ortamda henüz İslam'la müşerref olmamış her bir kişiye yüzüne bakarak, gülümseyerek ve içinden de bu salavatı senin için getiriyorum diye niyet ederek salavat çektiğini söyledi. Onlar adına dua niteliği taşıyan salavatlar inşallah onların hidayetine vesile olacaktır. Başka bir örnek ise salavat gönüllüsü bir aile. Tatile gidecekleri yer neresi olsun diye araştırırlarken 8 milyar salavat sitesindeki ülkelerin listesinde adı olmayan bir ülkeyi tercih edip gitmişler. Ve oradaki bir camide projeyi anlatıp oradan salavat girişi yapılmasına vesile olmuşlar. Yine bir gönüllümüz Nijerya'da yetimhane müdürü olan arkadaşına projeyi anlatmış ve o günden sonra yetimhanedeki her çocuk 5 vakit namazın ardından yüzer salavat çekmeye ve çekilen salavatları da sayaca giriş yapmaya başlamışlar. Biz bunu duyduktan sonra her gün Nijerya'dan gelen salavatları görmek için heyecanla sabah web sitesini kontrol ettik. Bu bizim için çok kıymetliydi. Bir ilde çoğu birbirini hiç tanımayan kişilerden oluşan bir salavat grubunda her gün herkes çekebildiği salavatı gruba atıyormuş. Gruptaki gönüllülerden dikkatli bir hanımefendi her gün düzenli salavat yazan bir teyzenin uzun süredir gruba salavat yazmadığını fark etmiş ve teyzeyi arayıp onu merak ettiğini söylemiş. Teyze o kadar mutlu olmuş ki yokluğunun fark edilmesi kendini değerli hissettirmiş ve hiç tanımadığı bir kişi tarafından merak edilmek düşününce gerçekten salavat kardeşliği oluşmuş bu grupta. Bu da güzel bir örnek bizim için. Komorlar Adası'ndaki gönüllü temsilcimiz bireysel gayretleriyle farklı ülkelerden 140 kişilik bir gönüllü grubu oluşturmuş ve 20'yi aşkın ülkeye projeyi ulaştırmış. Adanın ismini söylerken bile zor telaffuz ettim. Şimdi ismini ilk duyduğumuzda haritayı açıp bakmıştık. Sonrasında ise adını bile duymadığımız pek çok ülke projemize katıldı. Biz de o ülkelerin yerini proje sayesinde öğrenmiş olduk. Oralarda kardeşlerimizin olduğunu bilmek ümmet olma heyecanımızı arttırdı. Bu anlattıklarım Sadece birkaç örnek. 8 milyarın içinde nice gönlü güzel kardeşlerimizin salavatları, samimi niyetleri, kalbi duaları yer almakta. İşte gerçekten bu nedenle 8 milyar salavat projesi çok özel ve çok kıymetli bir çalışmadır.
1: Evet, hakikaten öyle. Elbette denir ki aynı dil konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. Siz de tüm dünyada aynı duygunun paylaşılmasına vesile oldunuz. Muhteşem bir duygu bu. Elbette ki sayının, rakamın önemi çok yok. Bizim için önemli olan o şevkin, o

0: konulan hedefle beraber o iştiyakın artmış olması. Ve şimdi aslında en can alıcı soruyu da sormak istiyorum. Salavatlar çekiliyor, ne mutlu. Ama bu salavatı çekme alışkanlığını biz nasıl kazanacağız? Topluma bunu nasıl yayacağız? Sizden dinlemek isteriz, buyurun.
1: Salavat çekme konusunda çoğu zaman şöyle söyleriz. Gün içinde unutuyorum ya da alışkanlık haline getirmek istiyorum ama nereden başlamalıyım? İşte tam da bu noktada sizlerle 5 adımda salavat alışkanlığı nasıl kazanılır sorusuna cevap olabilecek küçük bir yol haritası paylaşmak istiyorum. Hani biraz önce de bahsettik ya, az da olsa devamlı olanı makbul bizim için. Evet. İnşallah bunu ulaşmak için önce her güzel alışkanlık gibi salavat alışkanlığında niyet ile başlayalım. Önce içten bir şekilde ben Peygamber Efendimiz'e daha çok salavat getirmek istiyorum, her gün salavat getirmek istiyorum demek ve bunu bir hedef haline getirmek gerekir. Niyetimiz samimi olursa Allah-u Teala da bu güzel niyeti karşılıksız bırakmaz inşallah. Şimdi birinci adım, gün içinde sabit zamanlar belirlemek. Mesela sabahleyin kalktığımızda, uyandığımızda, namazlardan sonra veya gece yatmadan önce birkaç salavat getirmek. Kısa ama düzenli olması çok etkili. İkincisi küçük hedefler belirlemek. Bir anda çok sayıda salavat getirmek zor. Bu yüzden başlangıçta günde 10 tane, 33 tane gibi böyle küçük hedefler koyabiliriz. Bunu zamanla yüze çıkarmak, belki çok daha arttırmak mümkün. Çünkü beynimiz küçük hedefleri daha kolay alışkanlık haline getirir. Üçüncüsü, salavatı günlük bir eylemle ilişkilendirmek. Mesela yolda yürürken, ben en çok bunu kullanıyorum mesela kendim. Yolda yürürken artık alışkanlık ettik salavat getirmeyi. Bu benim için kolay. Ya da araba kullanırken, ya da bir yerde beklerken, yemek yaparken, her anda salavat getirebiliriz ama bir tanesini böyle eylemle ilişkilendirirsek salavat getirmeyi bizim için alışkanlık haline gelmesinde faydalı olur. Hem böylece boş gibi görünen anlarımızı da güzel bir zikre dönüştürebiliriz. Dördüncüsü hatırlatıcılar kullanmak. Telefonumuza küçük hatırlatmalar koyabiliriz. Örneğin sabah 9'da salavat vakti diye bir alarm kurmak ya da gözümüzün önünde bir yere küçük notlar yapıştırmak. Bu tür hatırlatmalar da alışkanlık kazanmada etkili olur. Peki zaten inşallah bizim mobil uygulamamız kullanıma sunulduğunda salavat alışkanlığı kazanmamızda etkili olacak pek çok özelliği de var. Bunu da hatırlatıcı olarak kullanabileceğiz. Beşincisi ise salavatın anlamını ve faziletini düşünmek. Salavatın ne kadar büyük bir sevap ve rahmet vesilesi olduğunu düşündüğümüzde, ki az önce müjdelerini saydık kazanımlarda, bunu daha istekli ve daha sürekli yapabiliriz. Unutmayalım ki her gün düzenli olarak getirilen az sayıda salavat, ara sıra getirilen çok sayıdaki salavattan çok daha kalıcı bir alışkanlık oluşturur.
0: Evet, maksat alışkanlık oluşturmak, dinimizi Peygamber Efendimizin ismiyle güzelleştirmek. Dil güzelleşirse elbette ki gönül de güzelleşir. Zira her söylenilen kalbe yerleşir denilir. Kalpte olan da elbette ki dile aksediyor. Şimdi eminim ki dinleyicilerimiz bir taraftan da merak ediyordur, bu projeye katılmamış olanlar, ilk defa duyanlar vardır. Nasıl katılım sağlarım diye sorarlarsa nasıl cevap verirsiniz?
1: Kıymetli dinleyicilerimizin bu projeye katılması oldukça kolay. Çünkü salavat az önce de söylediğim gibi her yerde ve her zaman yapılabilecek bir ibadet. Özel bir hazırlık gerektirmez. Yaş, eğitim, meslek farkı yoktur. Dünyanın neresinde olursak olalım, küçük ya da büyük demeden hepimiz 8 milyar salavat projesine katılabiliriz. Evdeyken, işteyken, yolda yürürken, uykuya dalarken bile salavat getirebileceğimizi söyledik. İşte projeye katılmak bu kadar kolay. Sadece salavat getiriyoruz. Her yerde salavat, her anında salavat diyoruz. Ve getirdiğimiz salavatları da 8milyarsalavat.com adresindeki sayaca ekleyebiliyoruz. Bu kadar.
0: Evet, peki bu projeye destek vermek isteyenler de olabilir. Onların ne yapması gerekiyor?
1: Kıymetli dinleyicilerimizin projeye katılmasının kolay olduğu kadar destek olması da çok kolay. Bunun için öncelikle niyet ettik ve kendimiz salavat getirmeye başladık. Bu ilk adım. Sonrasında da bu projeyi çevrenizdeki insanlarla paylaşarak, duyurarak destek olabilirsiniz. 8 milyar salavat sosyal medya hesaplarını takip ederek, burada yapılan paylaşımları beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yaparak, duyurarak katkı sağlayabilirsiniz ve gönüllü ekiplerde görev alarak bu güzel çalışmaya katkı sağlayabilirsiniz. Burada her bireyin desteği bu projenin daha geniş kitlelere ulaşması için son derece kıymetli. Yine şimdiden duyurayım inşallah.

0: Her yıl Mevlid Kandili için X hesabında yapılan TT çalışmasını bu yıl da 23 Ağustos Pazar günü saat 21'de yapacağız inşallah hep birlikte. Bunu notumuza alalım, programımıza alalım. Alemlere rahmet olan sevgili peygamberimizin dünyaya gelişini, Türkiye'nin gündeminde birinci sırada yer almasını hep birlikte sağlayacağız. 8 milyar salavat projesiyle ilgili bu ve bunun gibi tüm bilgilere ulaşmak için dinleyicilerimizi WhatsApp kanalımıza katılmaya davet ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Programımızın da sonuna geldik. Sizden son olarak söylemek istediklerinizi de alalım lütfen.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi biz bu projede tüm kalbimizle, her zerremizle şöyle diyoruz. Ey Allah'ın Resulü, biz 8 milyarız ve 8 milyar salavatla yanındayız. Gelin hep birlikte dünyadaki her bir insan için bir salavat gönderelim. Her gönle ulaşalım. Bu vesileyle bizleri konuk eden Akra ailesine ve bu güzel davete kulak veren, gönlünü ve dilini salavata açan tüm dinleyicilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm İslam aleminin ve kıymetli Akra dinleyicilerin Mevlid Kandili'ni şimdiden tebrik ediyoruz. Projemizdeki sayaç 8 milyar hedefine ulaşmış olsa da bizler aşkla ve muhabbetle salavatlarımızı çekerek sayaca eklemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim asıl hedefimiz kıyamet günü bana en yakın olanlar, bana en çok salavat getirenlerdir hadis-i şerifindeki müjdeye nail olmaktır. Sayaç Mevlid Kandili'nde sıfırlanacak ve hiç ara vermeden yeniden başlayacak. Hep birlikte bu yıldan daha fazla salavat sayısı ve daha fazla ülke sayısı niyetiyle tüm gönüllülerimizle birlikte yeni döneme Bismillah diyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun ve bu yolda, bu uğurda da muvaffakiyetler diliyoruz. Daha güzel haberleri tekrar almak ümidiyle bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, 8 milyar salavat ekibinden Sayın Emine Özdemir hanımefendiyi ağırladık. Bugün için de programımızın sonuna geldik. Bugün kahve molasında 8 milyar salavat projesi vesilesiyle kalplerimizi bir kez daha Peygamber Efendimizin muhabbetiyle doldurduk. Unutmayalım ki çektiğimiz her bir salavat karanlık dünyamıza düşen bir nur. 8 milyar hedefi sadece bir sayı değil elbette. Her birimizin bu muhabbet zincirine ekleyeceği birer halka, birer vefa borcu. Yine başka bir sohbette, başka bir fincan kahve eşliğinde yine burada Akre FM frekanslarında buluşmak ümidiyle. Dilinizden, gönlünüzden salavat ve Peygamber Efendimizin muhabbeti eksik olmasın efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat.

0: lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi, Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra FM dinleyenleri, Şehir İstanbul'dan cümlemize saygılar, sevgiler, muhabbetler. Efendim stüdyomuzda Profesör Doktor Mustafa Uzun hocamız. Buradalar hocam, hoş geldiniz. Muhterem hocam, dualarınızı bekleriz.
2: Dualar karşılıklı.
1: Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle. Hocam, Mevlid-i Şerif, Mevlidler ne zaman yazılmaya başlandı, kimler yazdı? Genel bilgilerden sonra özel olarak Vesile-tün Necat olarak anıdan, adlandırılan, okunan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlid-i Şerif'ine geleceğiz ama genel bir değerlendirme istirham ediyoruz sizden.
2: Şimdi efendim, Mevlid ki Mevlüt şeklinde de telaffuz edilir. Ama bizde yaygın olarak Mevlid şeklinde telaffuzu son zamanlarda daha yaygındır. Efendimizin doğduğu zamanı ifade eder. Doğduğu mekanı ifade eder. Yani Mevlid bu iki özelliğiyle doğduğu ayı, günü, onun zamanını ifade eder ve doğumunun kendisini ifade eder. Dolayısıyla ama bizim dilimizde Mevlid dediğimiz zaman bunların hepsi kastedilmiş olur. Efendimiz ne zaman doğmuştur? Rebiül evvel ayının 12'sinde, bazı rivayetlerde 8'inde de vardır. Zaten Mevlid törenlerinin kutlanmaya başlanması da Selçuklu Atabeylerinden Muzafferüddin Gökbörü zamanında başlamış. 8'i ile 12'sinin içinde bulunduğu haftayı Mevlid törenleri için, merasimi için, kutlamaları için tahsis etmiş.
1: Hicri.
2: Tabii. Bu törenlerin İlk başlangıcı zamanında yapılan işleri şöyle bir kısaca özetlersek, neler yapılmış, nasıl yapılmış, bir meseleye verilen ehemmiyeti de anlamış oluruz. Bu Muzafferüddin Gökbörü çok müttaki bir atabey, yani bir hükümdar, kendi bölgesinde hüküm süren, hatta Selahaddin-i Eyyubi'nin eniştesi, yani böyle bir çizgisi de var. Dindar bir adam, alimlerin ve sufilerin meclisine devam ediyor. Onlarla sohbetler ediyor. Hayır işlerini çok seviyor. Memleketindeki muhtaçlara mevsimine göre her türlü yardım yapıyor. Elbiseler, altınlar, yiyecekler, içecekler vesaire. Ve dullar ve yetim çocuklar için de binalar, imaretler vesaire yaptırıp onlara da bakıyor. Yani bizim hayır gelenimiz ta Efendimiz'e kadar devam ediyor ama ara sıra böyle isimler bütün hayrı kucaklayan ve müesseseleştiren isimlerdir. Şimdi eski kaynakların verdiği bilgilere bakılırsa peygamberin

0: durumu münasebetiyle kaynaklarda ifade şu: hatır ve hayale sığmayacak kadar büyük törenler yaptırıyor. Burada ben önce tören yaptırırken sadece dini diye düşünüyorum. Sonra incelediğimde şunu gördüm: halkın her kesimini kuşatacak törenler yaptırıyor ki bunun içine şenlikler de giriyor. Yani çocuklar da o törenlere katılıyorlar, büyükler de katılıyor. İşin dini tarafı da var, din dışı tarafı da var. Yani Peygamberimizin dünyaya teşrifi her kesim tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ve İslam dünyasının ondan sonra da hemen her yerinde benzer faaliyetler ortaya çıkıyor. Şimdi bakın neler yapıyor. Peygamberin doğum gününe 2 gün kala, yani 6 veya 10 Rebiül evvelde kaleden sürülerle deve, inek ve koyun indirilir. Şehrin büyük meydanında özel bir törenle bunlar kurban edilir. Yüzlerce, binlerce hayvan kurban ediliyor. Büyük kazanlar kurdurulup çeşitli yemeklerden pişirilip halka dağıtılıyor. Doğum gecesi akşam namazından sonra zikir ve sema meclisleri kuruluyor. Büyük bir fener alayı ile kaleden şehre iniliyor. Ondan sonra Mevlid günü askeri bir geçit resmiyle beraber meydanlara kürsüler konuyor. Vaazlar veriliyor. Nutuklar söyleniyor. Şiirler okunuyor. Ve sufilerin eliyle de halka elbiseler dağıtılıyor. Yani bayramda en önemli şey nedir? Yeni temiz elbise giymektir. Demek ki Müslümanlar o günü çok büyük bir bayram kabul ettiklerinden Hazret böyle bir uygulamada getirmiş. Ondan sonra da bu törene katılan ulemaya, vaizlere, sufilere de kendisi hilatlar vesaireler veriyor. O gün ikindiye kadar bu hal devam ediyor. Gecesi sabaha kadar da ihya ediliyor. Zikirle, fikirle, ibadetle. Bundan sonra da civar ülkelerden gelmiş olanları memleketlerine gönderme faslı başlıyor. Gökbörü onların her birine bir miktar atiyede bulunuyor. Yol harçlığı veriyor. Yani bu faaliyetimize katıldınız. Bizimle beraber bu haftayı, bu günü, bu geceyi ihya ettiniz. Tabii bu uygulamalarda özellikle sufiler ve şairler de Efendimizin mevlidini, vasıflarını, evsaf-ı nebi dediğimiz efendim, mucizelerini konu alan yazılar, konuşmalar ve şiirler meydana getiriyorlar ve bunları da okuyorlar bu törenlerde, bir hafta boyunca süren bu törenlerde. İlk defa mevlid törenleri böyle başlıyor ve ilk defa bu törenlerde mevlid dediğimiz bugün manzum olarak yazılmış, Efendimiz'den bahseden, onun evsafından vesairesinden bahseden eserlerin okunması da bu törenlerde oluyor ki burada da İbn-i Dihye diye bir zat var, bir hadis bilgini, bu hadis alimi. Bu Kitab-ı Tenvir fi Mevlid-i Siracil Münir adlı bir mevlid yazıyor ve Arapça bu mevlid ve törenlerde bu mevlid okunuyor. Hatta Gökberi o kadar çok beğeniyor ki bu okunan mevlidi, hazırlanan mevlidi İbn-i Dihye 1000 dinar ikramiye veriyor. Caize diyelim, ikramiye değil de tam adıyla buna ne deriz? Hediye diyelim. Ama eski adı bunun caize. Bunun eserinden bazı parçalar günümüze ulaşmış. Bundan sonra Gökberi'nin bu teşviklerinden sonra İslam dünyasının çeşitli yerlerinde yine bazı müellifler bu törenlerde okunmak üzere Arapça mevlidler kaleme alıyorlar. Efendime söyleyeyim, bunların sayılması, dökülmesi belki biraz zaman alır ama şu kadarını söyleyeyim. Benim tespitime göre Gökberi'den bu tarafa yazılan Arapça mevlidlerin sayısı benim tespitlerime 10 civarında, onu biraz geçiyor. Hadi tespit edemediklerimiz, unutulanları da işin içine katalım. 20 tane olsun. Ve şunu da söyleyeyim, ben bir müddet Kahire'de bulundum. Orada çeşitli büyüklerin, İslam büyüklerinin, bunlar mutasavvuf olabilir, mezhep imamları olabilir, ulemadan kişiler olabilir. Mesela İmam-ı Şafii'nin mevlidi kutlanıyor. Efendim Hazreti Hüseyin'in mevlidi kutlanıyor. Yani böyle bir gelenek olduğu halde yazılan eserlerin, peygamberimizi anlatan, tanıtan eserlerin sayısı ben diyeyim 10, siz deyin 20'yi geçmiyor. Gelelim Türk Edebiyatı'na. Türk Edebiyatı'nda Süleyman Çelebi'den bu tarafa yazılan eserlerin sayısı 100'ü aşıyor. Ve bunların isimlerini bildiklerimiz var. Elde olanların sayısı da 50'yi aşıyor. Yani bu ne demek? Bizim millet ta efendime söyleyeyim Süleyman Çelebi'den beri.
1: Hatta yani, Gökberi'den diyebiliriz değil mi?
0: Yani tabii doğru. Gökberi'den diyebiliriz de ortaya konan eserler Türkçe olmadığı için demiyoruz. Gökberi bu işin temelini atmış. Nasıl yapılacağını göstermiş. Nasıl kurtulacağını göstermiş. Esaslarını koymuş. O bu işin banisi, vazığı. Vazığı evveli diyelim. Efendim ama Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i yazmasından sonra 100'den fazla Mevlid yazılmış. 50'den fazlası da elimizde. Bu bizim milletin Efendimiz Aleyhisselam'a olan muhabbetini, sevgisini ortaya koyuyor ki diğer Efendimiz'le ilgili konularda yazılan eserleri de düşünürsek İslam milletlerinin hiçbirinin edebiyatında bizim edebiyatımızda olduğu kadar Efendimiz'le ilgili eser ortaya konmamıştır.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
0: Şimdi bu mevlütler Osmanlı Devleti medeniyeti kültürü yayılınca bu sefer de o coğrafyada mevcut ahalinin dillerinde de mevlütler yazılmaya başlamış. Önce Süleyman Çelebi'nin mevlidini tercüme etmişler. Mesela Arnavutça'ya tercüme etmişler, Kürtçe'ye tercüme etmişler, efendim Sırpça'ya, Boşnakça'ya vesaireye tercüme suretiyle. Daha sonra da onların müellifleri bu sefer kendileri eserler benzer şekilde aynı vezinle eserler yazmaya başlamışlar. Böylece yazılan Arnavutça mevlitlerle ilgili bir kitap basılmıştır. Efendim o kitapta hatırımda kaldığına göre 25'in üzerinde Arnavutça mevlit var. Yani şimdi Osmanlı idaresinde yaşayan Arnavutların meydana getirdiği sadece bu kültür dairesindeki insanlardır bunlar. Arapça mevlitlerden fazla olduğunu görüyoruz. Bu da nedir? Bu da Osmanlı'nın Efendimiz'in sevgisine, muhabbetine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Dediğim gibi başka dillerde de yazılmış mevlitler var. Şimdi bu bir de şunu gösteriyor. Bizim millet mevlit okumaya ne kadar düşkün. Dolayısıyla yani biz Süheyl Bey'in bir Ramazan medeniyeti lafı vardır. Ona kıyasen söyleyelim. Bir mevlid medeniyetine de sahibiz. Çünkü pek çok insan mevlid kaleme almış. Şununla bu konuyu bağlayalım. Bizim Edirne Müftüsü Feyzi Efendi diye son devirde Osmanlı kazı askerlerinden birisi olan bir zat kendi yazdığı kitabının başında şöyle diyor. Diyor ki artık insanlarda diyor vakit darlığı sebebiyle mevlid okumaktan kaçma görülmeye başlandı. İşte doğum oluyor, bizde mevlid her vesileyle okun. Doğumda, ölümde, efendim sünnette, askeri gidişte vesaire. İnsanlar okutamıyorlar, zaman yok diye. Ben diyor bunun önüne geçmek için diyor daha kısa bir mevlid yazdım diyor. 174 beyitlik zannediyorum bir mevlid kalemi alıyor. İnsanlar okusun. Fakat bazı yerlerde kendisi Anadolu'da vesaire dolaştığı için bazı yerlerde bu da uzun geldiği için diyor bu sefer yarı yarıya indiren yeni bir mevlid daha yazdım. O da 80 küsur beyitlik. Şimdi bakın demek ki yani mutlaka mevlid okunsun diye hatta bu zat bir de mevlid okumanın önemine dair bir kitap yazmıştır ki bizim ulemamız beyninde mevlid okunmalı mı okunmamalı da muhtelifun fih bir meseledir. Ama genellikle okunmalı çünkü orada Efendimizin menakıbından bahsediliyor. Onun sevgisi, muhabbeti bize lütuflarından söz ediliyor. Dolayısıyla Efendimizle ilgili kısmı bile başlı başına bir önemli eğitim aracıdır. Kaldı ki esnasında işte ilahiler okunuyor, aşırlar okunuyor, salatü selamlar getiriyor. Onların da kendine göre her birinin ayrı bir dini önemi ve değeri vardır. Ama Efendi böyle bir kitap da yazıyor. Sonra da bunun karşılığında iki tane de mevlid kaleme alıyor. Bu da gösteriyor ki bizim kültürümüzde hakikaten bir mevlid medeniyetinden söz etmek lazım. Bir de bu medeniyetin sadece mevlidi lafzıyla okumak değil, musikiyle okumak tarafı var ki edebiyat ve musiki bu medeniyetin de göstergesi oluyor. Mevlid medeniyetinin de diyebiliriz.
1: Eyvallah hocam.
0: Son olarak da o zaman Süleyman Çelebi'nin şeyle bitirelim. Ne diyor mevlidde? Gerdiler ses buğlasız obdan necat, aşk ile derdiyle eydün es-salat. Birer selam selam okuyarak hem Süleyman Çelebi'nin ruhunu hem Efendimiz Aleyhisselam'ı saygıyla, tazimle analım efendim.
1: Eyvallah hocam.
0: Eyvallah.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının

ayıpladı. Efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Sağduyulu akıl. Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu.

Akıl, insanı sorumlu kılan temel bir yeti, sağduyu ise fıtri bir sezgi olarak değerlendirilir. Bu iki kavram birlikte değerlendirildiğinde, sağduyulu akıl adı verilen dengeli ve hikmetli bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Sağduyulu akıl, yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmaz, aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde ölçülü ve vicdani bir rehberlik sunar. İslam düşünce geleneğinde akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi mümkün kılan temel bir yeti olarak tanımlanır. Akıl aynı zamanda dini yükümlülüklerin temelidir. Ancak insan hayatı sadece mantıksal ilkelerle şekillenmez. Sezgi, vicdan ve fıtrat da önemli yönlendirici unsurlardır. Bu anlamda sağduyu kavramı, aklın işlevselliğini tamamlayan ve onu daha dengeli hale getiren bir içsel sezgi gücü olarak öne çıkar. Sağduyulu akıl ise, bu iki yetinin uyumlu birleşimini temsil eden, hem düşünsel hem ahlaki derinliğe sahip bir bilinç durumudur. Akıl kavramının Kur'ani ve kelami temelleri. Kur'an'da akla büyük önem verilir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi ayetler insanları tefekküre davet eder. Akıl sadece bilgi üretme aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve muhakeme yetisidir. Ehl-i sünnet kelamında özellikle Maturidi akılcılığı iman sorumluluğunu akıl ile temellendirmiştir. Maturidi'ye göre insan vahiy gelmese bile Allah'ın varlığını aklıyla idrak edebilir. Bu da aklın sadece araç değil, aynı zamanda hakikate ulaşmada asli bir kaynak olduğunu gösterir.

Sağduyu ve fıtrat ilişkisi. Kur'an'da geçen Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat ifadesi, insanın doğuştan getirdiği ahlaki ve bilişsel potansiyele işaret eder. Sağduyu bu potansiyelin pratik yansımalarından biridir. Gazzali, fıtratı bozulmamış bir kalbin doğruluğu kolaylıkla kavrayabileceğini belirtir. Bu açıdan sağduyu ne sadece duygusal bir tepki ne de salt mantıksal çıkarımdır. Hikmete dayalı bir sezgidir. Sağduyulu akıl, hikmetli ve dengeli düşünme. Sağduyulu akıl, klasik felsefede Aristoteles'in phronesis, pratik hikmet kavramına karşılık gelirken, İslam geleneğinde bu hikmet anlayışı daha ahlaki ve metafizik bir zemin kazanmıştır. Hikmet, bilginin yerli yerinde ve dengeli kullanımını ifade eder. Kur'an'da hikmet, peygamberlere verilen özel bir lütuf olarak da tanımlanır. Bu bağlamda sağduyulu akıl, bilgi, ahlak ve sezgiyi bir arada işletebilen yüksek bir bilinç düzeyidir. İbn-i Rüşd'e göre din ve akıl çatışmaz. Sağduyulu bir akıl, dini daha derin ve tutarlı anlama imkanı sunar. Tasavvufta akıl ve sağduyunun konumu. Tasavvuf, İslam'ın içsel boyutunu temsil eden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını hedefleyen manevi bir disiplindir. Bu gelenekte akıl, önemli bir araç olmakla birlikte sınırlı bir yeti olarak değerlendirilmiştir. Özellikle aklı maaş ile aklı maat ayrımı, tasavvufta sıkça yapılan bir vurgudur. Cüneyd-i Bağdadi'nin şu ifadesi bu yaklaşımı özetler. Bizim yolumuz, kitap ve sünnete bağlı, ilim ve akıl ile sabit bir yoldur. Heva ve heveste değil. Bu ifade, tasavvuf ehlinin aklı hikmetli ve ölçülü bir şekilde kullandığını göstermektedir. Tasavvufta sağduyu, doğrudan bu kavramla adlandırılmasa da, selim kalp, basiret, fıtrat üzere olmak ve zuhuratı doğru yorumlayabilme yetisiyle örtüşür. Kalp, yalnızca duyguların değil, aynı zamanda marifet ve sezginin merkezidir. Allah katında en değerli uzu, akleden kalptir anlayışı, sufi düşüncede kalbin aklın önüne geçmesi anlamında değil, kalbin akılla birlikte hakikate açılan bir pencere olması anlamında kullanılmıştır.

0: İbni Ataullah el-İskenderi'nin Hikem-i Ataiyye adlı eserinde geçen "Aklın ışığı vardır ama aşkın nuru onun ötesindedir" ifadeleri, tasavvufi gelenekte sezgi ve aşkın aklın tamamlayıcısı olarak görüldüğüne işaret eder. Bu bağlamda sağduyulu akıl, tasavvufi pratiklerde sadece teorik değil, aynı zamanda hayata geçirilen bir bilgelik haline dönüşür. Müslüman bireyin düşünsel ve ahlaki gelişimi açısından akıl ve sağduyu birbirini tamamlayan iki asli güçtür. Sağduyulu akıl hem bireysel hayatın yönlendirilmesinde hem de toplumsal ahlakın inşasında önemli rol oynar. Sadece akılla değil, sağduyuyla da hareket eden birey dengeli, ölçülü, vicdani ve hikmetli kararlar verebilir. Bu yönüyle sağduyulu akıl, çağdaş İslam düşüncesinin ihtiyaç duyduğu bütüncül ve ahlaki bir düşünme modelini temsil etmektedir.
1: Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu.
0: Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

Sağduyulu akıl. Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz.

0: herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
1: Akra dinliyorsunuz.

haram bi hiyalihi. Tıpkı bir yerdeki gördüğümüz beyt ne kadarsa bu gökteki beyt de aynı o kadardır. Lefsekata lefsekata aleyh. Eğer onu şöyle yukarıdan bıraksalar aynı üzerinde aynı şeyle durur. Fazla da değildir, eksik de değildir yani. Yedhuluhu külle yevmin seb'une elhemelik. Her gün o beyte, her gün o beyte külle yevmin diyor. Seb'une elhemelik 70 bin tane melek her gün giriyor oraya. Tavaf ediyor. Biz yerdeki Kabe'yi nasıl tavaf ediyorsak, gökteki melekler de onu tavaf ediyorlar. Lem yarahu kattu. Bir gelen melek bir daha onu görmemiştir ebediyen. Ve inne lehu semayu hurmeten ala kadri hurmeti Mekke. Yeryüzündeki insanlara Mekke'nin kıymeti ne nispetliyse gökteki meleklere de o Beyt-i Mamur'un kıymeti öyledir. Buradaki insanlar nasıl can atıyor? Onlar da öyle can atarlar. Yine ikinci bir hadis ile El Beyt-i Mamur Fissemâ-i Sâbi'a. Şimdi gökler bölünmüştür. Bunların içerisine bizim aklımız ermez. Biz yalnız biliriz ki yedi gök seması var. Ki Beyt-i Mamur bu yedinci gök demiş. Fissemâ-i Sâbi'a. Bu yedinci gökte olan Beyt-i Mamur yedekuluhu külle yavun seb'une elfe melek. Bu da deminki gibi 70 bin melek orasını her gün ziyaret eder. Sümme la ya'udun ileyh. Ona bir daha gitmezler. Biz burada 1, 2, 3, 5 gidiyoruz. Buradakine gittik. İkinci gidiş yok. İkinci gidişe izin yok. Bir kere gidiyor. Bir daha ona nöbet gelmiyor yani. Nöbet gelmiyor. Çok Allah'ın. Sümme la ya'udun ileyh. Hatta tekûmessâ. Kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Kıyamete kadar 70 bin melek buraya her gün gidecek, ziyaretini yapacak. Şimdi gene buyur. El beytüllezi yukra'u fihil Kur'an. El beyt, bu ev. Ki yukra'u fihil Kur'an. Orada Kur'an okunuyor. İçindeki adam Kur'an okumasını öğrenmiş. Sabah da akşam da Kur'an'ını okuyor. İster sesli okusun, ister sessiz okusun. Okuyor Kur'an. Yetera'a li ehl-i sema. Nasıl ki yerdeki Kabe'nin gökteki Kabe gibi bir misali var. Bu gök ehli, gök ehli. Tabii onlar bizim gözümüzden hariç göremiyoruz, bilemiyoruz. Ama biliyoruz ki Allah-u Teala'nın bu melekleri var, görünmezler, yemezler, içmezler. Allah-u Teala'nın bir amacı. Bu yetera ziya verir diyor. Ehl-i semayı, gökte bulunan bu meleklere, bu Kur'an okunan evler ışık verir, ziya verir, aydınlık verir, parlarlar. كَمَا تَتَرَاءَ النُّجُوبُ لِأَهْلِ الْاَرْضِ Yerde yaşayan insanlara gökteki yıldızlar nasıl aydınlık veriyorsa Kur'an okunan evlerin de ziyası göktekiler için böyledir. Onun için aziz kardeş, sen sakın Kur'an okuyanlara kabahatimiz çok dersin bizim. Hiç kabahatsiz insanı bulamazsın yeryüzünde. Kabahatimiz çoktur, onu hepimiz itiraf ederiz. Bu kabahatlerimizle beraber Kur'an okuduğumuz halde kusurlarımız da vardır. Demek ki şu adama bak, hem Kur'an okurdu hem de şöyle şöyle hatalar, kabahatler de yapar. Böyle de adam mı olur deme. Sakın ha. Kendindeki çomağı görmeyip de başkasına iğne dürtmeye kalkma. Kendi hatalarını da gör. Sen de Müslümansın. Sen niçin yapıyorsun o hataları bakalım? Niçin o kusurları yapıyorsun? Niçin yaptın? Sen nasıl insansan o da öyle insandır. Melek değiliz. Peygamber hiç değiliz. Evliya da hiç değiliz. Evliyalar mahfuzdur. Enbiyalar masumdur. Biz ise mukadderat-ı ilahinin altında yuvalanır gideriz. Onun için hafız olabilmek büyük devlettir. Alim olabilmek büyük devlettir. Biz bunların kabahatini Allah'a havale ederiz. Onların hamil olduğu Kur'an'a hürmet ederiz. Onların hamil olduğu ilme hürmet ederiz. Kabahati kendisine ait. Varsa kabahati, onun sahibi de Allah'tır. İsterse azap eder, isterse etmez. Bu da ona ait. Biz onunla memur değiliz. Ondaki ilme, hürmet ve saygı vazifemizdir. İslamlık hürmet etkisine namına. Kabahatleriyle uğraşmak vazifemiz değildir. Onun için mutlaka çocuğunu okut, kendin de okumaya çalış, yaşın ne kadar ileride olursa olsun mutlaka, sonra işin ne kadar çok olursa olsun Kur'an'ını okumadan evinden çıkma. İşin ne kadar çok olursa olsun Kur'an'ını okumadan evinden çıkma. Kur'an'ını sakın abdestsiz olarak eline alma. Çocuklarına öğret, onu da abdestsiz olarak ellerine Kur'an'ı sürmesinler. Kur'an öyle bir kitaptır ki mesela her şeyi alabilirsin yerimize. Fakat Kur'an'ı abdestimiz olmadığı vakitte katliyen alamayız. Abdestimiz olmazsa hiç okuyamayız. Abdestimiz olmadığı takdirde ezberden okuyabiliriz. Karşıdan bakmak suretiyle okuyabiliriz. Elimizi almak suretiyle yapamayız. O zaman bir havlu ile hiç olmazsa tutmak lazım. Başka bir şeyle yap. Elhamdülillah memleketimizde su bu. Abdestsiz gezin. Abdest bozulunca abdesti tazelemek evladır. Şayet su yoksa yerine teyemmüm mümkün. Topraklarımız su yerine kaidir. El beyt.

alayım o zaman. Kıbletün li ehlil mescid. Şimdi birçok insanlar var ki Beyt-i Mazım'a gidiyor. Beyt-i Mazım işte bu cami kadar. Ya var yok bir yer. Bunun sahası geniş. Dış tarafı. Bunun sahasında duran insanlar buraya karşı yüzlerini buna karşı çevirmeleri lazım. Saha geniş fakat yüzlerini muhakkak Kabe'nin içinde namaz kılan insanlar yüzlerini buna çevirmek mecburdur. Yoksa rastgele kimisi böyle duruyor, kimisi böyle duruyor işte beytin içindeyiz ya. Yok olmaz. Muhakkak yüzünü Beytullah'a çevirmek lazım. Kabe'nin içinde olmak kafi değil. Yani haremin içinde olmak kafi değil. Mutlaka yüzünü kıbleye çevireceksin. Onun için elbeyt bu bir mazam. Kıbletin li ellil mescid. Bu mescid içinde bulunan insanların kıblesidir. Vel haramu kıbletin li ehlil ard. Şimdi Mekke'nin de bir hududu var. Dış. Yani o hududdan içeriye ihramsız girilemiyor. O bir hududu var. Kaç kilometre bir mesafede. O da yeryüzündeki insanların kıblesidir. Şimdi kusurlarımız var. Şimdi şu derecededir diyor Kabe. O dereceyi tam tutturuncaya kadar uğraşırız. E bu pusula yok lan. Pusula yok lan Müslümanlar. Ezberden şu tarafı bir kıble diyordu. O tarafa kılıyordu. İsabet, isabet. Şark ile gazın arası. Bize göre. Başka mesela öte tarafta oturan insanlara göre garb ile şarkın arası geliyor. Bu tarafta oturanlar başka tarafın şeysi geliyor. Yani mıntıkalara göre kıblenin şeysi değişir. O pusulalarımızda bugünkü ilme göre tutturmak güzel. Olmazsa mümkün ya. Şimdi dağda giderken biz pusulayı nereden bulacağız? Kıbleyi nereden bulacağız? İşte onun birçok şerahati var. O karşın bulutlu da hava, güneşi de göremezsin. Acaba kıble neresidir diyerekten soracak da adam bulmasın. Ama tahminen şurada batıyor, burada da şuradan doğuyor, burada batıyor. Demek kıble de şöyle olması lazım der. Kılarsın ama biraz inhiraf olup onu kabul eder Allah'a göre. Ama gayret etmeden hiç aramadın. Namaz vakti geldi Allah'a göre deyip durdun. İsabet etti. Hakikaten öylesiymiş kıble. Olmaz. Gayret lazım yani. Gayretini harcamadan, hakkını harcamadan olmaz bu işler. Onun için en büyük gayret, şimdi bak burada kıble meselesi ama kıble bizim Kur'an'dır ha. Kıblemiz Kur'an'dır bizim. Bu Kur'an hedefimizdir yani. Kur'an'ımızdan ayrıldığımız takdirde, Kur'an'dan ayrıldığımız takdirde bütün işlerimiz alt üst olur. Onun için ye'ti alen nâsi zemanun. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'tan. Ye'ti alen nâsi zemanun. Yâ rücü fîhi bi ukûlin nâs. Hatta la tecide ahaden za akli. Bu devirler insanları şaşırtırır. Herkes para para olur, maneviyatı bırakır, maddiyata dökülür. Şimdi bir bahçeye girerseniz kardeş. Kapıdan girdi. Bahçe çok güzel. Güzel adam tanzim etmiş. Hem bahçe çiçekleriyle, ağaçlarıyla, meyvelerle süslemiş. O bahçeden, o köşeden git, öteki köşeye, öteki köşeden git, öteki köşeye. Hep o bahçede gezin. Asıl bahçenin sahibi lazım arkadaş. Bahçeye geziyorsun. Bahçenin içerisinde evler var, odaları da var. Bunları da geziyorsun ama evin sahibi yok. Onun için sen evin sahibi olan, bu mülkün sahibi olan Hazreti Allah'a dön. O lazım bize. Çünkü muhakkak oraya gideceğiz. Gideceğimiz başka kapı var. Hiçbir kapı yok. Herkes dönüp dolayıp Allah'a gidecek. Dönüş oraya. Onun için sen o ahiretin için hazırlan. O ahiretini gözünün önünden de katiyen ayırma. Üsame radıyallahu anh'a bir şey almış. Galiba deve yavrusu. Ama parası da yokmuş. Demiş ki bir ay sonra sana bunun parasını ben veririm. Verir misin bana? Veririm demiş. Dikkat edin. Efendimiz'e demişler ki gelmişler. Üsame bir ay veresiye filanın devesini aldı. Ooo demiş Üsame. Ne kadar uzun düşünceli bir adam. Ben demiş gözümü açtığım vakitte kapayacağımı bilemiyorum demiş. Acaba kapayabilecek miyim bu gözü? Yoksa kapayamayacak mıyım? Başımı bu tarafa çevirdiğim vakitte acaba bu tarafa çevirebilecek miyim? Değil miyim? Ağzıma lokmayı alıyorum. Acaba bu lokmayı yutabilecek miyim? Yoksa yutamayacak mıyım? Böyle bir düşüncenin içerisindeyim. Tuğli emel. Ya bizim şimdi halimiz acaba nice olur ki? Nice olur ki? Biz çok hadiseler her gün gözümüzün önünde tevalü edilmektedir. Ama buna göre gaflette bizden katiyen ayrıldığı yok. Ahirete hazırlığımız yok. Ahiret için hazırlanacağımız da yok. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi bu gaflet uykusundan uyandırsın. Bu dünyanın saltanatına, süsüne, efendim geçici olan hayatına bel bağlayıp da ahiretini kaybeden kullarından etmesin. Elhamdülillah. Şimdi yarımşer cüzlerimiz. Yarımşer cüz okuma suretiyle. Yarım cüz azami olaraktan 10 dakikada okudur. 15 dakikada okudur yarım cüz. Bir cüzü 10 dakikada hafızlar okur. Bize göre hadi 20 dakikada.

0: bahsedendir yarım saat. Yarım saati, yarısı 15 dakikada bitmesi lazım gelirken, yarım saatten fazla da bitiremiyor. Olsun, zararı yok. Buna da razıyız. Buna da razıyız. Okunsun. Yalnız bu okumayı söktürüp ilerletmek ve daima okumak lazım. Yalnız haftadan haftaya bir kere okumayı bırakmamalı şey. Haftadan. Her gün evinde Kur'an'ını oku, hem sabah hem de akşam oku. Okumadan da yatma. Bunun için yatacağın vakitte abdestini tazele. Hiç olmazsa 4 rekat namaz kıl. Bu namazın hiç olmazsa Yasin'inle kılabilirsen çok âlâ olur. Geceleri belki kalkamazsın, işin gücün yorgunluğun oluyor. Geceleri de kısalıyor. Yat derken namazını kılar. Ya Rabbi bunu benim teheccüdümün yerine de kabul et der. Yatarsın Kur'an'ını okuyaraktan. Ruhun arşa kadar böyle gider. Güzel rüyalar görürsün. Korkulu rüyalar görmezsin. Rahat huzur içerisinde uyanırsın. Seni melekler de muhafaza eder. Sağdan sola kımıldandıkça, döndükçe senin için melekler dua ederler ve defterine de sahaplar yazar. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bu Kur'an'a sarılan, Kur'an'ın mucibiyle amel etmeye çalışan kullarımdan eylesin. Hepimizi Allah cümlemize aklı selim ihsan.
1: Amin.
0: El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah bu güzel günün içinde saklı olan mükafatlardan, ikramlardan cümlenizi istifade ettirsin. Biliyorsunuz bir darı imtihandır dünya. İmtihan halidir. Biz burada bu dünyada ömrümüz boyunca yaşıyoruz ama bu yaşamın oturması, kalkması, uyuması, uyanması, kazanması, harcaması, sevinmesi, gülmesi, ağlaması, üzülmesi hepsi bir imtihandır. Hayatın olayları karşısında bizim takınacağımız tavır ile biz Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanırız ya da efendim cezaya müstahak bir duruma düşebilir bir kul. O durumdan Allah'a sığınırız. Şimdi bir insanın ömrü boyunca tabii bu ana hakikati daima göz önünde tutması ve bütün işlerini bu ana düşüncenin, ana büyük hakikatin ışığında tanzim etmesi, davranışlarını ona göre düzenlemesi uygun olur. Şimdi biz dünya hayatında çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olayların bir kısmı, büyük bir kısmı hatta istatistik yapılsa aslında sevindirici olaylardır. Ömrümüz mutlulukla geçiyor, geçer. Büyük ölçüde insanların çoğunluğunun sayı olarak büyük bir kısmının ve bir insanın kendi ömründe de zamanının büyük kısmının mutlu geçtiğini kabul etmemiz lazım. Allah'ın nimetiyle geçiyor. Yani sıhhat ömrümüz boyunca umumi bir durumdur. Hastalık arizi bir durumdur. Sıhhi olarak, sıhhatli olarak, sağlıklı olarak uzun yıllar yaşıyoruz da bazı zamanlarda hastalanıyoruz. Ama bizim gözümüzde büyüyor hastalık. Sanki bütün ömrümüz hastalıkla geçmiş gibi efendim böyle bir duyguya kapılıyoruz. Ama doğru olarak düşünecek olursak, istatistik noktasından, zamanlama bakımından teraziye koyup tartacak olursak, mutluluklar çok fazladır, Allah'ın nimetleri çok fazladır, sıkıntılar azdır. Tabii kulların her birinin imtihanı başka başka geldiği de muhakkak. Biz genel ölçüler içinde söylüyoruz. Esas itibariyle nimetlere mazharız. Nimetlere mazhar olduğumuz zaman ne yapmamız lazım? Bu nimetin bizi yaratan Rabbimizden geldiğini bilmemiz lazım. Meyveleri biz mi olduruyoruz? Sıhhati biz kendi kendimize mi, kendi vücudumuza sağlıyoruz? Aklımızın, gözümüzün, kulağımızın, konuşmamızın mükemmelliği, sıhhatimizin tamlığı bizden değil. Bizim dışımızda bir olay, Allah'ın bize verdiği bir şey. Çevremizdeki hava, su, efendim manzara, meyveler, yiyecekler, bunlar hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin ikramı. Tabii biz bu ikramlara bir imtihan olarak aslında muhatap oluyoruz, mazhar oluyoruz. Allah bize nimet veriyor. Niçin? Bakalım şükredecek mi kulum diye. İşin aslı bu. İmtihan dünyasında nimetlerle karşılaştığımız zaman bunu bize Allah'ın gönderdiğini bilmeliyiz. Mün'imi, hakikiyi bilmeliyiz ve ona şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Biliyorsunuz dünyada insanlar, centilmen insanlar, kibar insanlar birbirlerinden küçük bir jest gördükleri zaman dahi hemen teşekkür ederim diyorlar ve çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim diyen şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu teşekkür Allah-u Teala Hazretlerine karşı her nimetinde olması lazım. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi ki bana sıhhat verdin, afiyet verdin, efendim huzur verdin, sağlık verdin, hayırlı evlat verdin, güzel iş verdin, temiz kazanç verdin. Elhamdülillah dünyanın güzel bir yerinde yaşıyorum. Elhamdülillah sülh ve sükun içindeyim gibi binlerce, milyonlarca, milyarlarca nimetin içindeyiz. Bunlara hamd etmemiz, şükretmemiz, bunların nimet olduğunu bilmemiz ve gönderenine teşekkür etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Bu bir. İkincisi, bazen de sıkıcı olaylar başımıza geliyor. Mesela hastalık gibi. Ama aslında hastalık sıkıcı bir olay olmakla beraber sonuç itibariyle insana büyük sevap kazandırdığı için aslında o da bir sevap kaynağı, mükafat kaynağı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde onun için buyurmuş ki insanlar, hasta olan insanların ne kadar büyük mükafatlara nail olduğunu, ne kadar büyük dereceler kazandığını, ahirette ne kadar yüksek mertebeler bulacağını bilselerdi, doğrusu sıhhatli olmak değil de hasta olmayı temenni bile ederlerdi. Tabii hasta olmayı temenni etmek yok. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri nimetleri sağlıklıyken de insana verebilir. Cennetin nimetlerini sağlıklıyken de bir insan kazanabilir. Biz hem sağlığı isteriz hem de cenneti isteriz tabii. Fakat bazen insanın başına hastalık geliyor. O zaman ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Şikayet etmemesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Konuşmasına, duygularına hakim olması lazım. Ve o zaman sabrederek sevap kazanması lazım. Demek ki müminin iki tane büyük sevap kaynağı var. Şükrederek sevap kazanmak, bir, nimetlerin geldiği zaman, nimetleri düşündüğü zaman, nimetlere erdiği zaman şükretmek. İkincisi de belalara, musibetlere, hastalıklara, sıkıntılara uğradığı zaman sabretmek. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını Kur'an-ı Kerim methediyor. Peygamber Efendimiz'in nasıl sıkıntılara uğradığını, sabrettiğini, sebat ettiğini, çalıştığını, gayret ettiğini biliyoruz. Ne kadar onu üzdüklerini müşriklerin biliyoruz. Hatta öldürmeye kastettiklerini biliyoruz. Hatta kendi doğduğu efendim sevgili beldesini terk etmek, hicret etmek zorunda bıraktıklarını biliyoruz. Bütün bunlara bu da yetmiyormuş gibi hicret ettiği yerde de efendim onu cezalandırmak veya onun efendim başlattığı nurlu hareketi söndürmek, Allah'ın nurunu söndürmek için nasıl ordu toplayıp da Medine'ye gittiklerini biliyoruz. Bütün bunlara da Peygamber Efendimiz'in nasıl ömrü boyunca sabrettiğini, nasıl efendim mütevazi bir hayat sürdüğünü, hatta bugünkü insanlarımızla mukayese edecek olursak, hani şu fakir dediğimiz vatandaşlarımızın halleriyle mukayese edelim köydeki veya gecekondudaki. Doğrusu Peygamber Efendimizin bizzat Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen ve etrafındaki sahabe-i kiramının rıdvanullahi aleyhim ecmain Allah'ın en sevgili, mübarek, salih, evliya kulları olmalarına rağmen ne kadar sıkıntılar çektiğini okuyunca hayretler içinde kalıyoruz. Giyecekleri yok, yiyecekleri yok, aç kalıyorlar, sabrediyorlar ama Allah'a karşı ibadetlerinde, kulluklarında mükemmel bir çizgiyi asla bozmuyorlar. Bizim için örnek insanlar, parmakla gösterilecek, peşlerinden gidilecek, efendim yollarına uyulacak insanlar oluyorlar. Ümmetin en yüksek tabakasını teşkil ediyorlar. Demek ki sabretmekle de insan sevap kazanır ve hatta sabırla insan daha çabuk olgunlaşır. Hatta tasavvufta da öyledir. Yani sabırla olan gelişme efendim nimetler içindeki gelişmeden çok daha fazladır. Çok daha hızlıdır. Çok daha kesindir. O bakımdan sabırla insanın bir derece kazanma sebebi. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Duyduklarımızdan ibret alıp, anlayıp, dinleyip onları uygulamayı nasip eylesin. Tabii nasihatten murat, nasihati tutmaktır. Hadislerin, ayetlerin inmesinden, peygamber gönderilmesinden murat da insanların tebliğ edilen hakikatleri öğrenip onları uygulamasıdır. İslam insana dünya ve ahiret saadetini uyguladığı takdirde sağlayacak. O bakımdan Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamını en güzel tarzda hayatımızda, evimizde, iş hayatımızda, toplum hayatımızda uygulayalım da Allah-u Teala Hazretleri bizi hem dünyada bahtiyar eylesin, güçlü kuvvetli eylesin, mutlu eylesin, hem de ahirette sevdiği kullar olarak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: istediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı.

söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Band. Türk Edebiyatı'nda band, bir şiirin kendi içinde bütünlük oluşturan dizeler grubuna verilen addır. Bir başka deyişle şiirin her bir bölümüdür. Özellikle divan şiirinde murabba, muhammes, müseddes, terkibi bend ve tercihi bend gibi nazım şekillerinde her bölümün adı bend olarak anılır. Bendler tamamı aynı aruz kalıbıyla yazılmış olmalıdır. Bir şiir ikilik, beyit yani iki mısra veya üçlük, üç mısra, dörtlük, beşlik, beş mısra veya daha fazla mısralı birimler halinde düzenlenmişse bu birimlerin her birine bend denir. Ayrıca musammat şiirlerde de her parça bend adını taşır. Cumhuriyet döneminde bile yazı, makale, fıkra için bir süre bend kelimesi kullanılmış. Kelimenin parça, bölüm anlamı Türkçe içinde yaşamaya devam etmiş. Türk şiirinden güzel bir bend örneği Haşim'in ünlü Bülbül şiiri iki bend halindedir. Her bend kendi duygusal bütünlüğünü korur ancak iki bend bir araya gelince şiirin anlamı tamamlanır. Birinci bend, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. İkinci bend, savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Vefasız baharın yeliyle düşmüş gibi gül yer yer hak ile. Bu şiirde her bend aynı ölçü, aynı duygu tonu ve aynı imgeler dünyası içinde olduğu için anlam bendler üzerinden akar ve derinleşir. Bend şiirin mimari taşıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hılkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara اَفْتَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ مِنْ قَبْلِ benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözün en üstünü la ilahe illallah sözüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennete girişin sebebidir. Efendim semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen cennete girer. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet, bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla, efendim, her şeyle ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki, sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim. Hem gökyüzü, makrokozmos, büyük kozmos, büyük kainat, hem atom alemi, küçük kozmos, bunları biliyorum, fizikçiyim ben. Bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum. Bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum. Kat sayıların birliğini görüyorum, tamlığını görüyorum ve biliyorum ki, kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni, bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inançlıyım diyor.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Sabit bin Kurra ve Dünyanın Yarıçapı. Matematik üstadlarından 9. yüzyılın en büyük astronomu, büyük mütercim ve doktorlarından Sabit bin Kurra, bugünkü Urfa yani Harran'da 834'te doğdu. Asıl adı Mervan Ebu'l-Hasan el-Hayrani'dir. Önceleri sarraflıkla uğraşan Sabit bin Kurra, ilme aşırı düşkünlüğü nedeniyle Bağdat'a gitti. Arapçanın yanında Yunan, Süryani ve İbrani dillerini bilmesi ona çok şey kazandırdı. Orada matematik, astronomi, tıp ve felsefe öğrendi. Döneminde tüm bu alanlarda çok büyük gelişmelere öncü olmuş, özellikle geometri ve cebir konusunda yeniliklere imza atmıştır. Zamanının en büyük akademisi olan Beytül Hikme'de görevlendirildi. Ayrıca saray astronomu olarak çalıştı. Bağdat'ta kaldığı süre içerisinde birçok ilmi çalışmalar ve tercümeler yaptı. Nice eser verdikten sonra 18 Şubat 901'de Bağdat'ta vefat etti. İslam bilgini Sabit bin Kurra, çeşitli ilim dallarında 150 kadar eser verdi. Astronomi ve matematik dalındaki çalışmaları bilhassa kayda değer. Dünyanın yarı çapını ölçme çalışmaları yaptı. Dünyanın çevresini 360 meridyene bölünmüş kabul ederek, ekvatorun uzunluğunu hesap etmiş, buna bağlı olarak da dünyanın yarı çapını bulmuştur. Onun bu keşfi Endülüs yolu ile Avrupa'ya geçmiş, birçok kaşif bu hesaplamalardan faydalanarak yollarını tayin etmiş, dünyanın küre biçiminde olduğunu ve belli ölçüleri olduğunu anlamışlardır. Güneş ve dünya tutulmaları ile ilgili olarak rasatlar yaptı, rasat metotlarını geliştirdi. Sabit bin Kurra'nın en önemli özelliklerinden birisi, bugünkü kullanılan trigonometrinin esaslarını bulan ve uygulamaya koyan kişi olmasıdır. Sabit bin Kurra, Batı'da İslam Öklidi olarak tanınır. Pisagor teoremi üzerinde çalışmıştır. Kamusül Alam isimli eserinde belirttiğine göre, matematiğin bir kolu olan kalkulusun keşfi ona aitti. İslam bilgini olan Sabit bin Kurra, aynı zamanda büyük bir doktordu. Tıbba bazı yenilikler kazandırmıştır. Kızıl ve kızamığı ilk keşfeden kişidir. Dünya tıp tarihinde ilk anestezi de ona aittir.
1: Bir mucit, bir icat. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek, artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal, hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken de ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Oysa tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, her kim ki şu sözleri söylerse, nedir o sözler? Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubu ileyh. Sübhanallahi ve bihamdihi, hatırınızda kalır. Estağfirullahe ve etubu ileyh, bu da hatırınızda kalır. Kim böyle derse, kütibet kema kaleha. O onu dediği şekil ile aynen yazılır. Kim yazar? Melekler yazar. Nasıl yazar? Manevi, nurani bir yazı ile yazarlar. Yazılır maneviyat aleminde. Sümme ullikat bil arş. Sonra arş-ı rahmana asılır. O yazdığı şey arş-ı rahmana asılır. Bu söylediği sözün yazılmış şekli. La yemhuha zembun amilehu sahibuha. Bu sözü söyleyen kimsenin ileride yaptığı bir başka günah onu sildirmez. Yazılır, arşın şeyine asılır, altına asılır. Hatta yeltallah, ta o kul ölüp Rabbına mülaki oluncaya kadar, Allah'a kavuşuncaya kadar o orada öyle asılı durur. Ve hiye mahtûmetün kemâ kâleha. Onun öyle söylediği şekilde muhafaza edilmiş ve bir de mühürlenmiş olarak. Yani bir şeyi güzelce paketledikleri zaman kimse açmasın, ambalajı bozulmasın diye üstüne bir de mühür koyarlar. Kırmızı mumla bir de efendim mühür basarlar. Açıldı mı belli olur, onun için kimse açmaz. Yani kıymetli şeyler, padişahın fermanı, efendim giden hediyeler, bohça, torba filan neyse böyle yapılırdı eskiden. Onun gibi bu yazı yazılır, arşa asılır, böyle efendim mühürlü, mahfuz bir şekilde sahibi oraya kavuşuncaya kadar orada durur. Tabii oraya kavuşunca da sahibi onu alır, onun hayrını görür muhakkak.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Önceki programımızda Huneyn gazası ve Taif kuşatması konusuna bir giriş yapmıştık ve Huneyn gazasının tarihi, mevkii ve sebebi başlığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abdullah bin Ebi Hadrat'ın düşman hakkında bilgi toplamakla görevlendirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin ve Sakiflerin savaşmak için hazırlandıklarını işitti. Abdullah bin Ebi Hadrat el-Eslemi'yi çağırdı. Hevazinlere gitmesini, halkın içine girip onlar hakkında bilinmesi gereken bütün bilgileri elde edinceye kadar aralarında kaldıktan sonra haber getirmesini ona emretti. Abdullah bin Ebi Hadrat çıkıp Hevazinlere gitti. Hevazinlerin ordugahlarında dolaştı. Malik bin Avf'ın yanına kadar sokuldu. Hevazin başkan ve kumandanlarını onun yanında buldu. Malik bin Avf'ın arkadaşlarına, "Muhammed bu defakinden sonra hiçbir zaman bir daha çarpışamayacaktır. O şimdiye kadar ancak savaş bilgisinden haberi olmayan kavimlerle karşılaşmış ve onlara galebe çalmıştır. Seher vakti olunca hayvanlarınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı arkanızda sıralayacaksınız. Sonra askerlerinizi sıralayacaksınız. Müslümanlarla karşılaşınca hücuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırın. Bir tek adam gibi hep birden saldırın. İyi bilin ki yenmek ilk saldıranındır." dediğini işitti ve ezberledi. Kınlara kırılan kılıçların sayısı 20 bin idi. Hevazin ordularının savaş düzeni. 1. Hevazin ordularının en önünde süvariler, 2. süvarilerin arkasında piyade savaş erleri, 3. piyade savaş erlerinin arkasında kadınlar ve çocuklar, 4. kadınlar ve çocukların arkasında davarlar, 5. davarların arkasında develer, 6. develerin arkasında da sığırlar bulunuyordu. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hevazinlerin ordugahlarında bir iki gün kaldıktan sonra dönüp bütün gördüklerini, işittiklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Ona Abdullah bin Ebi Hadrat'ın haber verdiği şeyleri anlattı. Hazreti Ömer, "İbni Ebi Hadrat yalan söylüyor." dedi. İbni Ebi Hadrat, "Ey Ömer,

0: Sen şimdi beni yalanlıyorsun ama vaktiyle sen Hakk'ı da yalanlamıştın. Senin o zaman yalanladığın zat benden daha hayırlıydı dedi. Hazreti Ömer, Ya Resulallah, İbni Ebi Hadrat'ın söylediğini işittin mi dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, doğru söylüyor. Ey Ömer, sen yolunu şaşırmıştın da Allah sana doğru yolu göstermişti buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hevazinlerle çarpışmak üzere hazırlanmaya başlaması. Peygamberimiz Aleyhisselam, Abdullah bin Ebi Hadrat'tan hevazinlerin haberini alınca onlarla karşılaşmak üzere acele hazırlandı. Saffan bin Ümeyye'nin yanında zırhlar bulunduğu Peygamberimiz Aleyhisselam'a anılmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam ona haber saldı. Saffan daha Müslüman olmamıştı, müşrikti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, ''Ya Eba Ümeyye, yarın gidip düşmanımızla karşılaşacağız. Şu silahlarınızı bize emanet olarak ver.'' buyurdu. Saffan, ''Ya Muhammed, gaspen zorla alıp geri vermemek üzere mi istiyorsun?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Hayır, sana iade edinceye kadar bizde emanet olarak kalmak, kırılan ve yitirilenleri tazmin edilmek üzere istiyoruz.'' buyurdu. Saffan, ''Öyle olunca bunda bir sakınca yok.'' dedi. 100 adet zırh gömlekle onlara yeteri kadar da silah verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunları savaş yerine kadar taşımayı üzerine almasını da ondan istedi. Safvan, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu isteğini de yerine getirmeyi kabul etti. Peygamberimiz Aleyhisselam amcasının oğlu Nefel bin Haris'ten de 3000 mızrak aldı. Hattab bin Esit'le Muaz bin Cebel'in Mekke'de görevlendirilişleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Attab bin Esid'i Mekke valiliğine, Muaz bin Cebel'i de sünnet fıkıh öğretmenliğine tayin etti. İslam askerlerinin sayıları ve Mekke'den yola çıkışları. Peygamberimiz Aleyhisselam Şevval ayından 6 gece geçtikten sonra 5 Şevval cumartesi günü 2000'i Mekkeli olmak üzere 12 bin kişilik askeri bir kuvvetle Mekke'den Huneyn'e doğru yola çıktı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş. Mesut Bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişah hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin, senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bigane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin,

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşıkı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, mahdum olup gördüğü o her vahi bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina ol arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili her refa senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin, muhtacı lütfu devletin.

0: Okudukça Eser Çöle İnen Nur Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar kitap dostları. Dünkü bölümde Abdülmuttalib'i ve onun zemzemi bildiren rüyasını okuduk. Allah'tan 10 çocuk dilemesini de. Son gördüğü rüyadaysa oğullarından birini kurban etmesi gerektiğini görmüştü. Durumu oğullarına açmış, onlar da teslim olmuştu. Tam burada kalmıştık değerli dinleyenler. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim. 5. Bölüm Abdülmuttalib'in emriyle her çocuk ismini bir ok üzerine yazıp babasına verdi. Baba bu oklara kura attı ve isim düştü. Abdullah. Baba eline bir bıçak alıp Abdullah'ın bileğinden kavrar kavramaz araya giren Kureyş büyükleri olmaz, olmaz dediler. Evlat kurban etmek gibi bir adeti aramızda yol açılamaz. Başka çare düşünelim. Hayber taraflarında gayipten haber verdiği sanılan bir Yahudi kadına başvurdular. Derdimize çare bul. Acuze bir sırıtışla sordu. Sizde bir insanın diyeti nedir? 10 deve. Gidin 10 deve hazırlayın. 10 deve ile Abdullah arasında kura çekin. Kura develere düşerse ne âlâ, düşmezse 10 deve daha ekleyin ve yine kura çekin. Kura develere düşünceye kadar, her defa onar onar develeri fazlalaştırın. Kura develere düştü mü, Rabbiniz razı oldu demektir. Develeri hep birden kurban edersiniz ve çocuk kurtulmuş olur. Koştular ve Yahudi karısının dediğini yaptılar. Develer 90'a çıktığı halde kuralar hep Abdullah'a düştü. Develer 100 olunca onlara. Abdullah kurtulmuştu. Hemen 100 deveyi birden kurban edip öylece bıraktılar. İnsan, yırtıcı hayvan, kuş, develerin üstüne üşüşen üşüşene. Bu yüzden de Abdullah'a boğazlanmış, zebih yahut kurbanlık lakabını taktılar. Nitekim ileride Allah'ın sevgilisine biri Hazreti İsmail'e öbürü babası Abdullah'a kinaye olarak İbnü's Zebiheyn, iki kurbanlığın oğlu denilecektir. Abdullah güzellerin güzeli. 100 deve kurban edilmiş, ismi her tarafa yayılmış, babasıyla Mekke'ye dönüyor. Bir aralık Abdullah babasından ayrıldı ve Kabe civarından Beni Esed kabilesinin yolundan geçmeye başladı. Yolunda genç bir kadın. Kadın hafifçe bir duvara yaslanmış, derin derin gözlerini süzmüş, vecd içinde Abdullah'a bakıyor. Abdullah kadının tam önünde. Kadın fısıldadı. Şşt, delikanlı, bilhassa dur. Abdullah durdu. Bugün 100 deve kurban ettiniz. İster misin o develeri ben sana vereyim? Ne olacak? Benimle kal. Hayır dedi Abdullah, harama el sürmem. Ve Beni Esed güzelinin mahzun bakışları önünde başını alıp uzaklaştı. Abdullah, Beni Zühre kolundan soylulukta en üstün Abdümenaf oğlu Vehb'in kızı Amine ile evlendi. Amine, kainatın efendisine gebe. Abdullah sokakta kurban dönüşü yoluna çıkan Beni Esed güzeline yine rastlıyor. Bu defa kadın hissiz ve donuk. Abdullah soruyor, ne oldu? Halin değişmiş. O gün alnında esrarlı bir nur vardı. Kendimden geçtim. Artık o nuru sende göremiyorum. Gerçekten nur, yeryüzünde annelerin en büyüğü Amine Hatun'a geçmiştir. Anne 2 aylık gebeyken Abdullah ticaret vesilesiyle gittiği Medine'de hastalanıp öldü. İbni Abbas, Abdullah ölünce melekler Allah'a dedi ki, ''Ya Rab, Resul'ün öksüz kaldı.'' Hitap, ''Onun koruyucusu ve yardımcısı benim.'' Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi, Allah Resulü'nün babadan oğula asli nesep hattı, baştan başa tevhid dinine bağlı insanlardan ibaret. Kainatın efendisi amca kolları halinde sağa sola dağılışlar müstesna, asli nesep hattı üzerinde şirk ve küfre bulanmış, puta tapmış ve inanmamış, tek fertten bile münezzehtir. Asli nesep hattı üzerindekilerin hepsi İbrahim peygamberin dininde vahdaniyete bağlı kimseler. O an dünya öyle bir alemdedir ki yerle gök bütün kadrosuyla büyük kurtarıcıyı bekler gibidir. O an, zaman bir dairedir. Ne başını bulmak mümkün ne sonunu. Hangi noktayı başlangıç sayalım ki o noktadan karış karış giderek hadiseleri oluş sırrına göre kaydedelim. Her birinin birbirinden ayrı, nereye dayandığı belli olmadan, sadece birbirine dayandığı malum birkaç kibrit çöpünün kurduğu izafi nispet ölçüsüyle zaman, rastgele herhangi bir yerinden tuttuğumuz ve ona göre geri yahut ileri hareket etmekten ve aptal aptal sayı saymaktan başka çare bulamadığımız en girift vaka. Bu ölçüyü vurulunca zaman onu Nuh tufanı kadar sert çizgilerle belirten büyük hadiselere karşılık sonsuz çöllerde sahibi meçhul bir ayak izi kadar küçük ve mahrem oluşlardan da kıymet alabilir. Hele sıra kemiyet sırası ve bu sıranın şerefi diye bir kıyasa bu esrar dairesi üstünde hiçbir yer vermeyelim. Şöyle demez miyiz? Teneke mahallesini geçer geçmez karşımıza Süleymaniye Camii çıkar. İnsanoğlu sezer ki böyle bir tarifte Süleymaniye Camii'ni Teneke mahallesine tabi kılıcı bir derece hükmü yoktur. Zahiri ve darmadağınık kemiyetlerin kadrosunda hiçbir fert şunun veya bunun altında veya üstünde oturduğuna göre bir şeref sıkıntısı çekmiyor. Eğer hakikatte böyle bir kanun olsaydı, alemde esasen zaman diye bir hadise olmaz ve hiç kimse Allah'ın sevgilisinden evvel ve sonra gelemezdi. Zaman, zaman, zaman ve onun kakılı olduğu mekan. Ne çile, ilahi sırrın en yakıcı tecelli zemini. Zaman ve mekan içinde rasuller geldi. Mukaddes rasullük bayrağını birbirine teslim ederek gittiler. Gaye, bayrağın bütün zaman ve mekana hakim Allah sevgilisine varmasıydı. Teslim edici son rasul eli, babasız hak peygamber Hazreti İsa oldu. Onun doğum yılı farz edilen seneye bir dediler. O tarihten 500 küsur yıl geçti. Miladi 6. asrın son yarısı. İşte böyle ifade edersek her birinin eksiği ve fazlası, gerisi ve ilerisi olan adet sıkıntısından ve kemiyet utancından kurtulmuş oluruz. Bize 5 kıta olarak gösterilen dünyayı yine bu kıtalar içinde ve bir şimşek aydınlığında gözden geçirelim. Amerika ve Avustralya parçalarında milattan sonraki 6. asırda hiçbir şey görünmüyor, simsiyah. Oralarda yalnız cemaat, nebat, hayvan hayatı, bir de hayvanlardan farksız insanlar. Bütün kaynaşma Asya, Avrupa ve biraz da Afrika'da. Asya'nın şarkından başlayan, Cenubunu takip eden ve Çin, Hint, İran'ı geçerek Suriye'ye doğru uzanan yol üzerinde en keskin mana renkleri ve oluş çizgileriyle bütün bir insanlık. Şark ve Garp bölümleri, ikisi de Akdeniz'e doğru akıyor. Şu Akdeniz ne esrarlı çerçeve, yoksa dünya evinin cümle kapısı önündeki havuz mu o? Herkes ve her şey onun etrafında yahut etrafının etrafında. Mısır. Ehramlar öyle kurşun kalem uçları ki zaman onları en ince zımpara kağıdıyla hafsalanın alamayacağı kemiyet hududunda bile olsa mutlaka yontup bitirecektir. Onların altında yatan ve ölümsüzlüğünü mezarının sipsivri kemiyet ve mukavemetinde bekleyen firavunlar. Ölüm için ölümü yaşayan devrik putlar ve esen rüzgar. Bu esen rüzgarı kokla bakalım acaba içinde bir zamanlar Musa peygamberin üflediği tevhid nevhasından bir ıtır bulabilecek misin? Hiç. Şu ulu belde İskenderiye, miladın ilk yıllarında şarkla garbın birbirine karıştığı çukur. Cihan ticaretinin hilekar dümencisi bütün marifetlerini burada gösterdi. Her şeyi melezleştirme, soysuzlaştırma ve çığırından çıkarma tezgahı. İskenderiye Mektebi isimli Neoplatonizma felsefesini burada yoğurdular. Eflatun'un saf idealizmasını burada Yahudi mistiğine daldırdılar. Her şeyi lafta, vecde bağladılar. Fakat vecdin neye bağlanacağını ve nasıl olacağını açık bıraktılar. Asırlar sonra tayyare uçurtmadan çıktı derecesinde muazzam İslam tasavvufunun işte bu felsefeden devşirilme olduğunu iddia ettiler. Neoplatonizma, kıpırdamaz gövdesine kanat takmayı düşünen bir su aygırı. Tasavvuf da kanatlarını Halık'ından almış, arşa seyreden bir hüma kuşu. Benzeyebilir mi? Ölü İskenderiye, miladi 6. asırda her yer gibi yanlış toplamaların pası ve küfü altında, kıble istikametinden gelecek büyük doğrultucuyu bekliyor. Bir tarafta Yunan, öbür tarafta Roma. Ufuklara görmeden bakan heykellerin taş gözlerinde yuva kurmuş. Hiçlikle maziye ait sahte muvazene ve saffetlerinin şimdi yerlerinde yeller estiğinden bahsediyor. Neredesin ey her şeyi düzeltecek ve her vahidi yerine koyacak mukaddes el? Sağır ve içine kapanık duvarların ezici ve nefes tıkayıcı baskısı altında ufukları çökerten Bizans. Asya ile Avrupa'nın kilit noktasında insanlığın şah damarı ve umumi iflas manzarasının panayır yeri. Din içi ve din dışı bütün eğriliklerin cümbüşü orada. Başımızı Asya'ya çevirelim. İlk bakışta Mezopotamya. Kol kol insanlık cereyanlarının zamanında anafor bölgesi. Ne Babil kalmış ne asma bahçeleri ne de göklerin tavanını bulmak için yükselttikleri ve tepesinde Nemrud'un fezaya ok attığı kule. Büyük tevhid müjdecisi İbrahim peygamber burada yetişti. Küfürle burada çarpıştı. Harlı ateşten gül bahçesine indi ve nasipsizleri arkasında bırakarak buradan çıkıp gitti. Ve yine burası İranlılar ve Bizanslılar arasında henüz asli hidayete ermemiş olan doğuyla erdiği ve doğudan devşirdiği hidayeti delalete çevirmiş olan batının temelsiz ve hakikatsiz çarpışmalarına yol verici köprübaşı.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
1: Akra, akra, akra.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: 10. Tercüme-i Hal biyografi bilgileri Maruf el-Kerhi Hazretlerine ait. Kerhi, H harfiyle. Kef ve H harfi. Ve minhum marufu nil kerhiyyü. Yani o evliyaullah mutasavvuflardandır. Onlardan birisi de şudur. Marufun el-Kerhiyyü. Marufu nil kerhiyyü. Yani Kerh mahallesinden, Bağdat'ın Kerh mahallesinden Ma'ruf isimli şahıs. Ve Ebu Mahfuz'in. Bu Ebu Mahfuz idi. Yani künyesi neymiş? Ebu Mahfuz imiş. Belki o oğlu olduğundan Mahfuz adında, belki de bazen oğlu olmadan da bu ismi veriyorlar. Öyle de olabilir. Ma'ruf ibnu Feyruze. Yani babasının adı Feyruz'muş. Feyruz oğlu Ma'ruf. Ma'ruf ibnu Feyruz. Tabi İranlılar Feyruz demezler. Firuz derler. Fakat Arapçaya geçince böyle Feyruz diye harekelemiş buraya. Aslında Feyruz kelimesi Farsçadır. Ama Arapçaya geçmiştir. Farsçası P harfiyledir. Fasih olanı. Piruz'dur aslı. P harfi Arapçada olmadığı için P yerine F'yi kullanmış. F'yi Firuz. Feyruz telaffuz etmişler. Piruz Feyruz olmuş şeyde. Babasının ismi Feyruz'muş.

Semitü Muhammed ebne Yakuben Esam. Güvenilen bir şahısmış bu. Emniyetli, güvenilen bir kimseymiş. 247 senesinde dünyaya gelmiş. İsa burada ölmüş. Efendim 346 senesinin Rebiül Evvel ayının içinde. 346 senesinde. Tabi Sülemi de Nişapurlu. Neysabur diyorlar onlar. Nişapur diyemiyorlar. P harfi yok. PB oluyor. Ni demiyorlar. Neysabur diyorlar. Tabi Farsçası aslı Nişapur. Nişapur. Nişapur'da bundan duymuş. Sülemi kitabı yazan bilgiyi bundan almış. Güvenilen bir adammış bu. Yekulü semitü Zekeriyebne Yahyebni Esed. O da bu şahıstan duymuş. Zekeriya İbni Yahya İbni Esed'den duymuş. Bu da Merv şehrinden bir kişiymiş. Bağdat'a yerleşmiş. Birçok kimselerden hadis alıp nakletmiş. Birisi de Maruf-u Kerhi olmak üzere. Ondan da pek çok kimseler bu bilgileri rivayet eylemişler. Güvenilen bir kimseymiş. Yani sikaten la be'sebihi, mahsuru olmayan, güvenilen bir kimse. Tüvfiye yevmel hamis, perşembe günü ölmüş. Lisenetin halevne min rebi ilahir. Lisittin halevne min rebi ilahir. Rebi ilahir ayının sonuna 6 gün kala 270 senesinde vefat etmiş. Bu şahıstan, o Muhammed ebne Yakub el-Esam, bu şahıstan Zekeriya ibni Yahya ibni Esed'den işitmiş. O maruftan nakleden bir kimse. Yekulu Maruf ibnu Feyruze Ebu Mahfuzinil Kevhiyyü. O işte ismini böyle tespit etmiş. Feyruz oğlu Maruf, künyesi Ebu Mahfuz, nisbesi Kerhiyyü. Ve yukarı Maruf ibnül Feyruzan. Feyruzan oğlu. Firuzan oğlu Maruf da denilir. Feyruz, Feyruzan. İkisi aynı kelime demek ama biraz sonuna elif nun gelmiş. Manada biraz şey var. Feyruzan diye de tespit edilmiş baba ismi demek ki. Firuzan dediğimiz bizim Türkçe'de de kullanılan bazı kimseler bu ismi koymuş oluyorlar. Semitü Ceddi. Ben dedemden işittim. İsmail ebne Nüceyd. Yani Süleymi'nin dedesi bu. Dekulü Semitü Eba Abbasini Serrac. O da Ebu Abbas Serrac'tan işitmiş. Bu şahısta Müsnet ve Tarih isimleri eseri varmış. Efendim Yusuf İbni Ömer haber verdi diyor Sülemi. Haddesena Ubeydullah İbni Ubeydullah İbni Caferini Saganiyyü Haddesena Umar İbni Vasıl Kale Kale Sehl İbni Abdullah Akberini Muhammed İbni Sevvar An Ma'ruf İbni Aliyyinil Kerhiyyini Zahid El Kerhiyyiz Zahid. Burada da Ali diye geçti. Bu isimlerle gelen rivayette. Bunlar hakkında da her birinde aşağıda bilgiler var. Şey yapalım. Yusuf İbni Ömer Ezzahid kimmiş? Efendim Zilhicce 300 senesinde doğmuş. 300 senesinin Zilhicce'sinde. Duası makbul bir kimseydi. Kâne mücâbet da've. Mücâbet da've. Duası makbul bir adamdı bu. Salihen zahiden sadıkan. Salihti, zahitti, sadıktı, doğru sözlüydü. Yani salih iyi kimse. Efendim zahit dünyaya meyletmeyen, gönlünden onu çıkarmış, ahirete rağbetli kimse. Efendim sadık sözü doğru. Özlü sözü doğru bir kimseymiş bu. Sıkatun me'munen. Sıkaten me'munen. Yani güvenilen bir kimseydi, kendisine itimat edilen bir kimseydi. Yuşaru ileyhü bil hayru ve salahi fi vaktihi. Zamanında iyilik ve doğruluk konusunda, efendim, hayırlılık konusunda kendisi şöhretli bir kimseydi. Parmakla işaret ondan gösterilen bir kimseydi. Bu adam var ya, çok doğrudur, çok iyidir diye böyle herkesin itimadını kazanmış bir kimseydi. Ellefe cüz'en fi fada il muaviye tebni ebi Süfyan.
Muaviye, Ebu Süfyan oğlu Muaviye radıyallahu anh'ın faziletine dair kitap telif etmişti, yazmıştı. Tabi bunun için yazıyor? Muaviye radıyallahu anh vahiy katibiydi Peygamber Efendimiz'in yanındaydı, ashabındandı. Ama oğlu Yezid zamanında Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin onun emriyle öldürülmüştü. Şimdi Yezid'e kızıldığı için Muaviye de onun babası diye kızılıyor ve düşmanlık besleniyor. Onun için Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye üzerine kitap yazıyor ki, yani sahabe üzerine kimse dil uzatmasın, söz söylemesin, bu gibi fitneleri efendim şey yapıp da diline takıp da günahlara girmesin diye düşünen bir kimse demek ki. Bu önemli bir meseledir. Yani efendim bazı kimseler, bu gibi inceliklere dikkat etmeyen kimseler açar ağzını, yumar gözünü, aleyhte konuşur. Aleyhte konuşur ama sahabi, Peygamber Efendimiz de ashabımın aleyhinde konuşarak beni üzmeyin diye nasihatte var. Benim ashabım yıldızlar gibidir diye methi var. Onun için ashab olmak şerefi dolayısıyla, Peygamber Efendimiz'i görmüş insan olmak dolayısıyla, onun duasını almış, onun meclislerine devam etmiş bir kimse olmak dolayısıyla onların aleyhinde konuşmak uygun olmuyor. Onun için bu öyle bir kitap yazmış ki, yani bu hataya düşünmesin, edep muhafaza edilsin diye düşünülmüş. O bakımdan böyle yapmış oluyor. Bu zat, bu zahitliğiyle tanınmış, zamanında çok itimat toplamış, sevilmiş olan zat, kimden işitti? Sülemi bu Bağdat'ta bu şahıstan işitti bu bilgileri. O da Übeydullah İbni Cafer Es-Sagani'den işitti. Şimdi bu kimmiş, buna bakalım. Sagani, Saganiyan isimli şehre, yani Mavera-ı Nehir'de, Ceyhun'da efendim bir şehre mensup kimse demek. Onlara kendi lügatlarıyla Çaganiyan da denilir diyor. Şimdi Arapçada Ç harfi de yoktur, P harfi gibi. Ç harfi olan kelimelerin Arapçaya girmesi hangi harfle olur? Satla olur. Mesela Çin diyemiyorlar. Çin diyemiyorlar. Ne diyorlar? Sin. Utlubul ilme velev bir sin. Çaganiyan diyemiyor. Ç harfini söylemiyor. Saganiyan. İşte bu sat biraz böyle Ç'ye benziyor diye öyle telaffuz edebilmişler. Bunu da bilin. Yani umumiyetle Ç harfi Arapçaya giren bir kelime de satla ifade edilir diye, bu da hatırınıza kalsın. Evet. Çaganiyan da deniliyormuş bu beldeye. Fakat urribet, yani Araplaştırılmış, Arap diline sokulmuş demek. Ahrecet kesiren minel ulema, yani bu şehir pek çok alim yetiştirmiş, çıkarmıştır. Ve fazilet ehli insanlar çıkarmıştır. Velakin nillem asur ala tercümeti lil mensup. Yani bu adamın hayatı hakkında bir bilgi bulamadım diyor. Nurettin İbni Şüreybe. Çok mübarek bir adam, her tarafa alta malumatı yazmış ama bunun hakkında bilgi bulamamış. Sagani hakkında. Haddesena Ömer İbni Vasıl. Ona da Ömer İbni Vasıl bildirmiş. Bağdat'a yerleşmiş bir adammış bu. Allah rahmet eylesin. Ondan Sehl İbni Abdullah Et-Tüsteri bilgi alıp nakletmiş. Tarih-i Bağdat'ta hakkında bilgi varmış. Efendim, Kale Sehl İbni Abdillah. Yani Sehl İbni Abdullah Et-Tüsteri dedi ki diyor o da, Ahbereni Muhammed İbni Sevvar, Muhammed İbni Sevvar bana haber verdi. Bu da kimmiş? Şeyhun Kadimun. Yani Sehl İbni Abdullah Et-Tüsteri'nin eski yaşlı şeyhiydi. Ve dayısıydı. Akrabasıydı yani. O Tüsteri meşhur bir şahıs. Ona söylemiş oluyor dayısı. An Maruf İbni Aliyyinil Kerhiyyi Zahid. Yani bu kadar bilgiyi niçin verdi Süleyman Hazretleri? Maruf-ı Kerhi'nin babasının adının onlar tarafındaki rivayette Ali diye söylenmiş olduğunu göstermek için. Demek ki Feyruz, Feyruzan ve Ali diye geçmiş. Mümkündür Ali Feyruzan olabilir. Feyruzan ismi Farsça olduğu için Arap şeyleri, dostları ona o ismi bırak, şu ismi al demişlerdir. Hani bazıları da bize kağıt gönderiyor ya burada. Hocam ismim efendim beğenmiyorum, İslam bir isim söyler misiniz falan diyor. Böyle bir şey olabilir.

cülletil meşayihi ve kudemaihim. Bu maruf hazretleri meşayihin çok büyüklerinden ve en evvel gelenlerinden, ilk devir adamlarından, mübareklerinden idi. El mezkûrûne bil verâ'i vel futûve, ileri derecede takvası, şüpheliden bile kaçınan ahlakı ve fütüvvetiyle tanınmış bir kimseydi. Fütüvvet tabii tasavvufta bir sıfattır. Aslında kelime olarak manası fetalık demek. Feta yiğit demek, yiğitlik demek. Yani tasavvuf erbabı mert ve yiğit kişilerdi, er kişilerdi. Yani öyle dönek değil, sözüne güvenilmez insan değil, korkak değil, efendim cimri değil, pinti değil, nekes değil. Nasıl? Yiğit kişilerdi. Yani fütüvvet ile ve efendim ileri derece takva ile tanınmış bir kimseydi maruf hazretleri. Tanınmış kimselerden biriydi. Yani Üstad-ı Seri-i Sakati, Seri-i Sakati hazretlerinin hocasıydı. Halbuki onu daha önce zikretti, değil mi? Daha önceki haftalarda okuduğumuz sayfalar arasında Seri-i Sakati hazretleri geçti. Şimdi hocasını daha sonra zikrediyor. Demek ki sıralamasında böyle yaş ve tarih şeyini pek iyi uygulamamış Sülemi hazretleri. Talebeyi önce zikrediyor, şeyi daha sonraya getirdi burada. Garip. Sahibe Davud-et-Ta'iyye. Davud-u Ta'i isimli alimle, şeyhle de ahbaplığı, arkadaşlığı ve ondan bilgi alması var. Davud İbni Nasir veya Nusayr Ebu Süleyman et-Ta'i alimin el-alimur Rabbani ehadül alam, çok büyük zatlardan birisi. El-Küfi el-Zahid Küfe'de oturmuş. Efendim şergale nefsehu bil ilim, nefsini ilimle meşgul etmiş daima bu Davud-u Ta'i hazretleri. Fıkıhla meşgul etmiş ve gayrihi minel ulum, İslami ilimlerden diğerleriyle meşgul olmuş. Yani ben zahidim deyip tesbih çekmeye, kenara çekilip namaz kılmaya şey yapmamış, ilme vermiş kendisini, alim. Sonra kâne yahtilifu ila Ebi Hanife, Ebu Hanife hazretleriyle de görüşürmüş Davud-u Ta'i hazretleri. Gider gelirmiş ona da. Sümme tezehhede, yani sonradan bu bilgileri, bu ilimleri öğrendikten, zahir ilimlerini aldıktan sonra zühd ve tasavvuf yoluna sapmış. Ve ahraka kütübehu fil furat, kitaplarının hepsini götürmüş Fırat nehrine atmış. Bu da şey, yani zahir ilmiyle tatmin olmadığının bir göstergesi. Okudu, yazdı, çizdi, sonra götürmüş kitaplarının hepsini, atmış Fırat nehrine. Mâte senete hamsin ve sittine ve miye, 165 senesinde vefat etti. Ebu Hanife Hazretleri ne zaman vefat etmişti? 150. Demek ondan 15 sene sonra vefat etmiş. Evet. Yani bu maruf hazretleri Seri-i Sakati'nin üstadı idi. Efendim Davud-u Ta'i ile görüşmüş bir kimseydi. Tabi bu Davud-u Ta'i de işte böyle aşağıda anlattığı muhterem bir kimse. Kabruhu bi Bağdat'ta zahirun. Kabri Bağdat'ta meydandadır. Görünen, bilinen, ziyaret edilen bir kabirdir. Ben fakirde ziyaret ettim Bağdat'a gittiğimiz zaman. Efendim müsteşfa bihi, yani bu kabirden şifa umulurdu, şifa bulunurdu. Yani öyle bir mübareğin kabri, türbesi şeydi, şifalı idi. Yüteberreku bi ziyaretihi, yani onu ziyaretle teberrük olunurdu, bereket talep edilirdi ve bereketlenilirdi. Semitu ebel hasen ibne miksemel Mukri'e bi Bağdat'a yekulu semi'tu Eba Ali'ni Saffar yekulu semi'tu İbrahim ibn'el Cezeri yekulu kabru ma'rufin ettiryakul mücerrebu. Şimdi Ebul Hasan Miksem el Mukri Bağdat'ta söylemiş Sülemi Hazretlerine. Mukri yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen, kuvvetli hafız demek. Efendim o da Ebu Ali Es-Saffar'dan duymuş. Efendim bu gramerci bir adammış.
meşhur El-Kamil kitabını yazan Müberred'in ahbabı, arkadaşı imiş. Kâne sıkaten, güvenilen bir kimseymiş. Sâme erbaîne ve semânîne Ramazan. 84 Ramazan oruç tutmuş. Kaç yaşında insan oruç tutmaya başlar? 84 Ramazan oruç tutmuş. Orucu bırakmamış ihtiyarlığında da çocukluğunda da. Efendim, mülde senete seb'in ve erbaîne ve miyeten 247 senesinde doğmuş. Ve perşembe sabahı seher vaktinde efendim Muharrem ayının son 10 günün içinde 341 senesinde vefat etmiş bu Saffar, gramerci Saffar. Efendim, o da İbrahim İbni Cezeri'den duymuş. O İbrahim İbni Cezeri diyor ki, kabru marufin, bu maruf hazretlerinin türbesi, ettiryakul mücerrebu, tecrübe edilmiş, şifası ispat olunmuş bir ilaçtır. Tiryak, ilaç demek. Yani zehire, hastalığa karşı olan ilaca tiryak derler. Yani bu hususta şöhret bulmuş ve tecrübe edilmiş ki hakikaten öyle oluyor. Öyle bir türbesi, kabri varmış. Kâne ve kâne esleme alâ yedi Ali ibn Musa Rıda. Ha, Musa Rıda'nın oğlu Ali huzurunda onun vasıtasıyla İslam'a girmiş bu. Maruf-u Kerhi Hazretleri. Müslüman oluşu o mübarek zatın elinden olmuş. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in evladından, hani 12 imamlar diyoruz ya, onlardan birisinin eliyle efendim şey olmuş. Halife Memun bile bu mübarek imamı, Hazreti Ali Efendimiz'in evladını tazim eder, hürmet eder ve yüceltirmiş. Ve ona sen halife ol diye ahdetmiş ve ondan söz almış. Matem mesmumen senete selasim ve miyeteyn 103 senesinde zehirlenerek öldürülmüş maalesef. Zehirlenerek şehit edilmiş. Yani bu neydi? Ali İbni Musa İbni Musa İbni Cafer İbni Muhammed İbni Ali İbni El Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talip El Haşimi. Bu zatın elinden Müslüman olmuş maruf. Onun eliyle. Vekâne ba'de İslamihi yahcubuhu fezdeheme şiatü yevmen alâ bâbi Ali ibn Musa, yani fekeseru adlu'a ma'rufin femâte ve dufine bi Bağdat. Yani İslam'ından sonra kâne yahcubuhu, onun perdedarlığını yapardı. Yani hacipliğini yapardı. Yani o yanında Müslüman olduğu zatı, o Hazreti Ali Efendimiz'in evladının efendim perdedarlığını, has hacipliğini yapardı ve bir gün çok kalabalık olarak bu Ali İbni Musa'nın kapısına geldiler. Fekeseru adlu'a maruf. Maruf da orada şey teşrifatçı, has hacip. Efendim öyle izdihamla geldiler ki dılıklarını kırdılar. Ayakları kırıldı yani. Maruf'un vefatı izdihamdan sıkışarak, kemikleri kırılarak olmuş yani. Ve esnedel hadis. Hadis de rivayet etmiştir bu zat-ı muhterem. Akberena Ebul Hüseyin Ali İbni Hasan İbni Cafer El Hafızül Attar. Sülemiye bu Ebul Hüseyin El Attar rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz'in gazalarıyla ilgili, seferleriyle ilgili bilgileri çok kuvvetli olan bir adammış. Aklından böyle bunları anlatırmış. Efendim zayıf olarak tanınıyor. Hadis vaz ettiği hakkında da rivayet var. 298 senesinde doğmuş. Efendim Safer ayının son 5'inde efendim çarşamba günü 376'da vefat etmiş. Şimdi bu rivayet ediyor. Şey Sülemi Hazretlerine Bağdat'ta efendim, o da diyor ki haddesena Ahmed ibn Hasan el-Mukri, bu zat bana rivayet etti diyor. Efendim Debis, güvenilen bir kimse değildir diyor onun hakkında da. Haddesena Nasr ibn Davud, ona da Nasr ibn Davud rivayet ettiği kayıtlı. Efendim bu güvenilen bir kimse olarak yazılmış buraya. O da Halef ibn Hişam'dan rivayet etmiş. Efendim Ehl-i Sünnet ashabındanmış, hadisi şerife şey bir kimseymiş. Ahmed ibn Hanbel onun hakkında güvenilen bir kimse idi demiş. Bağdat'ta vefat etmiş. Evet, işte bu şahıs diyor ki Semi'tu marufenil kerhiye yekul. Maruf-u kerhi bana şöyle dedi, duydum diye.
Maruf-ı Kerhi'den hadis rivayet ediyor. Allahümme inne nevasina biyedike lem tümellikna minha şey'a fe iz faalte zalike bina fekün ente veliyuna vehdina ila sevâis sebil fe se'eltuhu fe kâle haddeseni Bekr ibn-i Huneys kâle haddesena Süfyan-ı Sevri an Ebi Zübeyr an Cabir ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yed'u bihazet dua. Bu rivayet zinciriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle dua ettiğini maruf bir hadis rivayetçisi olarak rivayet etmiş yukarıda ismi geçen alimlere, aşağıda ismi geçen alimlerden alarak. Manasını şöyle anlamaya çalışalım. Allahümme inne nevasina biyedike. Ya Rabbi, iplerimiz senin elinde. Nevasi, saçın öndeki sarkık yerleri, alındaki perçemler demek. Yani bir insanı orasından tutup götürürler. O zaman kaçamaz yani, saçından tutup böyle götürdün mü. Yani dizginler demek yani. Dizginleri, ipleri demek yani. Bizim saçlarımızın perçemleri elinde ya Rabbi. Yani dizginlerimiz elinde ya Rabbi. Ne istersen onu yaparsın. Lem tümellikna minha şey'a. Sen bize ondan bir şey vermedin. Yani bizim gücümüz, kuvvetimiz yok. Bütün güç, kuvvet sende. Feiz faalte zalike bina, eğer bize bunu yapmışsan, yani biraz bize bir hareket etme imkanı, bir şey yapabilme kabiliyeti, fırsatı bahşetmişsen, tekün ente veliyuna, sen bizim velimiz ol, sahibimiz ol, vehdina ila sevâis sebil, ve bizi doğru yola ilet. Ya Rabbi, bizim iplerimiz senin elinde. Sen bize bu iplerden hiçbir şey vermedin, bizim bir iktidarımız yok. Ama eğer bize biraz bir iktidar vermişsen, sen bizim hamimiz, velimiz ol ve bizi doğru yola sevk et ya Rabbi diye dua etti Peygamber Efendimiz diye Cabir radıyallahu anh'ten rivayetle maruf bu hadisi almış ve öbür tarafa doğru da rivayetle Sülemiye kadar rivayet etmiş oluyor. Bunun için yapıyordu müellif, bir kişinin hadis toplayıp da efendim hadis ilmiyle de meşgul olduğunu göstermek için. Çünkü o devirde Kur'an herkes tarafından biliniyor. Alimlik hadis rivayet etmek, hadislere dayanmak. Hadislerin efendim ne olduğunu bilen ve onları inceleyen, onlardan bilgisini alan bir kimse olmak ve hadisleri böyle tam şundan işittim, şundan işittim, şundan işittim diye rivayet zinciriyle söylemek şeyi var, arzusu var o zaman. Moda bu. Ve böyle olmadı mı, havadan bir kimse bir şey söyledi mi kimse kabul etmez. Ancak nereden duyduğunu nakledecek ki kabul etsinler. Bu hava içinde, bu ilim havası içinde bu zat da işte hadisle ilgilenmiştir. Nitekim şu hadisi de şuradan alıp bu tarafa nakletmiştir diye buna bir şeref olarak söylüyor. Yani hadisle meşgul olan sofiler varsa onun böyle bir meşguliyetini söyleyerek onun şerefli bir kimse, alim bir kimse olduğunu söylemiş oluyor. Ahberena Abdullah ibni Osman ibni Cafer. Kale haddesena Ahmed ibni Abdullah ibni Süleyman. Haddesena Ebi kale Muhammed ibni Nasr. Semitu marufen yekulu ma eksere salihin ve akalle sadıkin fis salihin. Şimdi bu rivayet zinciriyle marufun sözlerini söylemeye başladı. Maruf hazretlerinin. Neydi müellifimizin tercüme-i hal yazmakta, kitap yazmakta metodu? Kişinin ismini söyler, künyesini söyler, nereli olduğunu söyler, babasının, dedesinin adını söyler, ne zaman doğup ne zaman öldüğünü tespit etmeye çalışır. Ondan sonra hadis rivayet eden bir kimse ise bundan bir örnek verir. Ondan sonra o kişinin hadis değil, kendi sözlerinden, güzel sözlerinden sözler nakleder. Müellifin yaptığı her tercüme-i halde bu. Yani bir kitabın, bir kimsenin hayatını alıp da derin derin her yönüyle inceleyen bir kitap yazmıyor. Sadece adeta bir antoloji veya bir toplama yapmış bu kitabında. İşte meşhur şahısların hayatı hakkında birkaç satır bilgi, efendim naklettiği hadislerden bir örnek ve birkaç tane sözü. Yani bir toplama yapmış

0: oluyor. Şöyle bir hafif bir eser yapmış oluyor. Halbuki her şeyini yazsa, mesela keşke bize İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin nesi var nesi yoksa her şeyinin kendisinin zamanında bildiği bütün şeyleri toplasaydı, İbrahim İbni Ethem'le ilgili bir cilt bıraksaydı. Maruf-ı Kerhi'yle ilgili bir cilt bıraksaydı. Yapabilirdi bu alimler. O devirde imkanları vardı. Fakat Tabakat-ı Sofiye yazıyor. Yani mutasavvıflarla ilgili bir antoloji gibi bir eser yazıyor. Onun için bilgiler aynı standartlarda kısa örnekler halinde. Şimdi Maruf-ı Kerhi Hazretlerinin sözüne geldik. Ne demiş bakalım kendisinin kafa yapısı, zihniyeti, gönül yapısı hakkında bize bilgi verecek sözleridir tabi. Ma ekseret salihin. Diyor ki salihler ne kadar çok. Demek ki zamanında salih insanlar çok. Ma ekseret salihin. Ne kadar çok salihler. Ma eksere veya eksir bihi bir efali taaccüptür Arapçada. Yani bir şeyi taaccüp etmek, hayret etmek, beğenmek manasına kullandıkları zaman bir manayı bu sigada söylerler. Ma ekseret salihin. Salihler ne kadar çok? Ve ekalle sadıkine fis salihin. Ama salihlerin içinde sadıklar ne kadar az. Salihlerin sayısı ne kadar çok ama salihlerin içinde sadıkları ne kadar az. Demek ki salih görünüşlü insanlar çok. Sarık var, cübbe var, tavır var vesaire var. Salihler çok görünüyor. Ama içlerinde sadık yani doğru sözlü, doğru özlü olanlar yani gerçek olanlar ne kadar az. Tabii bu bir genel derttir, üzüntüdür. Üzülmemiz gereken bir noktadır. İnanmazlar. Yani ekseriyet keyif peşine koşar. Ekseriyet efendim eğlence peşine koşar. Ekseriyet zevk peşine koşar. Ekseriyet maddiyat peşine koşar da Allah'ın istediği güzel, fedakarca kulluğu yapan insanlar genellikle azdır. Ummiyetle azdır. Ama böyle bu sürülere iyiler hakim olursa, büyük kalabalıklara iyiler hakim olursa onları gene çoban olarak, yönetici olarak iyi yola sevk ederler. Ama bu kötüler galip gelir de efendim cemiyete hakim olurlarsa o zaman salihleri inim inim inletirler. Maalesef yani hakiki dindar olmak nefsi yenmeyi gerektiriyor. Şeytanı yenmeyi gerektiriyor. Kolay değil. Salihler ne kadar çok ama salihlerin sadıkları yani doğru sözlü, doğru özlüleri ne kadar az diyor. Maruf-ı Kerhi ki 165 senesinde vefat etmiş. Yani 2. asırda Peygamber Efendimiz'den sonra. Yani her şeyin çok güzel olduğu devirde, kuvvetli ilim olan devirde. Biz şimdi ne diyelim? Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimiz'in has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Haşr Suresi. Sevgili dinleyenler, bugün kutlu rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Haşr Suresini anlatacağız sizlere. Sure 24 ayetten oluşmaktadır. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2, 17. ayetler.

0: de anlatılan Yahudi kabilelerinden Nadroğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu isim verilmiştir. Haşr suresinde Yahudilerin Medine'den sürülme sebepleri, ganimetlerin paylaşımı, hayırseverlik, takva, Allah'ı anma, insanın sorumluluğunun ağırlığı ve Allah'ın güzel isimleri anlatılmaktadır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Surenin son 3 ayeti, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yüceliğini dile getiren isim ve sıfatların ardı ardına en çok geçtiği yerdir. O öyle Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir, cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Nuh Aleyhisselam tufandan sonra gemiden indiğinde yeryüzünde Allah'a şirk koşan bir başka varlığı mabut bilen tek şahıs bile yoktu. Fahrettin Razi'ye göre gemideki insan sayısı 80 civarındaydı. Bu iman sahibi kimselerin her birinin evli olduğu düşünülürse ortalama 40 aile civarında küçük bir köy teşkil edecek kadar bir insan toplumu kalmış bulunuyordu. Bunların her biri büyük bir imtihandan geçmişler, Allah'a iman etmenin ve Allah'ın peygamberiyle alay etmenin, Allah'ın dinine karşı durmanın ne demek olduğunu anlamışlar, büyük felaketi bütün incelikleriyle görmüş ve yaşamışlardı. İkinci bir felaketi izlemeye bile tahammül edemezlerdi. Ama onların çocukları ve torunları ne yapacaklardı? Bilinemezdi ki. Zaman ve insan fıtraten öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, hadiseler ne kadar şiddetli olursa olsun, insanda bıraktığı tesir zamanla azalmakta, bir zaman geldiğinde de sadece o hadiselerin adı kalmaktadır. İnsan hayatında bir başka özellik de işitmenin hiçbir zaman görmenin yerini tutmaması şeklindedir. Bir başkasının başına gelen felaket ve musibetler daima mevzi kalmış, geniş çapta tesirli olmamıştır. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve onunla birlikte gemide bulunanlar için gerçek manasıyla yaşanan felaket onların çocukları için tarih değerindeydi. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Nuh'un torunlarından olan, Ad'ın soyundan gelen ve bu sebeple Ad kavmi diye bilinen bir kavim, Allah'ı unutarak putlara tapmaya başlamışlardı. İşte bugün bir kavme peygamber olarak vazifelendirilen, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden dördüncüsü olan Hazreti Hud Aleyhisselam'ı tanımaya, tanıtmaya gayret edeceğiz efendim. Hazreti Hud Aleyhisselam. Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslindendir. Bir ismi de Abir olup, lakabı Nebiyullah'tır. Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerdendir. Hud Aleyhisselam'ın soyu, bilinen kayıtlara göre Hazreti Hud, Abir bin Abdullah bin Reba bin Halut bin Ad bin Avs bin İrem bin Sam bin Nuh Aleyhisselam şeklindedir. Yemen'de Aden'le Umman arasında bulunan Ahkaf, kum tepeleri diyarında doğup yetişen Hud Aleyhisselam'ın kavmi Ad kavmidir. Hud Aleyhisselam Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumdaydı. Çocukluğundan itibaren Allahü Teala'ya ibadet etmekle meşgul olan zühd, takva ve ibadet ehli birisiydi. Ara sıra ticaretle de uğraşan Hud Aleyhisselam gayet şefkatli ve çok cömert, orta boylu, esmer tenli, güçlü, kuvvetli, çok saçlı, güzel yüzlüydü. Adem Aleyhisselam'a benzerdi. Kıymetli dinleyenler, bir zamanlar şimdiki Yemen'in güneyinde Arabistan Yarımadası'nın en büyük vadisi olan Hadramut Vadisi'nde verimli arazilerde kurulu bir şehir vardı. Burası çok geniş, bereketli, sulu, bol nimetli olan bir yerdi. Cennet misali bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında su depoları, ebediyen kalacakmış gibi imar edilen yüksek ve güzel binaları, çiftlik evleri ve göz kamaştıran malları, evlatları, zengin aileleriyle bolluk ve bereket içinde dillere destan bir hayat yaşanıyordu orada. İşte bu hayatın sahipleri de Ad kavmi olarak tanınan kavim. Yaşadıkları bölgeye de yüksek, güzel ve gösterişli binalara sahip anlamında İrem deniliyordu. Bağlar, bahçeler her tarafı sarmış ve İrem bağları diye meşhur olmuştu. Üstelik başkalarına verilmeyen boy poz, güç kuvvet de fiziki vücut yapısı olarak onlara verilmişti. Allah Celle Celaluhu tarafından verilen tüm bu nimetlere sahip olan ve Ad'ın neslinden gelen insanlar,

çoğalarak büyük bir kavim olan İrem şehri halkı, zenginlikleriyle öyle küstahlaşmıştı ki kuvvetlerinin yenilmezliğine inanıyor, diğer kavimleri kendilerinden olmayan insanları küçümsüyorlardı. Onlar için hayat bir oyun ve eğlenceden ibaretti. Yaşamı da insanı da onları eğlendiren birer malzeme olarak görüyorlar, ne hak ne hukuk tanıyor ne de başka yaşamlara saygı duyuyorlardı. Kurdukları eğlence merkezlerinde zevk içinde her türlü alçaklığı, ahlaksızlığı işliyor, hesap verecekleri bir makam tanımıyorlardı. Öyle şımarmışlardı ki en sonunda bütün nimetleri kendilerine veren Allah'ı unutmuş, kulluğu kendilerine yakıştıramaz, ölümü düşünmez ve sorumluluk duymaz hale gelmişlerdi. Nihayet Ağat kavmi inatçı bir zorbanın emrini tutup ardından gittiler de kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını artırmaya, halka zulüm etmeye başladılar. Servetlerinin ve maddi güçlerinin çokluğuna bakarak azdılar ve doğru yoldan, dinlerinden ayrıldılar. Yeryüzünde büyüklük tasladılar. Allahu Teala'yı unuttular, ahiret hayatını, öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler ve çeşitli putlara tapmaya başladılar. Ellerindeki maddi imkanlarla etrafa dehşet salıyorlar, fakirleri ve diğer kabileleri zulümleri altında inletiyorlardı. Onları köle gibi çalıştırıyorlar, çeşitli işkencelerle öldürüyorlardı. Tıpkı ayeti kerimede bahsedildiği gibi, işte bu Ağat kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş, inatçı her zorbanın emrine uydular.

Değerli dinleyenler, Ad kavmi eser arasından önce anlattığımız gibi azmış haldeyken Allahu Teala bu kavmi doğru yola kavuşturmak için Hud aleyhisselamı onlara peygamber ve tebliğci olarak gönderdi. Hazreti Hud, Nuh aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarını Ad kavmine bildirerek Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini hatırlatıp onlara gelecek azaptan haber verdi. Kavmini doğru yola kavuşturmak için tebliğ vazifesine devam eden Hud aleyhisselam, onları Allah'ın azabıyla korkuttuysa da pek az kişi iman etti. Ama Hud aleyhisselam yılmadı ve imana davet etmeye devam etti. Onları putlara tapmaktan, zulüm ve günahlardan vazgeçirerek tövbe etmeye ve Allahu Teala'ya şükür ve ibadete çağırdı. Fakat Ad kavminin insanları Hud aleyhisselamı dinlemeyip ona karşı kaba ve inkarcı davranarak onu beyinsizlikle suçladılar. Hud aleyhisselam da kavminin bu tutumu üzerine onlara kendisinde beyinsizlik olmadığını, sadece Rabbi tarafından görevlendirilen bir uyarıcı olduğunu ve Rabbinin kendisine vahyettiklerini onlara bildirdiğini, Allah'ın nimetlerini görüp bilerek ona itaat ve ibadet etmelerini bildirdi. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de ayeti celilelerde şöyle bildirildi. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız, dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı, yaratılışta size onlara nispetle fazla boy poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Eğer yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz, dediler. Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Söz hak, söyleyen samimiydi. Bir insan ancak bu derece içtenlikle başkalarını doğru yola davet edebilirdi. Dünyanın bütün nimetlerini elde etme karşılığında olsa bile bunun ötesinde ve şuurlu bir gayretin sarf edilmesi söz konusu olamazdı. Hazreti Hud aleyhisselamı hiçbir engel vazifesinden alıkoymuyor, yıllar yılı süren bu görevden yüz güldürücü bir netice alamadığı halde bıkmıyor, usanmıyor, yılmıyordu. Kovulduğu yahut hakaret gördüğü, alay edildiği zaman artık bu iş burada biter demesini bilmiyor, hala iman etmelerinden ümitli olduğu kavmini buluyor, düşmanlık edene el uzatıyor, canına kast edecek derecede ileri gidenlerin samimiyetle hayrını ve saadetini istiyor. Çünkü bu görevi Yüce Mevla vermiş, onu yeryüzünde kendisi için bir elçi, dinini tebliğ için bir peygamber yapmıştı. Bu peygamber Allah'ın verdiği görevi yerine getirmekle mükellefti. Kendi kendine vazifeye son verme hakkına sahip değildi. Kavmi
Hud aleyhisselamı küçümseyerek, "Düşünsene, bizden zengin ve kuvvetli kim var? Tarafımızdan başına uğursuz bir şeyler gelirse kim karşı gelebilir? Aramıza huzursuzluk sokma, bizi oyalamaktan vazgeç," dediler. Hud aleyhisselamın bütün ısrarlı tebliğlerine rağmen azgın Ad kavminin hakikate gelmedikleri ve delil istedikleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. "Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimine almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız?" Dediler ki, "Ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz." Hud dedi ki, "Şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun. Sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin." Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve "Bizden daha güçlü kimdir?" dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Onlar, "Yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize," dediler. Dediler ki, "Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir." Hud dedi ki, "Bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum," dedi. Değerli dinleyenler, Ad kavminin helakı hakkındaki ayeti celililer şöyledir. "Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil, rüsva edicidir. Ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar." Ad kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölü yıkılmış olduğunu görürdün. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi, Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Nihayet onlar onu, o azabı, ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Hud ise, "Hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O, Rabbinin emriyle her şeyi yok edecektir," dedi. Derken öyle savrulup parçalandılar ki kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar.
İşte benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafınızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. Şimdi artık Hazreti Hud sadece Allah'a inanan, kendisini Allah'ın peygamberi olarak bilen, iman ve İslam çerçevesi içinde yer alan bir avuç insanla birliktedir. Bu adamların hayatta oldukları müddetçe bir daha baş kaldırmaları, şerefli peygamberin karşısına çıkıp kafa tutmaları çok zordu. Bunlar koca koca insanların havada oradan oraya savrulduklarını, bir yaprak gibi uçuşan insanların bir ağaca, bir duvara çarpıp külçe gibi yere serildiklerini gözleriyle gören insanlardı. Koskoca ve dillere destan olan İrem şehrinin mahvolduğuna şahit olmuşlardı ve nihayet onları mahveden Allah'ın rahmetiyle kurtulmuşlardı. Baş kaldırdıkları takdirde o Allah aynı azabı bir defa daha göndermeye elbet kadirdi. Bir rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber, kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelir, vefatına kadar orada Yüce Allah'a ibadetle meşgul olurdu. Ad kavmi helak olunca Hud aleyhisselam da kendisine iman etmiş olan kimseleri yanına alarak

0: Mekke'ye gitti ve oradan ayrılmadı. Kabe-i Şerif'in çevresinde ibadet ve taatle meşgul oldu ve orada vefat etti. Kabrinin Kabe-i Şerif yanındaki Kabe'nin içinden sayılan Hicr denilen yerde bulunduğu rivayet edilmektedir. Ancak bu rivayetin doğruluğu tartışılabilecektir. Zira kendisinden çok sonraları dünyaya teşrif eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam, hanımı Hazreti Hacer validemizle oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'nin bulunduğu yere getirdiği zaman orada tek canlı ve tek bir ev bile olmadığı kadim kaynaklarda sabittir. Daha sahih bir başka rivayete göre de Hud Aleyhisselam'ın Hadramut'ta vefat ettiği ve kabrinin orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu, kabrinin başında bir semüre, ceviz ağacı bulunduğu ve vefatında 464 yaşında olduğu da anlatılmaktadır. Filistinliler ise Hazreti Hud'un kendi topraklarında defnedildiği iddiasındadırlar. Ona ait olduğunu söyledikleri bir kabri ziyaret eder ve her yıl mevlid merasimi düzenlerler. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın aile efradı hakkında maalesef hiçbir malumat bulunmamaktadır. Onların iman edip etmedikleri bilinmemekle beraber, iman ettiklerini kabul etmek daha doğru olacaktır. Zira iman etmemiş olmaları halinde, Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi bir açıklayıcı bilgi bulunması gerekirdi. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Kur'an-ı Kerim'de 123 ayetten oluşan Hud ismiyle anılan bir surede bulunmaktadır. Mekke döneminde nazil olmuş, 12, 17 ve 114. ayetlerse Medine'de nazil olmuştur. Yunus suresinin devamı gibidir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmaktadır. Bundan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselamlardan da bahseder. Ayrıca 112. ayeti kerimede nazil olduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetteki Yüce Allah'ın emrolunduğu gibi dost doğru ol hitabının dehşetini ve etkisini öyle derinden hissetmişti ki bunun üzerine beni Hud suresi kocattı, saçımı ağarttı buyurmuştu. Asım Köksal'ın Peygamberler Tarihi adlı eserinde bahsedildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Osman Vadisi'ne vardığı zaman Hazreti Ebu Bekir'e "Ey Ebu Bekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebu Bekir "Osman Vadisi'dir" demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın beline aba tutunmuş, belinden yukarısına alacalı bir kumaşla bürümüş, genç ve kızıl, yuları hurma lifinden örülmüş dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Değerli dinleyenler, Hazreti Hud'un kavmine verilen güç ve kuvvetin kontrol altında tutulmadığı takdirde azap ve bela getirdiği ve sahibini mahvettiği en açık şekilde görülmüştür. İnsan için bu ihmal edilmesi caiz olmayan bir ibret levhasıdır. Şayet bu güç ve kuvvet hak yolunda sarf edilmiş olsaydı pek mükemmel neticeler elde edilmesi ve Allah'ın rızasının kazanılmasıyla neticelenirdi. Allah'ın her nimetini böyle görmeli, iyi manada değerlendirilmediği müddetçe sahibi için sorumluluk sahasını genişleteceği unutulmamalıdır. Allah, verdiğin nimetleri yerli yerince razı olacağın şekilde kullanma mutluluğunu bizlere tattır. Amin. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hoşça kalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

Can illerinden gelmişem, fani mekanın eylerem, ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem, ışkın şarabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem, ben varlığımdan geçmişem, namı nişanı neylerem, hakkı cemil hak eden, müstaniyem billahi ben, hallak-ı alem varken, halk-ı zamanı neylerem. Hemen bakın, hakkı mahlası çıkınca dedi ki bu olsa olsa Erzurumi İbrahim Hakkı Kuddise Sirru, o marifetname denilen muhteşem eserin müellifi, hem şair, hem aşık, hem derviş, hem mürebbi, böyle okuyoruz, okunuyor. Hem halk türküleri içinde yer alır, hem ilahilerimiz içinde güzel bir nutuk, kıymeti dinleyenler. Burada can elleri neresi? Efendim, aşkın şarabı, dil gülşeni, mesela dil gülşeni, can elleri, hallak-ı alem, hallak-ı alem varken halk-ı zamanı neylere. Mühimmiş, mühimmiş, hatırlatıyor bize. Bakıldığı zaman namesinden, ahenginden, şöyle biraz manasına doğru gidildiğinde neler çağrıştırıyor bu türkü, bu deyiş, bu efendim nutuk bize İbrahim Hakkı'nın. Her zaman geldiğin yeri unutma. Öyle ki canın mutlak yeri. Hani sık sık diğer programlarımızda da bahsi açılır. Ruhların yaratıldığı, ervahın yaratıldığı ve Besme Eleste, Eleste bir Rabbüküm diye hitap olduğu noktalar. Efendim, Beli veya Bela deyişleri, o muhteşem nidayı duyuşları, asıl cihan, asıl yurt o. Bir de dil gülşenine göçmüşem. Vakit çok kısa, Enginol Gönül'de böyle kısacık kısacık türkülerimiz üzerinden sözümüzü yürütüyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, dil gülşeni, gönül bahçesi diye söyleyebiliriz. Hakikate gönlümüzü bahçe eylemek, gönlümüzde güzelleri gezindirmek ve güzel gönüllerde gezmek mühim. Çok çok önemli. Büyüklerimiz öyle diyor, işitiyoruz, duyuyoruz, görüyoruz ve okuyoruz. Kişi güzel düşündüğü zaman, güzeli düşündüğü zaman ve güzeli zikrettiği, andığı zaman içi de gülşene, gül bahçesine dönüyor, dil gülşenine dönüyor. Ve güzeli ananlarla beraber olduğu zaman da hakikatte mana gülşenlerini gezmiş bulunuyor. Böyle bir türkümüz bize gül bahçelerini gezindirdi. Tekrar bu namelerle baş başa bırakalım sizleri. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak din olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor.

0: Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış, Müslüman. İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim korumam var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Ey gaffar olan Mevla'yı biçün, esirge kullarını etme mahzun, ricayı affın ettim eyleme, esirge kullarını etme mahzun. Koma ayakta kaldır müştemendi, ki sensin erham-ı eşfak efendi, sevindir lütfun ile dertmendi, esirge kullarını etme mahzun. Nice bir hasret ile edelim keremlerle atalar eyle Allah, açılsın bab-ı rahmet her sehergah, esirge kullarını etme mahzun. Eğerçi medhinin kârı hatadır, veli senden inayet mültecadır, sana layık olan çünkü atadır, esirge kullarını etme mahzun.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 3030.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini

kültürlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu Hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil, Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, her kim ki şu sözleri söylerse, nedir o sözler? Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etubu ileyh. Sübhanallahi ve bihamdihi, hatırınızda kalır. Estağfirullah ve etubu ileyh, bu da hatırınızda kalır. Kim böyle derse, kütibet kema kaleha. O onu dediği şekil ile aynen yazılır. Kim yazar? Melekler yazar. Nasıl yazar? Manevi, nurani bir yazı ile yazarlar. Yazılır maneviyat aleminde. Sümme ullikat bil arş. Sonra arş-ı rahmana asılır. O yazdığı şey arş-ı rahmana asılır. Bu söylediği sözün yazılmış şekli. La yemhuha zembun amilehu sahibuha. Bu sözü söyleyen kimsenin ileride yaptığı bir başka günah onu sildirmez. Yazılır, arşın şeyine asılır, altına asılır. Hatta yeltallah, ta o kul ölüp Rabbına mülaki oluncaya kadar, Allah'a kavuşuncaya kadar o orada öyle asılı durur. Ve hiye mahtumetun kema kaleha. Onun öyle söylediği şekilde muhafaza edilmiş ve bir de mühürlenmiş olarak. Yani bir şeyi güzelce paketledikleri zaman kimse açmasın, ambalajı bozulmasın diye üstüne bir de mühür koyarlar. Kırmızı mumla bir de efendim mühür basarlar. Açıldı mı belli olur, onun için kimse açmaz. Yani kıymetli şeyler, padişahın fermanı, efendim giden hediyeler, bohça, torba filan neyse böyle yapılırdı eskiden. Onun gibi bu yazı yazılır, arşa asılır, böyle efendim mühürlü, mahfuz bir şekilde sahibi oraya kavuşuncaya kadar orada durur. Tabii oraya kavuşunca da sahibi onu alır, onun hayrını görür muhakkak.
0: Dostça bir tavsiye.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mughire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de bunlar bir şairin sözleridir diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadis-i şerife gelince durup bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor. Çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir. Lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi-i Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel ses.

Kendisi bir hafız, Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esniyen uykulu bir adam, Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. ''Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada?'' Mevlana esleyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esleyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şöyle dedi. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi, açılış sesi gözyaşı döktürür, kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın, güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir. Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır. İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti. 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Naina'dan bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَكَفِّرْ

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayına'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahi ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup, diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esedoğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El-Esedi, nahiv ilmi olduğu için En-Nahvi, kıraat dersi verdiği için El-Mukri, lügat alimi olduğu için El-Lügavi, Kufe'de yetiştiği için El-Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El-Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El-Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kısai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kısai Hazretleri'nin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kısai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ez-Zeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kısai Hazretleri'nin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Cafer-i Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kısai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kısai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi halifesi El-Mehdi'nin oğlu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasıma'dan mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en beli ve en fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz bedeviler arasında geçirdi. Bu bedevilerden çok istifade eden İmam-ı Kısai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur. Kendisi, nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın, kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde, hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat

Berat İmamı olarak geçmiştir. Sevgili dinleyenler, meşhur kıraat alimi İmam Kisai'den birçok alimle ders almıştır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Muhin, Ebu Ömer el-Duri, Yahya bin Ziyad el-Ferva en meşhur talebelerindendir. El-Duri ve Ebu Haris de kendisinden kıraat nakleden meşhur ravileridir. Ayrıca Kisai Hazretlerinin kurucusu olduğu Kufe Dil Mektebi'nin kitaplarını talebelerinden Muhammed bin Yezid el-Müberrit tasnif etmiştir. Kisai, zamanının meşhur alimleriyle çeşitli mevzularda münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur. Basra Nahvi Mektebi'nin koruyucusu sayılan Sibeveh ile yaptığı münazara meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden İmam-ı Muhammed ile sohbet etmiş, İmam-ı Yusuf Hazretleri ile yaptığı bir münazarada, talakla ilgili bir meselenin hallini nahiv ilmi yardımıyla kolaylaştırdığı için takdir edilmiştir. Şafii Hazretleri onun hakkında, nahivde engin bilgi sahibi olanlar, Kisai'nin çocukları gibidir, buyurmuştur. Basra'da büyük alimlerin önünde 60 sene namaz kıldırıp, bir defa bile hata yapmamasıyla meşhur olan Ebu Hatim Sehl bin Muhammed Es-Sicistani de şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdir diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, nahivde Mazini, fıkıhta Hilal bin Yahya, hadiste El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir el-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn-i Mücahid, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı, buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde, Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez, demiştir. İmam-ı Kisai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Ateşe karşı iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevimli, sabırlı, ailede, içte, kapıdan girdikten sonra gaddar, zalim, efendim, bilmem, vesaire vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 30.
1: Nebe Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Kıyamet gününün haberiyle başladığı

babasından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük günaha ait haberi mi? Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? Hem sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Ona parıl parıl parlayan bir kandil, güneş astık. Taneleri, bitkileri ve ağaçları, sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Muhakkak iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayrılma haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri, hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su, bir de irin içerler. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. Şimdi tadın cezanızı, artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek. Şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır. Orada boş bir söz ve bir yalan işitmezler. Bunlar Rablerinden bir mükafat, yeterli bir bağış olarak verilir. Evet, bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan Allah tarafındandır ki ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Nazihat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir. Adını ilk ayette geçen Nazihat, söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere. Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını yavaşçacık alanlara. Gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere, bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki elbette kıyamet kopacak. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, ardından gelen başka bir sarsıntı onu takip edecek. O gün kalpler korkudan titreyecek, insanların utançtan gözleri yere dikilecek. Onlar dünyadayken biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürülecek?

göreceğiz? Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı? Derler. Onlara, evet, Allah her şeye kadirdir denilince, öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür, dediler. İyi bilin ki o zor değildir. Ancak o sura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır. Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, çünkü o azdı. De ki, küfürden arınmaya meylin var mı? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de gündüz aydınlığını çıkardı. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattı, yayıp döşedi. Ondan suyunu ve otlağını, çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. Fakat o güç yetmez en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan ömründe hayra mı, şerre mi, neye koştuğunu hatırlar. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Resulüm, sana kıyamet saatini, ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. Sen de onu anlatma bilgisi nereden olsun? Onun son bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Sanki onlar o kıyamet gününü gördükleri gün, dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hazreti Peygamber, bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh de yanına gelip, bunlardan habersiz olarak, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Resulüm, sen ne biliyorsun? Belki o senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşup gelen kimse Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür,

onu en güzel şekilde biçime koydu. Sonra ona doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin de hayvanlarınızın faydalanması içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. Bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. Bir takım yüzlerin de o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz topraktan bir karanlık bürüyecek. İşte bunlar inkarcıların, haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Tekvir, dürülme ve dürme anlamına gelir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet zamanı, sura üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda, titizlikle bakımı gereken 10 aylık gebe develer bile dehşetten başıboş salıverildiğinde, vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında, denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde, nefisler eşleştiğinde, ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde, diri diri toprağa gömülen kız hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda, amellere ait defterler açılıp yayıldığında, gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, cehennem daha da alevlendirildiğinde, cennet müminlere yaklaştırıldığında, her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. Hayır, yine yemin ederim, gündüzleri o sinip gizlenen ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara, kararmaya yöneldiği zaman geceye, nefes nefese ağarmaya başladığı zaman sabaha ki, muhakkak o Kur'an, arşın sahibi, Allah katında yüksek mevkiye sahip, çok şerefli, güçlü bir elçinin, Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. Orada, Mele-i Âlâ'da meleklerce kendisine itaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi mecnun değildir. Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir. O Kur'an, taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. İnfitar, yarılmak demektir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edilip ölüler diriltildiğinde, her nefis yapıp öne sürdüğünü, yapmayıp bıraktığını görüp bilecek. Ey insan! Bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? O Rab ki seni yarattı, özel biçimde düzenledi, sana bütün uzuvlarında uygunluk ve denge verdi. Seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Hayır, siz yalnız bir aldanma içindesiniz. Daha doğrusu dini, hesap gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde elbette yaptıklarınızı hıfzeden şerefli katipler vardır ki onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. Ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. Hesap günü oraya gireceklerdir. Artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 36 ayettir. Mutaffifin, mutaffif kelimesinin çoğulu olup, ölçü ve tartıda hile yapanlar demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tas tamam alırlar. Onlara bir şey verirken ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Sahiden bunlar öldükten sonra hesap için büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin hükmü için kabirlerinden kalkacaklardır. Sakının hileye sapmaktan ve hesaba inanmamaktan. Çünkü facirlerin, Allah'ın emrinden çıkanların kitabı muhakkak ki siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, o, kötü amellerin kütüğüdür. Bunu yalan sayanların o gün vay haline. Onlar ki, ceza ve hesap gününü yalan sayarlar. Onu da her haddi aşan, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, evvelkilerin masallarıdır demiştir. Hayır, öyle değildir. Doğrusu kazandıkları kötü şeyler onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. Hayır, dahası var. Muhakkak ki onlar Rablerini görmekten, rahmetine ermekten elbette mahrumdurlar. Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe girecekler ve onlara İşte kendisini yalanlamakta olduğunuz azap budur denilecek. Dikkat edin, iyilerin amel kitabı illiyindedir. İlliyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki yücelerde iyi amellerin kütüğüdür. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona şahit olurlar. Şüphesiz ki iyiler bol nimet cenneti içindedirler. Tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın. Onlara ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içirilir. Onun içiminin sonu misktir, çok güzeldir. O halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun karışımı tesnimdendir.
O kıymetli bir kaynaktır ki ondan Allah'a yakın olanlar içerler. Hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakitte bu yaptıklarından zevk alarak gülüşe gülüşe dönerlerdi. O iman edenleri gördükleri zaman hakikaten bunlar cidden sapıkmışlar, beyinleri yıkanmış gerici takımı gibi şeyler derlerdi. Halbuki inkarcılar, münafık ve fasıklar onlar üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte o gün iman eden, Allah'ın emirlerine teslimiyet gösterenler de açık ve gizli kafirlerin perişan hallerine, tahtlar üzerinde onlara bakarak o kafirler yapmakta olduklarının karşılığını, cezasını nasıl buldular değil mi diye gülecekler. İnşikak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 25 ayettir. İnşikak, 1. ayette geçtiği üzere yarılma anlamınadır. Sure, adını bu ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök, cisimleriyle Rabbinin buyruğunu dinleyip, itaat ederek yarıldığı zaman, yer de Rabbinin emrini görevi olarak dinleyip, itaat ederek dümdüz yapıldığı, içindekileri dışarı atıp boşaldığı zaman, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Gerçekten sen Rabbine varıncaya kadar bu yolda didindikçe didinirsin. Nihayet ona kavuşacaksın. Fakat o zaman kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecek ve sevinçli olarak cennete girmişlerden olarak ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilene de gelince, ey ölüm neredesin diye hemen ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek. Çünkü o dünyada inanmayıp ailesi ve kavmi içinde keyifli mal ve mülkü sebebiyle şımarıktı. Doğrusu o hesap için diriltilip Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, öyle değil. O Rabbine dönecektir. Yaratılması boşuna değildir. Elbette Rabbi onu çok iyi görendir. Yemin ederim, akşamın alacakaranlığına, o geceye ve içinde derleyip topladığı şeylere, ışığı tamamlandığında dolunaya ki, ey insanlar, mutlaka siz halden hale geçecek Rabbinize kavuşacaksınız. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Aksine o inkar edenler Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azapla müjdele. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için ardı arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Bürûc Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Bürûc, ilk ayette geçtiği üzere burçlar demektir. Adını bu ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görenlere ve görülenlere andolsun ki, inananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuş ve lanetlenmiştir. O vakit onlar o ateşin karşısında oturmuşlardı. Ateşe attıkları müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan öç almalarının sebebi sırf müminlerin o tek galip
her övgüye layık Allah'a inandıklarından ve imanlarının gereğini yapmak isteyip onlar gibi olmadıklarındandı. Oysa ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklere ve mümin kadınlara dinlerinden soğutmak, çevirmek için işkencede bulunanlar, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. Doğrusu iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saadet budur. Şüphesiz Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürecek olan yalnız O'dur. O, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir, dilediğini derhal yapandır. Resulüm, sana geldi mi o Firavun ve Semud ordularının helak haberi? Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır. Koruma altındaki levhadadır. Tarık Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 17 ayettir. Geceliğin ortaya çıkan her şeye Tarık denilir. Ünlü kişiye de mecazi olarak bu ifade kullanılır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da geceliğin doğduklarından bu ismi almıştır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. O, parlak ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde kendisini görüp gözeten bir muhafız olmasın. Artık insan, neden yaratıldığına ibretle bir baksın. O, fışkırıp dökülen, meni denen sudan yaratıldı. O su, sulp, omurgayla teraip, E kemiği arasında oluşup gelişen, sonra torbaya inen testislerden çıkar. Şüphesiz ki o Allah, onu öldürdükten sonra dünyadaki hali gibi diriltip döndürmeye kadirdir. O gün bütün sırlar açığa çıkarılacaktır. Artık o yüzü kara çıkan kimsenin ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı vardır. O, denizden aldığı buharın yağmur, kar haline dönüşüm yeri olan göğe, bitkilerin ve kaynakların çıkması için yarılmaya elverişli yere andolsun ki, hakikaten o Kur'an elbette hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. O bir şaka değildir. Hakikaten onlar, müşrikler, Kur'an'ın nurunu söndürmek, yürürlükten kaldırmak için hep bir hile düzenlerler. Ben de onlara felaketleri için bir tuzak hazırlarım. Onun için Resulüm, sen kafirlere mühlet ver. Hemen helaklerini isteme. Şimdilik onları biraz kendi hallerine bırak. Onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Âlâ Suresi. Âlâ, en yüce demek olup, Sure Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin yüce adını tesbih et. Subhane Rabbiyel Ala de. O, her şeyi yaratıp düzenine koyan, her şeyi takdir edip yaratan ve ona göre de uygun yolu ilham edip gösteren, yemyeşil otluğa çıkaran, sonra da onu kararmış,
siyahımsı çerçöp haline çevirendir.

Resulüm, sana Kur'an'ı okutacağız. Artık sen asla unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın neshetmek için dilediği başka. Çünkü O açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay olana muvaffak kılacağız. O halde sen öğüt ve hatırlatmak ya fayda verirse diye öğüt verme ve hatırlatma işine devam et. Allah'a saygısı olan öğüt alacak, emrine uygun yaşayacaktır. Asi, kötü olan kimse de ondan kaçınacak ama o en büyük ateşe girecektir. Sonra orada o ne ölecek ne de yaşayacaktır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Fakat ey gafiller! Siz geçici dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Ahiretse hem daha hayırlı hem de devamlı ve sonsuzdur. Muhakkak ki bu öğütler evvelki sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. Gâşiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Gâşiye, kaplayıp örten demektir. 26 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dehşetiyle her şeyi sarıp kaplayan o kıyametin haberi artık sana geldi. Bir takım yüzler o gün öne eğiktir. Onlar dünyada boşuna çalışmış, yorulmuştur. Kızgın bir ateşe girerler. Kaynar bir kaynaktan su içirilirler. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir. Bir takım yüzler de o gün güzel ve mutludur. Dünyada Allah'ın rızasına uygun çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Bu kimseler orada boş söz işitmezler. Orada akan nice kaynaklar, orada yüksek tahtlar, hem de önlerine konmuş kadehler, sırayla dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasındaki fecre, derecesi yüksek 10 geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere, geçip giderken geceye andolsun ki, bunlarda ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan, şehirler arasında benzeri yapılmamış İrem'e, vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud kavmine, ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki bunlar ülkelerde Allah'a ve inananlara karşı azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda fesadı, kötülüğü çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. Her an kullarını görüp gözetendir. Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik, ikram eder ve ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. Ama Rabbi ne zaman imtihan edip
üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kadın ve yetim çocuklara ait mirası koruyacak yerde haram helal demeyip yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Yer sarsıntıyla çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sırayken Rabbinin emri geldiği zaman, o gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? O zaman, ah keşke ben bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azap edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. Beled Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamında olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre, kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturacaksın. Babaya ve oğluna yemin ederim ki gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin, yani Allah'ın da kendisini görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o, ahiret mutluluğunu engelleyen sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, ilk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın, bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan, amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, korunmayı ilham eden, onlara bilme kabiliyeti verene andolsun ki, o nefsini günahlardan tertemiz yapan, muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı.
Allah'ın

peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan, yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. Kim de cimrilik eder, kendisini yeterli görüp Allah'a muhtaç görmez ve o en güzeli kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olandan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye andolsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın evvelkinden, ahiretin de dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni önce ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure, adını Allah Resulü'nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen 1. ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl
ve ondan

0: iste. Tin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Tin, lügatte incir, mecazen onun yetiştiği yer anlamındadır. Tine yeminle başladığından sure bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytune, Sina Dağı'na ve şu güven veren şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu, isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden, aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Alak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. İnsanın alaktan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla. Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. O, insanı bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama doğrusu insan, kendisini müstani, Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tağutlaşır, rableşir, kendini tanrılaştırır. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Gördün mü, namaz kılarken bir kulu men edenin hali nice oldu? Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerindeyse? Yahut takvayı, Allah'ı tanıyıp onun emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa? Söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor ve imandan yüz çeviriyorsa hali nice olur? O, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakınsın o. Yok eğer inkarından ve bu tutumundan vazgeçmezse, andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. Artık o, kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın seni ibadet ve taatten men edene korkup boyun eğme. Allah'a secde et ve böylece başkalarına kulluktan kurtulup ona yaklaş. Kadr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Medeni diyenler de vardır. 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadir, şeref ve azamet demektir. Bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyyine Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Mekke döneminde indiği de söylenir. Beyyine, açık delil demektir. 1. ayette geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirlerle müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar kendi küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir Resuldür ki o da gelmiştir. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil, Kur'an ve peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir. Şüphesiz ki gerek ehli kitaptan, gerek Allah'tan başkalarını tabulaştırarak müşriklerden küfre sapanlar, kafirlikte kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır. Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu mükafat Rabbine itaatle, içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur. Zilzal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Zilzal, zelzele, yer sarsıntısı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldı. Yer içindeki her türlü ağırlıklarını çıkartıp fırlattı. Ve dehşet içinde insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. Adiyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adiyat kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. Adiyat, nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara, koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara, sabahleyin baskın yapanlara, geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar. Şüphesiz o, kendisi de buna şahittir. Hakikaten o, insan dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zamanı? Şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır. Kâri'a Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Başa gelecek olan o büyük felaket. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? bilemezsin. O gün insanlar gece ateşin çevresinde yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. Dağlar içindeki çeşitli maden ve topraklar karışımıyla didilip atılmış renkli yünler gibi olacak. Artık kimin tahtıda iyilikleri ağır gelirse, işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tahtıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir, cehennemin uçurumudur. Tekâsür Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Tekâsür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Araplar cahiliye devrinde gerek mal, gerek kabile ve gerekse aşiretlerinin çokluğuyla övünürler. Hatta bazen gider, ölülerini de sayarlardı. Gruplar mezarlıkta birbirlerine, "Falanca gibisi var mı?" diyerek, büyüttükleri kimselerin başında onlarla övünerek yaldızlı nutuklar çekerler, onlara tazimde bulunurlar, hatta secde bile yaparlardı. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat sonra tevhid gönüllere yerleşip cahiliyeye ait İslam dışı hareketler terk edilince bu yasağı kaldırdı. Bir Müslüman birinin kabrini ziyarete gitmişse ona dua ve istiğfarda bulunmayı, onun ruhuna Fatiha okumayı, insana ölümü hatırlatması için de kabirleri ziyareti tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının, yakında kötülüğünü bileceksiniz. Yine sakının ki siz ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Eğer siz kesin bilgiyle hakikati bilseydiniz, böyle yapmaz, dünyalıklarla övünmezdiniz. Andolsun ki siz bu kötü amellerinizin karşılığında o alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun ki siz onu yakin gözüyle, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız. Asr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hümeze Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 9 ayettir. Hümeze, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. O malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş, asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde, bağlı oldukları halde, o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır. Fil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini? Ebrehe ve ordusunu. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları, Ebrehe ve ordusunu, yenmiş, delik deşik olmuş, ekin yaprağı gibi yapıverdi. Kureyş Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve bir kabile adı olan Kureyş kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere alıştırıldığı ve başkalarıyla uzlaştırıldığı için kışın Yemen ve yazın Şam seferine Allah'ın kendilerini alıştırdığı ve başkalarıyla uzlaştırdığı için şu beytin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. Maun Suresi. İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğerleri Medine'de inmiştir. 7 ayettir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dini, o hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulun yiyeceğiyle ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki, onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar. Kevser Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Kafirun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 6 ayettir. Kafirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebu Cehil'le bazı Kureyş müşrikleri Resulullah'a amcası aracılığıyla cazip teklifler yapmışlar. İsterse kendisine başkanlık verelim. Yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın, saygılı olsun. Bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim, demişlerdi. İşte inen bu sureyle Allah Resulü onlara Allah'ın red cevabını bildirdi. Putlara saygı ve tapınmayla beraber uzlaşmacı ve tavizci beraberliğe girmedi. Ona şirke girmemek için Allah'ın hakimiyetine, Rabliğine, tevhide aykırı bulunan şeylerde hiçbir taviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Resulullah'ın tatbikatı da bu olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha da sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin mücadelesi, dinsizlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde tağutlara kulluk eden, fikri veya şekli putları yücelten, onları öne geçiren şirk dini mensuplarıyla olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları, sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edecek değilsiniz. Zaten ben sizin taptığınız şeylere asla tapacak değilim. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edenlerden değilsiniz. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Nasr Suresi. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra nazil olmuştur. 3 ayettir. İlk ayette geçen ve sureye ad olan Nasr kelimesi yardım demektir. Allah'ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vaad ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed Suresi de denilir. Ebu Leheb ve karısı Allah Resulüne eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir. İhlas Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık odur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Bu ve sonraki sure Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını içerisinde geçen Felak kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sureye birlikte El-Muavvizeteyn denilir. Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de okunur ve onlar okunarak Allah'a sığınılıp güvenilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Nas Suresi. Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Adını içerisinde geçen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 30'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz